0: grubu oluştu. Kıyamet günkü şahitler ayrı bir grup. Her tabiyetteki şahitler ayrı bir grup. Allah-u Teala her olaya, her şeyden evvel kendisi şahit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın her saniyesini şahitlerle beraber geçirdiğinizi bilmelisiniz. Vücuda getirdiğiniz her türlü yanlışlık, başkalarından ne kadar gizlerseniz gizleyin, Mahkeme-i Kübra'da mutlaka açıklanacaktır. Allah Teala diyor ki o gün kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Çünkü nerede olursanız olun, sizin için çekilen hayat filmi ve sizin için çekilen düşüncelerinizin filmi ikisi birden üç boyutlu olarak kıyamet günü oynayacaktır. Kim sizin filminizi merak ediyorsa gelip orada seyretmek imkanına sahibidir. Bu sebeple Allah Teala kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor. Yetmez. Onun yanı başında hayat filminizin dizaynını veriyor. Bütün uzuvlarınız, elleriniz, ayaklarınız ve cildiniz diye bütün vücudu kastediyor Allah Teala. Yaptıklarını haber vereceklerdir diyor o gün davranışlarıyla. Ve Allah size yaptıklarınızı gösterecektir diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki hayatınızın her safhası şahitlerle kesin standartlarda tespit ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala her şeyi öylesine muhteşem bir dizaynda tespit etmiş ki kıyamet günündeki bütün insanlar ölmüş olacak, kıyamet günü yaşayanlar da ölmüş olacaklar ve hepsinin hayat filmi kıyamet günü oradan alınıp ezele götürülecek. Götürülmüş ve hayat filmleri ikiye ayrılmış. Birinci grup cennete gideceklerin hayat filmi illiğinde, ikinci grup cehenneme gideceklerin hayat filmleri sicinde ve her şey gelecekte, vücuda gelecek olan her şey böylece belirlenmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın beş şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Allah-u Teala ile olan ilişkilerimiz, ya Allah'a kul olmaya ya da şeytana kul olmaya dayalı. Doğuşumuzdan itibaren hepimiz şeytanın kuluyuz. Nefsimizdeki afetler %100 afet hüviyetini taşıdığı için, ruhumuzun hasretleri henüz nefsimizin kalbine hiç girmediği için. Girdiği sürece de devam ediyoruz şeytanın kulu olmaya. Ne zamana kadar? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları duruma hakim oluncaya kadar. Şeytan hakimiyetini sonsuza kadar sürdürmek istiyor. Bizi kölesi olarak kullanmak istiyor. Zavallı insanlar, şu dünyada yaşayan insanların çok büyük bir kısmı şeytanın kulu olduklarından habersiz olarak yaşıyorlar. Ve neden mutsuz, neden huzursuz olduklarının farkında değiller. Hep mutsuzluklarını ve huzursuzluklarını başkalarının yaptıklarına bağlıyorlar. Başkalarının kendilerine yaptıkları onların kötülük olarak değerlendirdiği şeylerin sebebinin kendileri olduğunun farkında değiller. Yani hep başkaları hatalı, başkaları kabahatli, başkaları onları devamlı huzursuz eden birer vasıta. Ve o insanlar başkaları sebebiyle mutsuzlar. Hep böyle zannettiriyor iblis insanlara. Halbuki bütün kendilerine ulaşan kötü davranışların bir sebebi kendileri. İtiraf etmedikleri kötü davranışlar sebebiyle başka insanlar da onlara kötü davranıyor. Başka insanlar mutlaka kendilerine kötülük yaptığı insanlar değil. Onların dışındaki insanlardan da kötülük alıyorlar. Ama arkasında sadece kendileri var. İşte İblis'in söylediklerine dikkat edin. İstiyor ki sizi nasıl olsa doğuştan itibaren nefsinizdeki afetler sebebiyle şeytan afetlerinize tesir etsin cihetine hep onun dediklerine itaat ediyordunuz. Bunun ömrünüz boyunca devam etmesini istiyor. Ama Allah Teala size verdiği teknikle, zikirle nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek yoluyla duruma yavaş yavaş hakim olmanızı temin etmek istiyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın davetini yerine getirmeniz veya şeytanın davetini yerine getirmeniz söz konusu. Şimdi şeytanın davetinin yerine getirilmesi sadedinde nelerin duruma hakim olduğuna dikkatle bakalım. Ne diyor şeytan? Onların suratın üstündeki üzerine oturuyorum diyor. Ne diyor şeytan? Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara saldırıyorum diyor. Neden yukarıdan da saldırırım demiyor? Saldıramaz da ondan. Allah-u Teala'nın işaret verdiği bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın saldırısının sağdan veya soldan olması. Yukarıda eğer mürşidin ruhu varsa, şeytan asla size yukarıdan bir saldırıya geçemez. İşte saldırısının muhtevası bu sebepten sağdan veya soldan. Aşağıdan da kalbinize karanlıklarını sokan iblis yukarıdan aşağı bir şey gönderemez. Çünkü o yol Allah'ın yoludur. Bütün şeytanın gayreti sizi sırat-ı müstakime ulaştırmamak. Ne demek istiyor acaba sırat-ı müstakimin üzerinde oturalım demekle? Yani sizin sırat-ı müstakime ulaşmanıza mani olurum demek istiyor. Nasıl mani oluyor? Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyor İblis. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda 70'ten fazla ayetin yok olduğunu söylüyor, mevcut olmadığını söylüyor İblis. Ve asırlar boyunca insanları yalanlarıyla belli bir hedefe yöneltmiş. Neticede din alimleri de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması diye bir şeyin mevcut olmadığını söylüyorlar. Sonuç ne olmuş? Bırakınız başka kitapları, fakat Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden bu tarafa geçen 14 asır içinde şeytan sırat-ı müstakimin üzerine oturmuş mu? Oturmuş. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyor mu? Oluyor, kesin. İşte Nisan suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bunu söylüyor hepimize. Çivi çekiyor Allah-u Teala. Anlayalım diye, öğrenelim diye hem zihnimize hem de kalbimize çivi çekiyor. İşte böyle diyor bunun gerçeği. Şimdi bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar küfür üzeredirler ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Katta lübelerin bayida, onlar uzak bir belerci içindedirler. Ne yapıyorlarmış insanlar? Allah'ın yolundan saptırıyorlarmış. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Kimler bunlar? Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Allah'ın yolunda olsalardı ne olacaktı? Herkesi Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Sahabe gibi. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere Allah'ın yoluna çağırıyorlardı. Allah'ın yoluna girmeyenler, Allah'ın yolunun dışında olanlar, insanları Allah'ın yoluna çağırmak yerine Allah'ın yolundan saptırıcı bir faaliyet gösteriyorlar. Kim bunlar? Tekrar işaret ediyorum. Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Kim bunlar? Allah'ın yolunda olmadıklarına göre davetli olacaklar. 10 ayet-i kerime Allah'ın yolunda olmayanların, mürşitlere tabi olmadıkları için ruhları vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmayanların dalalet olduğunu söylüyor. Bu insanların da uzak bir dalalet olduğu, içinde olduğu kesinlik kazanıyor. Devam ediyor ayetler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar hem küfür üzeredirler hem de zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başkalarına zulmettikleri için. Nasıl bir zulüm? Başkalarının Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları için. Bunu net olarak bizler yaşadık. Zamanımızdaki, bizim ülkemizdeki din adamlarına insanlar gidip soruyor. Birisi var diyorlar. Diyor ki diyorlar, insanların ruhları ölmeden evvel vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkarmış. Allah'ın zatına ulaşırmış hayattayken bu kişi ve de Allah'ın zatında da ifna olurmuş, yok olurmuş. E böylece de kişi üstelik hidayete erermiş, Allah'ın evliyası olurmuş. Böyle bir şey var mı diyorlar bu din adamlarına. Bizim ülkemizdeki din adamlarının %90'ından fazlası onlara cevap veriyor. Diyor ki hayır. İnsan ruhu o insan yaşarken vücudundan asla ayrılamaz. Hafazan Allah, bir ayrılsa insan ölür. İşte böyle söylüyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 110 kat yerine 700 kata kadar ihsanda bulunsun. Bu insanlar bu kadar bin, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100 bin kadrosu var. Bir de profesörleri, doçentleri, yardımcı doçentleri, buna ekleyin üniversitelerimizde bilmem 100 binin ne kadar üzerinde insan, bunların çok büyük bir kısmı insanlara Allah'ın emrettiklerini değil, şeytanın emrettiklerini söylüyorlar. Onun için zalimdirler. Onun için küfür üzeredirler. Bu ne demek küfür üzere? kalbindeki mühür açılmamış. Açılmadığı için de kalbinin içine iman yazılmamış olanlar. İki tane alternatifiniz var. Ya küfür üzeresiniz ya da iman üzeresiniz. Ne zaman iman üzere olabilirsiniz? Mürşidinize ulaşıp da önünüzü çekip tövbe ettiğiniz zaman kalbiniz açılır Allah Teala tarafından. Ne zaman? Mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah Teala kalbinizin kapısını açar, içine imanı yazar. Ne olursunuz? İman üzere olursunuz. Bu yazılmadan, kalbiniz içine iman yazılmadan ne yazık ki küfür üzere olan bir insan oluyorsunuz. Ve hal böyleyse, ki böyle olduğu kesin, Allah-u Teala diyor ki onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Kime, niçin zalimdirler? Başkalarını da, kendileri Allah'ın yolunun dışındadırlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için küfür üzeredirler ve zalimdirler diyor. Zulüm, başkalarına yapılan zulüm sebebiyle küfür üzere olan bir insanları zalimler hüviyetine de götürüyor. Arkadan kesinleştiriyor Allah-u Teala hükmünü. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Ne zaman günahlar sevaba çevriliyor? Mürşidinize ulaşıp, önünüzü çekip tövbe ettiğiniz gün günahlar sevaba çevriliyor. Asla böyle bir şey yok. Allah'ın yoluna girmeyen bu insanlar için. Zalim olan ve küfür üzere olan bu insanlar için asla böyle bir şey yok. Geçmez. Allah Teala sonuyu soruyor. Allah onları asla Allah'a ulaştıran tarika, yani tarik-i müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Halbuki onlar müşriklere ulaşsalardı, önünde çıkıp tövbe etselerdi, el öpselerdi, arkasında ve la ilahe illallah Muhammed Resulullah deselerdi, ne olurdu? Ruhları vücudundan ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Nebe suresinin 30. ayet-i kerimesine göre. ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَنَّا شَاهِدْتَ عَذَا اِلَى رَبِّهِ مَرْحَبًا. İşte o gün hakkınızdır. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol iktaz eder diyor Allah-u Teala. Böyle olacaktı kişiler ama böyle değiller. Çünkü Allah'ın yolundan kendileri sapmışlar, başkalarını da saptırıyorlar. Ve sonuç Allah onları tariki cehenneme ulaştırır diyor. Ebediyen orada kalacaklardır. Böyle insanlar da duruma hakim olan ne? Resul mü? Allah mı? Yoksa şeytan mı? Duruma hakim olan şeytan. Allah'ın emrini yerine getirmemişler, mürşide tabi olmamışlar, belalettiler. Belalette olan bu insanların belalette olmalarının muhtevası içinde yaşadıkları devirde Resul varsa ve ona tabi olmamışlarsa, o zaman bu insanlar için Allah-u Teala özel bir isim kullanıyor. Sadece küfür üzere demiyor, fasık diyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki, biz bütün nebileri, bütün peygamberleri huzurumuzda topladık. Onların hepsine birden dedik ki, ben ey nebiler, size kitap verdik ve ne verdik? Misak, kitap verdik ve hikmet verdik. Ondan sonra diyor ki Allah Teala, sizlere bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Hepsi diyorlar ki söz veriyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki ben de şahitlerdenim. Siz de birbirimize şahit olun. 82. ayet-i kerimede diyor ki Resul diyor belli olduktan sonra ona tabi olmayanlar fasıklardır diyor. Ondan yüz çevirenler fasıklardır diyor. Tabi olmayanlar ve yüz çevirenler. İşte kim Allah'ın yolundan yüz çevirirse, Allah'ın yoluna girdikten sonra yüz çevirirse o kişi fasıktır. Ama dikkat edin, kim Allah'ın yoluna girmişse, gerçekten Allah'a ulaşmak kastıyla mürşidine ulaşmışsa, mutlaka o kişi hidayete erer. Hangi şartların içinde olursa olsun, yaşarsa mutlaka hidayete erer. Hidayete erdikten sonra tehlike vardır. O kişi ondan sonra yoldan ayrılırsa, o zaman fasıklar cümlesine girer. Veya Resul belli olduğu halde hiç ona tabi olmazsa yine fasıklar cümlesindendir. İşte Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Senin kardeşimizin sorduğu o sualler nispetinde. Muhteva hep aynı. Kimdir fasık? Allah'ın yoluna Resul belli olduktan sonra girmeyen kişi. Veya yola girip hidayet erdikten sonra Allah'ın yolundan çıkan kişi. Mürşide tabi olduktan sonra tabiyetten çıkan kişi veya Resul belli olduktan sonra tabi olmayan veya ondan yüz çeviren kişi. Bir insanın Allah'ın yolundan çıkmasının arkasında olan şeyleri arıyorsanız bunlar dünya nimetleridir her şeyden önce. Nefsin afetlerine dayalı olan bütün negatif faktörler insanların yoldan çıkması için birer vasıtadır. Bunların arasında bugünkü konumuz dünyadaki insanlara şeytanın güzel gösterdiği şeyler. Bunların Resul'e karşı olan sevgiden daha önemli olması, Allah'a karşı olan sevgiden daha önemli olması. Siz dünya malını Allah için mi istiyorsunuz? Allah için ben bunu kazanayım da başkalarının istifadesine sunayım diye mi istiyorsunuz? Yoksa sizin olsun diye mi istiyorsunuz? Eğer sizin olsun diye istiyorsanız o zaman şeytan sizi aldattı demektir. Dünya malı sizi Resul sevgisinden men ettiği gibi Allah sevgisinden de men eder. Ve hareketlerinizi yaparken namazlarınızı ihmale başlarsınız. Zikrinizi ihmale başlarsınız. Onların arkasında sizi eğiten, negatif eğiten başka bir şey vardır. İşte o iblistir. Aydan evvelden itibaren kendinizi kontrol edin. Acaba geçen süre içerisinde ben Allah'ın emirlerine daha çok itaat eden biri miyim? Bu aynı zamanda Allah'ın yasaklarına karşı koymakta daha öne geçtiğinizi de gösterir. Yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine dünya malı bir talebin içinde miyim? Başka bir ifadeyle Allah'ı mı tercih ediyorum? Yoksa dünya malını tercih ediyorum. Çocuklarım mı önde? Allah mı önde? Eşim mi önde? Allah mı önde? İşte bu meseleye dikkatle bakın. Birçok insan için bu söylediklerimi tersine çevirmek rahatlıkla mümkündür. Ben eşimi ve çocuklarımı önde tutmuyorum. Niçin önde tutmuyorsun? Allah'ı önde tutmak için mi? Yoksa kendini önde tutmak için mi? İkisi de zulümdür. Kendinize zulümdür. Çocuklarınızı ve eşinizi sevmezsiniz. Kendinizi seversiniz. Dünya malını seversiniz. Bu Allah-u Teala'nın söylediklerine tamamen ters düşen, emirlere tamamen ters düşen bir olaydır. Siz onlara tahakküm ediyorsunuz demektir bunun anlamı. Nefsinizi çocuklarınızdan ve eşinizden önde tutuyorsunuz demektir. Allah'ın söylediği Allah'ın önde tutulması hiçbir zaman çocuklarınıza zulmü, eşinize zulmü gerektirmez. Öncelik açısından söylüyor Allah Teala. Namaz kılmak vakti girdiğinde her şeyi bırakıp onu mu yapıyorsunuz? Yoksa o hariç her şeyi mi yapıyorsunuz? En sonunda namaz mı geliyor? Bu içinde bulunduğunuz sistem içerisinde nerede olursanız olun zamanın her devresinde ve her yerde namaz kılabilirsiniz. Öyleyse ihmal edilmesi mümkün olmayan bir müessesedir. Arabada namaz kılabilirsiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken de namaz kılabilirsiniz diyor. Öyleyse Allah'ın söylediğine dikkat etmenizi istiyorum tercihiniz açısından. Necm suresinin 39. ayet-i kerimesi وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَ diyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok.

Tam veya helal kendisine Allah'ın dünya malını vermesini istiyor. Bu dünya malından mutluluk duyacaklarını zannediyorlar. Eğer o malları haram ele geçirmişler hiçbir zaman bundan mutluluk duyamazlar. Başka biri de diyor Allah Teala bana der ki diyor ya Rabbi bana dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver. Dünyadaki hasene de büyük kesim itibariyle dünya malıdır. Onlar da dünya malını Allah Teala'nın istiyorlar. Niçin istiyorlar? İşte orada durum. Kendi hasis menfaatiniz için, nefsinizi tatmin etmek için Allah Teala'dan dünya malını istiyorsanız, Rabbena hep bana diyorsanız, bu sizi yerin dibine sokar. Cehenneme girersiniz. Ama dünya malını Allah yolunda kullanmak için istiyorsanız bütün kapılar size açıktır. Cennet kapısı da açıktır. Dünya mutluluğu kapısı da açıktır. Ama Allah sizi imtihan eder. O dünya malına sahip olduktan sonra imtihan eder Allah Teala sizi. Sahiden bunu dünya yolu Allah'ın yolunda mı kullanıyorsunuz? Yoksa hasis sevkinizin, şu nefsinizin kötü afetlerinin tatmin edilmesi yolunda mı kullanıyorsunuz? İşte burada durum. Burada farklılık baş gösterir. Dünya malını kazanmanıza engel yok. Allah Teala kazanmanıza engel koymadığı gibi ne kadar çok isterseniz o kadar çok vermeye hazırdır. Ama siz ondan ne kadar çok alırsanız başkalarına o kadar çok vermeye hazır olun. İmtihanı çekilirsiniz. Böyle yapmazsanız imtihanı kaybedersiniz. Allah Teala size istiyorsanız dünya malını verir. Ama verdiğiniz dünya malını Allah yolunda kullanmıyorsanız o zaman birinci kategoriye giriyorsunuz. Orada onlara ahirette bir nasip yoktur diyor Allah Teala. İkinci grup diyor ki ya Rabbi bana ver dünya malını ve beni imtihan et. Bakalım senin emrettiklerini yapıyor muyuz? Bana emir var ki ben bu parayı falancaya vereyim. Bana emir var ki falan konuda hayra kullanayım. Ne emir verirsen onu yaptığımı göreceksin. Eğer böyleyseniz gerçekten bunu yapıyorsanız dünya malı sizi asla Allah'ın yolundan uzaklaştıramaz. Allah'ın yolunda daha sağlam, daha güçlü kılar. Zekatını daha çok veren, Allah yolunda başka insanlara onları Allah yoluna bağlamak üzere devamlı veren birisi. İşte bu Allah Teala'nın istediği bir şeydir. Allah fakirlerin çok olmasını istemez. Ama zenginlerin de kendi haziz menfaatleri açısından nefslerinin afetleri yolunda zengin olmasını istemez. Böyle bir zenginlik söylediğim gibi kişiyi mutlaka cehenneme götürüyor. Misalleri verdik. Öyleyse konunun inceliklerini bilmenizi istiyorum. Allah Teala'nın bu söylediği ayet-i kerimelerdeki dünya malı onu kazanmaktan tamamen elinizi eteğinizi çekin. Sadece bir lokma ile bir hırka sizin olsun, bununla yetinin manasına gelmiyor. Allah Teala orada söylediği şeyleri şarta dayalı koymuş. Sizi fıska düşürmesi tehlikesi olduğunu işaret ediyor. Yani dünya malını kazanacaksınız. Kimin için? Kendiniz için. Bu kendiniz için kazandığınız şeyi kendiniz için sözüme çok dikkat edin. Nefsinizin talepleri istikametinde kullanacaksınız. Allah size o parayı onun gerekli kesimini başkalarına yardım edesiniz diye verdiği halde onu yapmayacaksınız. Bütün kazandıklarınızı Allah'ın ne birini ne zekatını yerine getirerek bütün kazandıklarınızı kendi hasis menfaatleriniz için nefsinizin o kötü iptilaları için harcayacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Allah Teala bana böyle emir vermiş. Ben gereğini yaptım. Dünya malını kazan ve harca dedi bana. Allah Teala dünya malını kazanmanıza müsaade etti. O dünya malını Allah yolunda olanlara hasretmeniz için. Onları Allah'ın yolunda Allah'a itaat eden, Allah'a sevgili olan kullar yapmanız için. İşte Allah'ın söylediklerinden sakın ters manalar çıkarmayın. Allah Teala şu dünya malına karşı çıkıyorsa dünyada bahsettiği altına ve başka şeylere karşı çıkıyorsa burada nefsinizin afetlerinin
bunları elde etmiyor.

0: işinizde yardımcı olması söz konusu. Ve onları elde ettiğiniz zaman onları nefsinizin istikametinde kullandığınız söz konusu. O zaman Allah'ın emirlerine ters davranan birisiniz. Hem gireceğiniz yer cehennemdir, hem de onların asla sizi mutlu etmesi mümkün değildir kazandığınız şeylerin. Ferid'in sorduğu sualler, dikkat edin, dünya malının bir insana nasıl engel teşkil ettiği, dünyaya dönük sevginin onun Allah ile olan ilişkilerinde nasıl engel teşkil ettiği konusu. Bu dünyaya dönük sevgi aslında bir sevgi değildir. Bir arzudur. Dikkat edin, sevgi ruhun bir hasretidir. Onlara karşı sevgi duyamazsınız. Nefsinizin istediği ne varsa o bir sevgi değildir. Orada sadece arzu vardır. Dünya malına karşı duyduğunuz arzu, nefsinizin afetlerinin belki de en şiddetlisi arzudur. Sizi Allah'ın yolundan ayıran, Allah'ın yoluna yaklaşmaktan men eden en büyük afetlerinizden bir tanesidir arzu. Ona dikkatle bakın. Ne zaman Allah-u Teala'ya teslim olursanız, teslimiyetinizden sonra arzunuzun kalmadığını göreceksiniz. Allah size o zaman daha fazlasını verecek. İstediğiniz şeylerin. Eskiden istediğiniz şeylerin daha fazlasını verecek. Çünkü onların gelmesi artık sizi sevindiremez. Ne zaman dünya malının sizi sevindiremediği bir noktaya ulaşırsanız, o zaman bilin ki Allah-u Teala onları size daha çok verecektir. Çünkü Allah-u Teala biliyor ki onları artık kendinizin nefsani istikametinde kullanamazsınız. Olayları yerli yerine oturttuğunuz zaman farklı şeyler göreceksiniz. Görüntüyle Allah'ın söylediklerinin iç dünyanızla beraber yerli yerine oturması lazım. Görüntülerin iç dünyanızla beraber değerlendirilmesi lazım. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyen Allah. Bu çalışmanın dünya kanadını ele alıyoruz. Dünyadaki altınlara, mal mülke, atlara, develere, çocuklara, eşlere sizi yoldan çıkarıcı şeyler olarak Allah'ın bakması, bu ikisini nasıl telif edeceksiniz? Onları elde etmek için çalışmak mecburiyetindesiniz. Dünya için de çalışmak mecburiyetindesiniz. Sanki tevhidin söylediği ayetler dünya için çalışmayın gibi bir mana içeriyor birçoklarına. Bu yüzden bir lokma bir hırka zihniyetini çıkarmışlar. İslam'da bir lokma bir hırka diye bir şey yoktur. Dünya için çalışacaksınız. Hem kendi geçiminizi temin etmekle mükellefsiniz, hem de kazandığınız fazladan başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah Teala birinci alternatifte diyor ki, beş parmağın beşi bir olmaz. İnsanların, biz insanları para kazanmaları açısından birbirinden farklı kıldık. Bazı insanlar çok kazanacaktır, bazı insanlar az kazanacaktır. Hikmetini söylüyor. Çok kazananlar ellerindeki fazlayı yatırımlarda kullansınlar da başkalarına iş sahası açsınlar diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim hükmü bu. Ellerindeki fazlayı kullansınlar da çalışmayanlara iş temin etsinler, onları iş sahibi kılsınlar diye diyor. Devam ediyor Allah-u Teala. Başka alternatif de var. Bu adam çalışıyor. O kadar çok kazanıyor ki hepsini yatırımda kullandığı halde gene de kendisine kalanlar o kadar çok ki Allah-u Teala diyor ki o zaman da diyor başkalarına dağıtsın diye diyor. Eşitlik sağlansın diye diyor. Bunların anlamını dünya için çalışmamak olarak değerlendirebilir misiniz? Dünya için kazanıp da kazandığınız şeyleri nefsiniz istikametinde kullanırsanız dünya hayatı size bir zehirdir. Ahirette nasibiniz yoktur. Gideceğiniz yer cehennemdir. Dünya hayatı sizi Allah'tan uzaklaştırırsa, Resul'den uzaklaştırırsa, mürşitten uzaklaştırırsa, Allah'ın emirlerini hiçe sayarak tamamen kendinizi dünya işlerine daldırırsanız, o zaman Allah'ın bu konudaki talebini gerçekleştirirken büyük bir yanlışlığa düşmüş olursunuz. Sakın hatalara düşmeyin. Allah çalışmamanızı emretmiyor. Çalışacaksınız. Allah çalışıp çok para kazanmanızı engellemiyor. Çok para kazanacaksınız. Kazandığınız zaman kazanmayana göre kazanmanın durumu nedir? Daha çok zekat vermek, daha çok bir vermek ve ne diyoruz? Sahabe ne yapardı? Zekat ve birri verdikten sonra daha da ötesini verirler. Yani en az iki kat zekat, onun da daha ötesi. Anlamı ne? O zaman çalışmayanla çalışanın farkını anladınız mı? Çalışan kişi başkalarına da Allah yolunda hizmet eden, onları Allah yolunda teçhiz eden insandır. Çalışan ve dünya malını kazanan insan. Şimdi burada dikkat edin. Asıl önemli olan konuya geliyoruz. Dünya malını kazanırken siz acaba bu dünya malına dalıp da Allah'ı unutuyor musunuz? İbadetlerinizi unutuyor musunuz? Özellikle zikrinizden bahsediyorum. En büyük ibadetiniz zikirdir. Ne sizi zikirden men ediyor? Dikkat edin. Diyorum ki her şey size Allah'ı hatırlatmalı. Çalışırken de Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. Dünyanın en güzel ibadetini yapmış olursunuz. İşte bana sordukları zaman, madem ki Allah-u Teala Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki insan için çalışmasından bir şey yoktur. Siz bize daimi zikri emrediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyormuş diye. Allah-u Teala çalışmayı emrediyor. Bu ne deriz? Bu ne lanet olsun diyorlar. Bu bir perhiz değildir. Lanet olsun da değildir. Allah yolunda çalışırken eğer o çalışmayı zikirle yaparsanız bütün çalışmanız ibadettir. Çünkü zikir en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salatı tenhevlâne fahşâi vel münkeri ve alâ zikrullâhi ekber diyor Allah Teala. Habibim diyor, o sana bahsettiğim Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bunların arasında en büyüğü diyor, zikrullah'tır diyor. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek ve zikrullah yapmak. Bu üç arasındaki en büyük zikrullah'tır diyor. Öyleyse zikir yapıyorum ben, onun için namaz kılmam diyemezsiniz. Beş vakit değil, üstelik yedi vakit namaz kılacaksınız. Kılmak durumundasınız, namazın bir gün zevk olduğunu yaşayacaksınız. Ve o zaman namaz kılmayı bir zevk olarak yapacaksınız. Allah'ın büyük bir zevkini yerine getiren bir insan olacaksınız. O zaman o hedefe ulaştığınız zaman dünya malı namaz kılmanıza hiçbir zaman mani olamaz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İçinizdeki ses kalbinizin her çift atışında Allah demek konusunda sonsuz bir nizamla devamlı çalışacak. Ve işte o zaman sonsuz zikrin, daimi zikrin sahibi olacaksınız. Dünya çalışmanın hiçbirisi sizi zikirden men edemez. İbadetten, namaz kılmaktan men edemez. Allah'ın güzelliklerinden men edemez. Allah'ın bütün ibadetleri birer güzelliktir. Onları sizi mutlu etmek için koymuş. Birçok insan Allah bizi imtihan etmek için yaratmış. Namazı vermiş ki acaba kulum bundan yıllarda ya Rabbi ben bu namazı hiç sevmiyorum. Beni bağışla deyip bu işten kaçmaya mı çalışır? Bir gün namazın doyulmaz zevk olduğunu yaşayacaksınız. İşte Allah Teala namazı onun için koymuş. O büyük zevki yaşamak için, Allah'tan talepte bulunmanız için. Ya Rabbi hemen bir sığınacak bir yer bulayım da şu namazımı kılayım diye. Öyleyse sizin için davranış biçiminizin ne olması lazım diye baktığımızda tercihlerinizi ona göre sıralayın. Bütün güzellikler Allah'ın emirlerinin arkasında saklı. Ne yazık ki bunu iradenizle kendinizi zorlayarak yapmak yerine onun bir zevk olduğunu yaşayarak henüz yapamayan pek çok insan var. Öyleyse Allah'ın hepiniz için hedef gösterdiği şeylere dikkatle bakın. Bütün güzellikler sizin için. Birbirine ters gibi görünen ayet-i kerimelerinin hiçbiri birbirine ters değildir. Tam bir uyum halindedir. Öyleyse Allah-u Teala dünya malına değer vermemenizi söylerken niçin söylüyor bunu? Dünya malına değer vermeyin diyor. Çünkü nefsiniz o dünya mallarına tabi olur ve siz Allah'ın yolundan uzaklaşabilirsiniz. Nefsinizi dünya mallarının sahibi kılmak hedefinizse o zaman yandınız. O zaman bütün yanlışlıkları yapacaksınız demektir. Dünya malını Allah için kazanmak ve Allah'ın yolunda sarf etmek istiyorsanız o zaman hiç korkmayın, atılın. Allah Teala bunu men etmiyor. Bunu yapmanızı istiyor. Allah yolunda kazanmanızı ve Allah yolunda harcamanızı. Niçin Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o devre en çok sevdiği insandı? Hatırlıyorsunuz olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben savaş yapacağım. Bana para lazım. Verin bakalım, getirin paraları diyor. Herkes getiriyor. Hazreti Ömer getiriyor. Hazreti Osman getiriyor. Hazreti Ali getiriyor. Herkes bir miktar para veriyor ona. Hazreti Ebu Bekir'e geliyor sıra. Çıkarıyor cebinden evinin anahtarını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim ediyor. Ey Allah'ın Resulü, bugünden itibaren diyor bana ait hiçbir şey kalmadı diyor. Hepsi senin. Biliyor musunuz ki bir gün Hazreti Ebu Bekir de namaza gidememiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderiyor ne oldu diye. Bu olayın arkasındaki gün. Sadece bir tek yorganları kalmış. Bir tek battaniyeleri. Ya eşi sarılıyor ya o sarılıyor. Ve Hazreti Ebu Bekir daha kendisine o istikamete elbise temin edemediği için gidemediği rivayet olunuyor. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona hırkasını verdiği rivayet olunur. Öyleyse neler görüyoruz? Şu dünya malı var ya, onu kazanmanıza engel değil. Allah-u Teala. Hazreti Osman için de bu konuda güzel bir şeyler söylemiyor. Yani gelen bir kervanın açlık, kıtlık devresine gelen bir rızık kervanı bu. Giyecek kervanı ve tüccarlar hemen etrafını kuşatıyorlar. Bazen Hazreti Osman üzerine bu söylenir. Bazen Hazreti Ebu Bekir üzerine söylenir. Kimse, isim önemli değil. Ama her gelen daha fazlasını teklif ediyor. Vermiyor o kişi. Diyor ki vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren 10 katı diyorlar. Vermem diyor. 20 katı diyorlar. Vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren yok diyorlar. Sen diyorlar şey yapıyorsun. Ne diyorlar adına? Kara borsa yapıyorsun diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayete giriyorlar. Şikayeti onların şikayeti üzerine o da çağırıyor huzuruna. Ya Hazreti Osman'dı ya Hazreti Ebu Bekir'di. O da diyor ki sen diyor o 20 katını verdikleri halde vermiyor musun diyor. Neden böyle yaptın? Daha çok veren var diyor ve diyor zaten verdim diyor daha çok vereni. Kim diyor? Allah diyor. Ne kadar veriyor diyor herkesin huzurunda 700 kat diyor. Herkese dağıtmış. Herkes kimi temsil ediyor? Allah'ı temsil ediyor. İşte Allah'ın söylediği şey bu. Hanginiz benim için bir borç verir ki bu karz-ı hasen olsun diyor. Borçlarım ahsen olanı, en üstün olan olsun. Nasıl bir borç bu? Veriyorsunuz, defterden siliyorsunuz borcu. Allah Teala bir sebep halk eder defterden silmeniz için. Ve silersiniz. İşte sildiğiniz zaman ne oluyor? Onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. Geriye istemediğiniz an onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. İşte bütün güzellikler bunların arkasında. İnsanları tanıdıkça Allah'ın dostlarıyla Allah'ın dostu olmayanları davranış gücünleri itibariyle hemen ayırırsınız. Allah'ın dostları Allah'ın emirlerine itaat edenlerdir. Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi. Ötekiler de kendi nefislerinin talepleri istikametinde Allah'ın bütün verdiklerini kullananlardır. Paranın kazanılmasına Allah'ın bir söylediği yok, engel yok, hatta teşvik ediyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diye. Çalışmanızı da diyor, dünya çalışmasını da yapmak mecburiyetindesiniz ama zikirle yaparsanız onu da ibadet haline getirirsiniz diyor. Hadise dikkatle bakın. Alimlerin uykuları adamın ibadetlerinden daha hayırlıdır. Hayır ne demek? Derecat kazanmak demek. Daha çok derecat kazanırlar diyor. Neden? Çünkü uyurken de zikrediyorlar. Ama ötekiler namaz kılıyorlar. Namaz kılırken dünyadaki her şeyi düşünüyorlar. Kafalarından geçiyor. Buradan çıkarsam namazım bitsin falan şeyleri yapacağım. Onun hesabını ondan soracağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Kafasında hep dünyaya ait olan şeyler var. Ve nefsinin istikametinde şeyler var daha kötüsü. Dünyaya ait olan şeyler, ona da dikkat edin. Eğer sizin niyetiniz halisse onlar da Allah'ın katında değerlidir. Yani ben buradan çıkacağım, falanca yere gideceğim, hani bir ihracat konusu vardı onu halledeceğim. Bir para kazanırsam ondan herkesin faydalanmasını temin edeceğim. Bu tarzda da bir düşüncenin sahibi olabilirsiniz. Unutmayın, namaz kılarken sadece fizik vücudunuzun filmi çekilmiyor. Düşüncelerinizin de filmi çekiliyor. Neden münafıklar namaz kıldıkları zaman derecat kazanıyorlardı ama kaybettikleri kazandıklarından her zaman fazla olduğu için her namazı derecat kaybediyorlardı. Görüntünün bir mükafatı vardır. Namaz kılan kılma görüntüsünün ekranda yansıdığı anda ki kiramen katibin melekleri devamlı filmini çekiyor. Namaz kılarken sizi çekiyorlar. Ama düşüncelerinizi de filme çekiyorlar. Acaba o düşüncelerde nefsiniz ne kadar duruma hakim? İşte o zaman eğer nefsiniz duruma hakimse Allah yolunda değil şeytanın yolunda nefsinizin yolunda bir gayretin içindesiniz demektir. İşte güzellikleri yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'dan hep isteyin. Size en güzelini verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerindeki inceliklere bakın. Yani Tevhid'in söylediklerini böyle kelime kelime yaptığınız zaman, tercüme ettiğiniz zaman sanki sakın eşinizi sevmeyin, sakın çocuklarını sevmeyin, sakın dünya malını sevmeyin. Onları severseniz Allah-u Teala'nın yolundan soğursunuz gibi bir mana çıkıyor. Hayır öyle değil. Allah-u Teala Allah'ın sevgisini önde tutmak kaydıyla onları sevmenize engel değil. Hatta bunu teşvik eder. Eşinizi çok sevmenizi ister. Çocuklarınızı çok sevmenizi ister. Bir küçücük kaydı var. Allah'ın sevgisi ve Resul'ün sevgisi önde olmak üzere. İşte oradaki sevgiyle arzuyu birbirinden ayırmanız lazım. Dünya malına karşı arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Sizi haramın ötesinde, helalin ötesinde harama götürebilir. Her zaman bu tehlikeyle karşı karşıyasınız. Öyle bir yer eder ki dünya sevgisi, dünyaya ait malların sevgisi, helal derken harama kaçarsınız. Sakın nefsinizin arzuları istikametinde davranmayın. Sevgi arzu değildir. Sevgi yolunuzun bir hasletidir. Neden? Allah-u Teala silahların en iyisine sahip olmanızı istiyor. Düşmanınızla harp edebilmek için. Silahın en iyisi demek en çok para demek. En çok parayı kazanmanız yasak mı edilmiş? Hayır, yasak edilmemiş. Allah'ın helal yolunda Allah için harcamak üzere para kazanabilirsiniz. Bir engel koyuyormuş Allah-u Teala. İşte her şeyi yanlış anlayan insanlar Allah-u Teala'nın bir tek ayeti kerimesine bakıp hüküm veriyorlar, ötekini atlıyorlar. Aynı Allah-u Teala diyor ki insan için çalışmasından bir şey yoktur diyor. Çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu sefer de onu yanlış anlıyorlar. Yalnız dünya için çalışacak. İkisi de yanlış. Ne yalnız dünya için çalışmak doğru ne de çalışmamak doğru. Doğru olan Allah için çalışmak. Allah'ı ön planda tutarak çalışmak. Allah'ın emirlerini şeytanın emirlerinden daima üstün tutarak çalışmak. Para kazanmak. Allah için harcamak üzere, Allah yolunda harcamak üzere para kazanmak. Dikkat edin. Allah'ın dostları ne yapıyor? Onlara para gönderiyor Allah Teala. Ne yapıyorlar ona? Harcıyorlar. Niçin harcıyorlar? İnsanlara iş temin etmek üzere harcıyorlar. Allah Teala'nın emrine çalışın diyor, kazanın. Kazancınız başkalarına iş temin etmek için kullanmak üzere size veriliyor. Öyleyse nerede başka insanları hizmete değer görüyorsanız, nerede onlara Allah'ın size verdiklerini kullandırmak yetkisini veriyorsanız, nerede Allah yolunda kazandığınız parayı Allah için sarf ediyorsanız, işte orada Allah sizi över, Allah sizi sever. Çünkü siz Allah'ı sevdiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Yunus insanları seviyor. Hiç düşmanı yok. Niçin seviyor? Allah'ı çok sevdiği için seviyor. Öyleyse Allah-u Teala eşinizi sevmeyin mi diyor? Çocuklarınızı sevmeyin mi diyor? Tam aksini söylüyor. Onları sevin ama sakın, ama sakın, ama sakın Allah'ın yolunda olmak yerine şeytanın yolunda olmayın diyor. İkisi birbirinden çok ayrı faktörler. Bu noktaya kadar farklılıkları inşallah anladınız. Allah Teala'nın söyledikleriyle şeytanın sizlere verdiği şeyler arasındaki farklılıkları Allah'ın birbirine zıt gibi görünen ayetleriyle vermeye çalıştık. Hiç zıt değiller. Gördünüz ki aralarında hiçbir zıddiyet söz konusu değil. Şimdi düşünün ve bu konuda başka sorunuz varsa onu bana iletin. Evet, şimdi biraz kapat. Ruhani. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın indinde sadece iki tane kaynak var insan için. Bir nefsi, bir de ruhu. Gene insan için iki tane kaynak var. Bir şeytan, bir Allah. Şeytanla nefs arasındaki ilişki, Allah'la ruh arasındaki ilişki. İkisi birbirinden tamamen ayrı olan şeyler. Ruhun bütün talepleri Rabbani'dir. Nefsin bütün talepleri zırmani'dir. İşte şimdi güzel bir misal. Bakın önce getirdiler. Tatlı var burada. Bu tatlı Allah Teala tarafından bize verilmiş olan bir nimet. Bir de tuzlu bir şey var burada. O da Allah Teala'nın bir nimeti. Bu nimeti Allah Teala yememiz için verdi bize. Çünkü hayatımızın devam edebilmesi için bunları yemek mecburiyetindeyiz. Başka bir alternatif yok. Bunları yemek mecburiyetindeyiz. Yemediğimizi düşünün, o zaman açlıktan ölürsünüz. Ve Allah-u Teala ne hastalığınızı, ne de ölmek üzere ölüm orucu tutmanızı istemez. Böyle bir talebi yoktur. O yaşarken bunları size hediye ediyor ki, damak zevki vermiş ki, bunları yerken yediklerinizin zevkine varın da Allah Teala'ya hamd edin ve şükredin diye. Öyleyse hamd ve şükre dikkat edin. İkisinde de aldıklarınızın başkalarına devredilmesi söz konusudur. Allah Teala para vermişse paradan bir miktarını mutlaka başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah Teala mal vermişse malın bir kısmını başkalarına vermekle mükellefsiniz. En az 40'ta birlik bir değer. Peki Allah Teala manevi değerler vermişse size, onları da başkalarına devretmek mecburiyetindesiniz. Tabii bu arada çaylarınızı ve Allah Teala'nın bu insanlarını eğer zamanında içmezseniz soğuk çaylar içmek mecburiyetinde kalırsınız. O zaman nimetin de şükrünü eda edemezsiniz. Allah'ın bütün fizik nimetlerine şükredilir. Nasıl şükredilir? Ya Rabbi sana şükürler olsun, bana bunları verdin diyerek mi? Bu yetmez. Elzemdir ama yetmez. Ne yapmak lazım? Mutlaka şükrünüzü eda etmek mecburiyetindesiniz. Size Allah'ın insanlarından bir kısmını başkalarına infak ederek. İşte Allah-u Teala'nın verdiği fizik nimetler söz konusuysa, para söz konusuysa, mal söz konusuysa, paradan ve maldan da miktarını başkalarına vermekle mükellefsiniz. Ama eğer manevi değerler söz konusuysa, Allah'ın ilmi ve irfanı söz konusuysa, Allah'tan gelen nurlar söz konusuysa, bunları da başkalarına aktarmak mecburiyetindesiniz. Neden bir mürşidin başına gelen feyz oradan hepinizin kalbine dağılıyor? Onun Allah'a hamdini eda etmesidir bu. Kendine gelenlerin dışında size geliyor. Sadece sizler için. Sadece sizler için geliyor. Adı feyz. Allah'tan gelen nurun hepinizin kalbine değişik kılınlıklarda ulaşması söz konusu. Mürşit bu sebepten kimin hangi derecede olduğunu en iyi bilendir. O nuru her zaman gördüğü için. Bu Allah'ın bir ihsanıdır. Bize olan bir ihsanı değil. Size olan bir ihsanı ama bizim vasıtamızla veriyor. Bizden gelerek size ulaşabilir. Biz olmazsak ulaşamaz. Öyleyse biz Allah-u Teala'ya o size ulaştırdığımız şey sebebiyle, feyiz sebebiyle ne yapmış oluyoruz? Hamdimizi eda ediyoruz. Hem Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, ya Rabbi sana hamdlar olsun diye, hem de bu hamdin asıl manasını gerçekleştiriyoruz. O nuru size göndermeye vesile olarak yetmez. Allah-u Teala kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini öğretiyor bize. Biliyorsunuz dünya üzerinde size anlattığımız şeyleri kimse bilmiyor. Sadece bu akşam anlattıklarımızı da. Hep ayetler tek başlarına ele alınıyor ve oradaki manadan hareket edilerek ötekine zıt bir hüküm çıkarılıyor. Kur'an-ı Kerim her cümert edilmiş. Parça parça edilmiş. Aynı Kur'an-ı Kerim içinden yüzlerce ters mana çıkarılmış birbirine. Halbuki anlattığım standartlarda bir terslik kaldı mı? Her şey yerli yerine oturuyor. İşte Allah-u Teala'dan aldığımız bu manevi bilgiyi adına irfan diyor Allah-u Teala. Biz size ulaştırdığımız zaman ne yapıyoruz? Yalnız Allah-u Teala'ya hamdolsun Allah-u Teala, yüce Rabbimiz bana bunları veriyorsun demekle kalmıyoruz. Onun bize verdiklerini sizin seviyenize göre sizlere aktarıyoruz. Hamdimizi o zaman eda etmiş olabiliyoruz. Gerek feyiz, gerek Allah-u Teala'nın bize verdiği cezbenin sizlere aktarılması. İşte burada birçok insan var cezbeli. Çoğunuz cezbelisiniz. Neden cezbelisiniz? Bizden aldınız o cezbeyi. Biz o cezbenin size ulaşması için bir vasıtayız. Öyleyse o cezbeyi size ulaştırabildiysek bu da hamdimizin bir işaretidir. Cezbe Allah'ın katından gelen özel bir işarettir. Vasıtalı olarak ulaşır. Hamdin bir işaretini taşır. Öyleyse Allah'ın bize verdiği manevi bilgiyi, manevi ilmi yani irfanı sizlere anlatmak, sizlere öğretmek hamdimizin edası için elzemdir. Siz olmasaydınız ben tek başıma Allah-u Teala'dan bunların hepsini öğrenseydim ve bütün bu ilim bende kalsaydı ne olurdu? Ben hamdimi eda edemezdim. Sadece Allah-u Teala'ya hamd olsun ya Rabbi bana bu bilgileri vermişsin diyebilirdim. Ama bunları sizlere aktarmadıkça hamdimi eda edemem. Hamd Allah'ın manevi değerlerinin karşılığında o değerleri başkalarına ulaştırmakla gerçekleşen bir faktördür. Şükürse maddi değerleri. Öyleyse bir başka açıdan değerlendirin. Şu dünyaya yetinen şeyler şükrü gerektirir. Bunun ötesine geçtiniz mi? Kainat giriyor devreye. Fizik alemimizin dışındaki 6 tane başka alem giriyor devreye. Ne zaman başka alemler varsa o zaman Allah-u Teala'ya hamd edersiniz. Bu fiziğin ötesini temsil eder. Başka alemler. Onun için hamd bu alemin Rabbinedir diyemezsiniz. Hamd alemlerin Rabbine demek mecburiyetindesiniz. Hamd alemlerin Rabbinedir. Çünkü bütün fizik ötesi değerler bu aleme ait olmayan değerlerdir. Fizik aleme ait olmayan değerlerdir. Bu değerleri Allah-u Teala size verecek. siz de bunlara sahip olacaksınız. Sonra başkalarına onları intikal ettireceksiniz. O zaman hamdinizi eda etmiş olursunuz. Hem Allah-u Teala'ya sana sonsuz hamd ederim demek suretiyle, hem de bu hamdin gerçek anlamını gerçekleştirmek suretiyle başkalarına onları ulaştırarak. Her nevi cereyanın, Allah-u Teala'dan gelen cereyanlardan bahsediyorum, başkalarına sizin vasıtanıza ulaştırılması hamdinizin bir işaretidir. Kimde cezbemiz teşekkül etmişse, biz o kişide hamdimizi teşekkül ettirmiş oluruz Allah-u Teala'ya. Allah hamdimizin bir nişanesidir. Hepiniz onun bir nişanesisiniz. Öyleyse dikkat edin Âl-i İmrân Suresinin 261. ayet, Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala bir kişiye 7 kattan 100 kata çıkarmak için ve 700 kata çıkarmak için iki tane şart koşmuş. Birinci şart Allah'ın yolunda olmak. Yani ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olmalı. İkinci şartta dikkat edin. İnfak etmek diyor. İnfak etmeyenler Allah-u Teala'ya şükredemezler. Allah-u Teala'ya hamd edemezler. Etseler de o makbul bir hamd ve şükür olamaz. Öyleyse hamdin ve şükrün eda edilebilmesi, Allah'ın verdiği bütün bu nimetler karşılığında o nimetlerin başkalarına infak edilmesiyle gerçekleşir. Rızk Allah'ındır. Rızkı sadece Allah verir. Siz Allah'tan aldığınız rızkı başkalarına ulaştırabilirsiniz. Bunun adı rızık vermek değildir, infak etmektir. Öyleyse rızık veren sadece Allah'tır. Siz Allah'ın verdiği rızkı başkalarına verdiğiniz zaman onu rızıklandırmış olmazsınız. Onu infak etmiş olursunuz. Nafakalandırmış olursunuz. Allah'ın size verdiği rızkı siz başkalarına ulaştırdığınız için bir vasıtasınız. O kadar. Veren mi? Sadece olur. Öyleyse nereden anlarız neyin Rabbani, neyin Zülmani olduğunu? Son derece basit. Bir şeyi kendiniz için istiyorsanız bu zülmani bir olaydır. Nefsinizin orada talebi vardır. Ama onu Allah için istiyorsanız bu Rabbani bir olaydır. İşte sevgi duyuyorsanız bu Rabbani'dir. Arzu duyuyorsanız bu zülmanidir. Öyleyse arzunun ve sevginin var olduğu sistemleri geldiğin oturun. Sevgi ruhunuzun bir hasretidir. Arzu nefsinizin bir afetidir. Pozitif yolda kullanabilirsiniz. İkisi de Allah-u Teala'nın yolunda olur. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala sizin için vermiş. Ölçüleri çok iyi bileceksiniz. Bu ölçüleri yerlerine oturtmakla mükellefsiniz. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın verdiği bu güzel nimetleri yemekle mükellefsiniz. Öyleyse biraz kapatıp bu nimetlerden rızkımızı inşallah alalım. Neyin nefsinizin talebi, neyin ruhunuzun talebi olduğunu anlamakta Allah-u Teala'nın size deliller, beyineler gönderdiğini görüyoruz. Nerede bir şeyi elde etmek isterseniz ondan sonraki durumunuza bakın. Eğer nefsani bir talebin sahibiyseniz, yani bir arzunuz varsa ve bu arzunuz yerine geldiyse, bu nefsani bir şeyse sonunda mutlaka huzursuzluk duyacaksınız. Ama nerede Rabbani bir talebiniz varsa, bu talep gerçekleşirse arkasından mutlaka mutluluk ve huzur duyarsınız. Öyleyse bir hırsız bankanın paralarını çalıyor ve arkasından mutlu mu oluyor? Seviniyor. Bu parayı çalmış, harcayacak diye. Ama her bu paranın harcanışında onun içinden bir şeyler hep kopar. Arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Haksız bir kazancın sahibi olmanın huzursuzluğunu. Dikkat edin, bütün sevgiye dayalı şeyler size hep huzur verir. Ne zaman bir olay sizde bir huzursuzluk yaratıyorsa arkasından bakın. Orada mutlaka nefsiniz devreye girmiştir. Ve siz bir hareket yapmışsınızdır. başkalarına karşı olan bu davranışınız arkasından size bir huzursuzluk geldiyse, bilin ki bu nefsinizin bir afetiyle alakalıdır. İşte bir şey hakkında duyduğunuz sevgi, arzu, arzunun son kademesi iptila, bunlar hep bir ayrıcalığın ifadesidir. Kişi beyaz zehre müptela olmuş. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Nefsin bir afeti iptila. İptila arzunun en üst dereceye ulaşmış şekli. Vazgeçilemeyecek dereceye ulaşmış şekli. Yasak olduğunu, Allah'ın onu sizlere haram ettiğini bildiğiniz şeyler konusunda eğer bir talep duyuyorsanız, bu talep arzudur. Asla sevgi değildir. Şarap sevgisi diye, rakı sevgisi diye, eroin sevgisi diye bir sevgi söz konusu olamaz. Bunlar iptilalardır. Arzunun negatif faktörlerinin en üst boyutuna giren şeylerdir. Dikkat edin, sevgi sadece huzur verir, mutluluk verir. Eşinize karşı duyduğunuz sevgi eğer sevgi ise, onu sevmek sizi huzurlu kılar. Çocuklarınıza karşı duyduğunuz şey sevgi ise, onları sevmek sizi huzurlu kılar. Paraya karşı duyduğunuz şey sevgi ise, ne zaman huzurlu olursunuz? Ne zaman o parayı Allah yolunda harcamak için kazanıyorsanız, iş dünyanın size bunu şöyle söylüyorsa, bu parayı Allah için kazandığınızın işaretinin sahibiyseniz, o zaman orada durun. Bir defa şunu unutmayın. Allah-u Teala çok para kazanmanıza asla engel değil. Yetmez. Allah-u Teala kesin şekilde çok para kazananların başkalarından daha güzel bir hayat yaşamalarını da asla karşı değil. Allah'ın istediği şey hangi seviyede temin ediyorsa o seviye o kişi için optimaldir. Eğer Allah-u Teala size belli aşamada para vermemişse, bilin ki eğer siz o parayı kazansaydınız ya haram yoldan kazanacaktınız, mutlaka haram girecekti işinizin içine veya o parayı harcarken haram yollarda harcayacaktınız. Her ikisi de geçerli. Allah her zaman optimaldir. Bütün devrelerde optimaldir. Ne zaman size para veriyor, Allah'ın yoluna girdikten sonra da neden vermiyor? Daha bir süre eski itilalınız devam edeceği için. Ama bir gün verecek. Ne zaman verecek? Siz onları Allah'ın yolunda sarf etmeye hazır olduğunuz için. Hazır olduğunuz zaman. Peki Allah'ın yolunda olmayanlara niye veriyor? Onlar yollarını kendileri seçmişler. Haram veya helal farkı tanımadan Allah'tan sadece para istiyorlar. O da onlara o parayı veriyor. Ama kim Allah'ın yoluna girecekse, kim ileride Allah'ın bir sevgilisi olacaksa ve Allah onlara para vermiyor diye onlar sakın üzülmesinler. Gelecek günlerde Allah'ın onlara çok para vermesi söz konusu. İşte farklılık burada. O zaman o para onları sevindirmeyecek. Ne zaman para sizi sevindirmez bir noktaya, Allah sizi ulaştırırsa paranın sizi sevindirmediği bir noktaya, o zaman çok para verecek demektir. Ve verir ama onlar sizi sevindirmez. Çünkü hayatınız daima para kazanan bir hayat olacaktır. Çünkü hayatınız asıl sebep kazandığınız parayı hep Allah yolunda harcayan bir adam olacak. Kazanacaksınız yeni yatırımlar, yeniden Allah'ın dostlarının iş sahibi kılmaları, onların da kazandıkları parayla yeni yatırımlar yapmaları, böylece büyüyen bir yatırım hamlesi. Allah'ın istediği şey bu. Diyor ki kim paralarını kasalarda saklıyorsa altınlarını, o altınlar cehennemde onların vücutlarına ateşten parçalar olarak yapıştırılacaktır diyor. İstemiyor para biriktirip de o paraları yastığın altında saklamanızı. Parayı biriktirdiniz mi hemen götürüp yatırıma sevk edeceksiniz. Yatırıma sevk edeceksiniz ki çalışmak durumunda olup da çalışamayan insanlar çalışmaya başlasınlar. Onların aralarında da bir kısım insanlar başkalarından çok para kazanacaklar. Onlar da yeniden yatırım yapacaklar. Yatırım yapmaya başlayınca yeniden her yeni yatırım yeni istihdam alanları açmak demektir. İşte ülkemizin en büyük problemi işsizlik problemidir. İşsizlik problemi kesin bir problemdir. Çünkü sistem bütünüyle yanlış. Hem özel sektöre onun ihtiyacı olan krediler verilmekte, bütün güçlükler gösterilir. Hem bu sebebe dayalı olarak yalnız devletten iş istenir. Ve de insanlar Allah-u Teala'nın yolunda çalışmak istedikleri halde, helal çalışmak istedikleri halde bu imkandan mahrum edilirler. Öyleyse bizim ülkemizdeki tersliklerde işte birçok devlet ricalinden şunu işitmişimdir. Biz devlet eliyle fert zengin etmeyiz. Şimdi Amerika'dayız. Amerika diyor ki ben devlet eliyle fert zengin ederim. Özel sektör eliyle de fert zengin ederim. Herkesi zengin etmek emelimdir. Arkasında ne var? Daha çok vergi almak var. Devletin gayesi daha çok vergi alıp insanların refahına daha çok katkıda bulunmak. Burada hangi belediyeleri gördük? Burada Amerika'da belediyeler çok para kazanıyorlar. O kazandıkları paraların hepsini sarf ediyorlar adamlar son kuruşuna kadar. Hiç kimse kendi cebini doldurmak için devlet işi yapmıyor. Öyleyse yanlışlıklar nereden kaynaklanıyor? Ülkemizdeki her şeye baktığımız zaman her şeyin ters olduğunu görüyoruz. Hani deveye sormuşlar, ya demişler senin boynun eğri. O da şöyle bir bakmış kendine, ya demiş benim nerem doğru ki demiş. Boynum eğri olsun, olmasın. Her şeyimiz ters. Eğer özel sektör yeterli boyutta yatırım yapamıyorsa ve devlet paraların, kaynakların büyük kısmını kendi elinde tutuyorsa ve devlet diyorsa ben özel kendi elimle, devlet eliyle fert zengin etmem, insanların refahını kısmaktan başka bir şey ifade etmiyor mu? Burada ne yapmışlar? Burada adamlar size kredi vermek için çalışıyorlar. Eğer güvenirlerse mutlaka bu krediyi veriyorlar. Gayeleri ne? Sizin para kazanmanız. Para kazanırsanız ne olacak? Ne kadar para kazanırsanız o kadar vergi vereceksiniz. O kadar ülkenin refahını arttırmakta siz de gayret edeceksiniz. Özel sektör menfaatine düşkün bir sektördür. Bunun için optimaldir daima. İşte en çok zarar ettiğimiz yerler kitler, kamu iktisadi kuruluşları. Neden? Bir kişinin çalışarak vücuda getireceği üretimi 3 kişi çalışarak vücuda getiriyor. 2 kişi fazladan işsiz. İşli görünüyor, çalışıyor görünüyor ama aslında işsiz. Eğer bir iş bir kişi tarafından yapılıyorsa siz oraya kadroyu 3 kişi koymuşsanız 3 kişi çalışıp da 1 kişilik iş üretiyorsa 2 kişi çalışır vaziyetteki işsiz demektir. Türkiye böyle 100 binlerce işsiz barındırıyor bünyesinde. Öyleyse konulardan bir gün tamamen iktisada ayıralım inşallah. Ve ülkemizdeki yanlışlıkların neler olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmaya çalışacağım. Bugün küçücük bir kesit verdik konumuzla alakalı diye. Öyleyse konumuzun ağırlık noktasına tekrar dönüyorum. Ne zaman nefsimizin davranışları içindeyiz, ne zaman ruhumuzun davranışları içindeyiz. Son derece net olarak göreceksiniz. Allah'ın yasak kıldığı bir şeye karşı arzu duyuyorsanız, bu şeytanın size hazırladığı bir tuzaktır. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir istikamette arzu duyuyorsanız, bu aslında sevginin bir işaretidir. İşaretler son derece açık. Allah'ın emirleri de belli, Allah'ın yasakları da belli. Eğer duyduğunuz sevgi Allah'ın emirleri istikametindeyse ve Allah'ın yasaklarını yapmamak istikametindeyse bu Rabbani'dir, ruhunuzun talebidir. Eğer duyduğunuz talep Allah'ın yasak ettikleri istikametindeyse ve Allah'ın yap dediklerini, emirlerini yerine getirmemek istikametindeyse burada duyduğunuz arzu sadece nefsinizin bir afetidir. Öyleyse ayıraçlarınızı buna göre dizayn edin. Sonuçlar itibariyle düşünüyorsanız her zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmek size huzur verecektir, mutluluk verecektir. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmaksa size huzursuzluk ve sıkıntı verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek mutluluk verici, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemek huzursuzluk verici. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek huzursuzluk verici, işlememek mutluluk verici. O zaman hangi arzunuzun Rabbani, hangi arzunuzun zürmani olduğunu anlamamak söz konusu değil. Bazı konularda karmaşık gelirse size, onu sadece bize ulaştıracaksınız, soracaksınız. Biz de inşallah size bu konuda cevap vereceğiz. Sanıyorum senden de bir sual var. Sual mı var elindeki? O zaman sorun da.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, kin duyma nefretin bir sonucumuzdur. Kin ve nefret iki uç nokta. Kötülük yapmak istemiyorsunuz. Onun kötü bir duruma düşmesini de istemiyorsunuz. Hatta böyle bir şey başına gelmesin diye dua ediyorsunuz. Ama o kişiyle birlikte olmak isteği duymuyorsunuz. Bu nefret midir? Sevgi var mıdır yoksa nedir? Kendimizi mi kandırıyoruz? İçimizdeki esas güçlü olan duyguların farkında değil miyiz? Sevgi konusundaki eksiğimizi anlayabilmek için kendimizi ve çok kestekmeliyiz.
0: Güzel, hay Allah razı olsun. İnsanlar cemiyet halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Biz insanız. Oysa mutlaka toplum içinde yaşamak mecburiyetindeyiz ve toplumda bir yerimiz var. Başka bir ifadeyle etrafımızda hep insanlar var. İş yerinde insanlar var, istirahat sırasında insanlar var. Her zaman başka insanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın. Bir kısmına karşı sempati duyacaksınız. Bir kısmına karşı antipati duyacaksınız. Bu eşyanın tabiatında son derece uygun bir sonuçtur. Nereye kadar uygundur? İhlasa kadar. İhlasta bunu duyamazsınız. Herkese karşı duyduğunuz şey yalnız sevgidir. Artık hiç kimseye karşı antipati duyamazsınız. En az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir spektrum oluşur. Ama herkesi mutlaka seversiniz. Öyleyse bir insana karşı sevgi duymuyorsunuz, onunla beraber bulunmak istemiyorsunuz. Başka bir ifadeyle ona karşı antipati duyuyorsunuz. Şimdi burada dikkat edin. Her şeyin derece derece hudutlarını tayin etmek mecburiyetindesiniz. O insanın kötülüğünü mü istiyorsunuz? Buna çok dikkatle bakın. Acaba o insana kötü bir şey olması sizi sevindirir mi? Üzer mi? Buna dikkatle bakın. Eğer başka bir insana bir kötülük gelmesi, onun üzüleceği bir olayın oluşması size sevinç veriyorsa o kişiden nefret ediyorsunuz. Eğer sadece o kişiyle beraber olmak istemiyorsanız onu sadece sevmiyorsunuz. Sevmemek ve nefret etmek aynı şey değildir. Öyleyse nefretin muhtevasına beraberce girer. Nefret nedir? Bir kişiye karşı sevgi duymamanın ötesinde onun kötü olmasını istemek, onun bir takım olaylarla yaralanmasını, manevi olaylarla yaralanmasını, maddi olaylarla yaralanmasını, onun kötü bir sonuca ulaşmasını içinizden geçiriyorsunuz. Böyle bir şey varsa o kişiden nefret ediyorsunuz. Bir insanı az sevmek, o insanı sevmemek nefrete kadar ulaşmayabilir. Onun kötülüğünü istemediğiniz sürece nefret olayı yok. Şimdi nefretin daha ötesine geçelim. Kine ulaşalım. Kin nedir? Kin alınamamış olan intikamdır. Birisi size kötü bir davranışta bulundu. İçinizdeki intikam afeti hemen harekete geçer. Ve içinizdeki bir şey şiddetle o size nasıl onu yapmayı reva gördüyse aynı şeyi sizin de ona yapmanızı içinizden geçen bir şey emreder. İşte o şeytandır. Nefsinize direktif veriyor. Muradı ne? bütün insanları birbirine düşman etmek. Madem ki diyor o sana bunu yaptı, şimdi diyor sen ona yapacaksın. Aynı, hatta daha beterini yapmalısın ki ona herkesin içinde ait olduğu dersi veresin. Ama karşınızdaki insan o kadar güçlü ki ondan intikam alamıyorsunuz. İşte anlamamış intikam kinin oluşması demektir. Kime karşı alınamamış bir intikamınız varsa ona karşı kin besler insanoğlu. İşte bu kin intikamınızı aldığınız gün belki yok olacaktır. Belki tekrar intikam almaya sizi götürecektir. Ama intikamınızı alamadığınız sürece o kişiye karşı kin besliyorsunuz. Öyleyse kin nefretin ötesinde ama intikamla alakalı bir konu. Nefret size karşı olan davranışların sebebiyle veya başkalarına karşı olan davranışları sebebiyle ama bir kişiye karşı duyduğunuz sevgisizliğin ötesidir. Nefrette sevgi sevmemenin ötesinde onun zarar görmesinden hoşlanmanız da yatar. Onun zarar görmesi size sevinç verecekse, sizi huzursuz etmek yerine size sevinç verecekse o zaman o kişiden gerçekten nefret ediyorsunuz. Eğer bunu mutlaka ondan intikam alarak gerçekleştirmek istiyorsanız bunun adı kin oluyor. O kişiye karşı mutlaka intikam almak üzere bir şeyler besliyorsunuz. Nefret de, kin de, sevgisizlik de nefsinizin afetlerindir. Her sevgi ruhunuzun bir hasretidir. Evet. Alo, bir sual var. Arzu diyorlar. Allah-u Teala'nın istikametinde de olabilir. Şeytanın istikametinde de olabilir. O zaman arzu hem nefsimizin bir afeti hem de ruhumuzun bir hasreti midir? Burada bir farklı kelime kullanmak mecburiyetindeyiz. Bir insan Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, sen diyor bunu falancaya verdin. Bana da ver. Ben de istiyorum. Bunun adı gıptadır. Başkasındaki bir güzelliği kıskanmamak ve kendisine de Allah-u Teala'nın vermesini istemek. Bunda hiçbir sakınca yok. Allah-u Teala falancaya tayin mekan vermiş. Ya Rabbi bana da ver. Ben de istiyorum bu tayin mekanı. Bana layık olmam için, bana gereken güzelliklere ulaşmam için gereken emirlerini diliyorum senden. Ne yapmam lazımsa ben hazırım. Ben oraya ulaşmak istiyorum. Bana ver şartları. Ne yapmam lazımsa benden o gayretin sahibi olduğumu göreceksin. Bu negatif istikamette kullandığımız bir kelime olan arzuyu ifade etmiyor. Ruh, nefsin afetleri olan arzu dediğimiz zaman bunu hudutlayın. Nefsimizin arzuları. Dikkat edin, eğer bir şeyi talep etmek ruhumuzdan geliyorsa ki hemen belli eder kendini, Allah'ın yasak ettiği şeyleri istiyorsak bu arzu nefsimizin arzusudur ve arzuyu tam olarak temsil eder nefsimizin arzusunu. Ama Allah'ın bir güzelliğini Allah'tan istiyorsak, ne istiyorsak, mesela tayin mekan istiyorsak, Allah Teala ne yapacaktır? Bizi o tayin mekana ulaştırmak için her geçen gün biraz daha olgunlaştıracaktır bizi. Ve bir gün ona sahip olacağız. Öyleyse burada nefsimizin bir arzusu mu var? Allah Teala'nın bizi velayetin en üst kademelerine ulaştırmasını istememiz, şiddetle bunu istememiz, devamlı Allah Teala'dan talepte bulunmamız, bunun için gece gündüz Allah Teala'ya yalvarmamız nefsimizin bir arzusu mu? Hayır. Ruhumuzun bir arzusu. Öyleyse buna arzu meclisinin ötesinde bir isim koymak mecburiyetindeyiz. Bu bir taleptir. Negatif talep de olabilir, pozitif talep de olabilir. Biz arzuyu nefsimizin bir afeti olarak değerlendirdiğimiz için, nefsin afetleri arasında Kur'an'da yer aldığı için onu arzu kelimesi olarak kullanıyoruz. Ama talep dediğimiz zaman bunun pozitifi de olabilir, negatifi de olabilir. Pozitif talepler ruhumuzun

yüzünüz, bu nefsinizin bir afetidir. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamak istikametinde bir talep duyuyorsanız, bu da ruhunuzun bir afetidir. Öyleyse, ya ruhunuz istikametinde bir talebin sahibisiniz, ya da nefsiniz istikametinde bir arzunun sahibisiniz. Öyleyse, sorulan şekilde cevaplandırırsak, negatif arzu, pozitif arzu olur mu? Eğer arzu kelimesini mutlaka kullanmak istiyorsanız, olur. Ruhunuzun arzusu pozitif bir arzudur. Nefsinizin arzusu negatif bir arzudur. Ama eğer kelimesel yapı olarak bunu ruhani veya nefsani istikamette kullanmak istiyorsanız, ruhunuzunkine talep deyin. Nefsinizin yine afetlerin oluşturduklarına arzulayın. Daha güzel bir sonuca ulaşmış olursunuz. Öyleyse biz insanlar için söz konusu olan şey, nefsimizin talepleri istikametinde, nefsimizin arzuları istikametinde bir arzuysa, bunun adı nefsin bir arzusudur, negatif bir olaydır. Öyleyse ruhumuzun pozitifleri istikametinde bir talebimiz varsa, bu ruhumuzun bir hasretidir. Afetlerle hasretler burada kesin şekilde birbirinden ayrılır. Ama siz isimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Önemli olan bu ayrımı kesin şekilde yapabilmeniz. Sadece iki tane kutup var. Allah ve ruhunuz, şeytan ve nefsiniz. Şeytan ve nefsiniz bütün negatif olan şeyleri, Allah ve ruhunuz bütün pozitif olan şeyleri temsil ederler. İsimlendirmek size ait. Hangi ismi kullanırsanız, bu isimleri bize de sorarsanız biz sizi o istikamette de inşallah aydınlatırız. Öyleyse insanların muhtevaları itibariyle sonuçlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İsimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Kalın çizgilerle bir pozitifler var, bir de negatifler var. Negatif tarafın kumandanı iblis. Pozitif tarafta Allah'a ait. Allah'ın ve iblisin yansıma vasıları Allah'ınki ruhunuz, şeytaninki nefsiniz. Ama Allah'ınki devamlıdır, şeytaninki geçicidir. Neden? Çünkü herkes bir gün nefsini ruh hüviyetine sokabilir, şeytanın hakimiyeti sıfırdır. Ama hiç kimse ruhunu nefs hüviyetine sokamaz. Allah'ın hakimiyeti sonsuzdur. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'tadır. Bütün çirkinlikler şeytanlıdır. Bir başka ayraç, hangi olay sizi mutsuz ediyorsa, huzursuz ediyorsa, o şeytani bir olaydır. Nefsinizin bir oyunudur. O olaya kurban gittiniz demektir. O olayda. Hangi olayı vücuda getirdiğiniz zaman bundan bir iç huzuru, bir mutluluk duyuyorsanız, orada da Allah'ın bir ihsanıyla karşı karşıyasınız. Bu ruhunuzun bir talebinin yerine getirmesine kaynaklanan güzel bir olaydır. Öyleyse olayları değerlendirirken kalıcı olanına dikkat edeceksiniz. Ne zaman biri size bir hakaret etmek istese, şeytan derhal devreye girip sizin de ona aynı şekilde hakaret etmenizi, hatta onu dövmenizi ister. Diyelim bunu yaptınız. Yaptığınız zaman şeytanın sesini duyacaksınız. Oh olsun. Bana layık olduğu dersi verdin. Herkesin gözünde de birer kahraman, bir kahraman oldun. Aferin, işte böyle yapacaksın. Ama buradan duyduğunuz memnuniyettir. Bu memnuniyet çok kısa sürelidir. Bir süre sonra nefsinizin kalbinde bir ızdırap duyacaksınız, huzursuzluk duyacaksınız. Allah Teala size yaptığınızın yanlış olduğunu, size verdiği eza ile sizin duyduğunuz huzursuzlukla anlatacak. İşte kalıcı olan ikincisidir. Ne zaman ruhunuz istikametinde bir güzelliği vücuda getirirseniz, bir hayır işlerseniz, duyduğunuz şey huzurdur. Bu huzur devamlıdır. Ve hep mutlusunuz. Hep hayır işleyen bir kişi her zaman mutludur, her zaman huzur içerir. Öyleyse davranışlarınızın başlangıcı ile sonucu arasındaki farklılığa dikkat edin. Eğer
yanlış bir iş yaptı.

0: nefsinizin bir talep, nefsinizin bir arzusu istikametle harekete geçtiyseniz, öyle bir hedefe ulaştıysanız, o hedefin yerine getirme sırasında duyduğunuz zevk bittiği andan itibaren huzursuzluk meselesi derhal kendisini gösterir. Anlarsınız ki yanlış bir şey yapmışsınız. İşaret kalbinizdedir. Kalbiniz Allah-u Teala'nın bütün işaretlerine açıktır. Ve nerede, hangi olayda huzursuzluk duyarsanız bilin ki orada nefsinizin bir afetine kurban gittiniz. O olayda derecat kaybettiniz. Nerede olayı işlediniz, mutluluk duydunuz ve mutluluğunuz devamlı? Orada ruhunuzun mutlak bir talebini yerine getirdiniz. Bir hayır işlediniz. Hayır nedir? Size derecat kazandıran bütün işlemler. Bütün hayırlarda yalnız huzur duyarsınız. Mutluluk duyarsınız. Bütün şerlerde evvela başkasının bir aksiyonuna, bir karşı aksiyonsa yaptığınız geçici bir zevk duyarsınız. İblisin sözlerini işitirsiniz. Aferin, çok iyi yaptın, ona lazım gelen dersi verdin der ama arkasından huzursuzluğu yaşarsınız. İşte o huzursuzluğu hangi olayda yaşarsınız? Bilin ki nefsinizin tesirinde bir olay yaptınız, bir olayı vücuda getirdiniz ve bu yalnız nefsani bir arzunun gerçekleşmesidir. Öyleyse ikisi arasında başlangıçlar ve sonuçlar itibariyle de farklar var. Her açıdan farklar var. Allah ile olan ilişkilerinizde siz güzele doğru yaklaştıkça ruhunuzun bütünüyle nefsinize hakimiyetini sağlamaya çalıştıkça üst noktalarda her geçen gün günün büyük boyutunda, daha büyük boyutunda, daha büyük boyutunda mutluluğu yaşayacaksınız. Nefsinizin afetleri yok oldukça sizin bütün davranışlarınızın arkasından gelen şey mutluluk ve huzur verici olacaktır. Çünkü hep hayır işlemeye yönelik o noktaya doğru yaklaşan bir gayretin içinde olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İşaretler kesindir. Hangi olayın arkasından önce memnuniyet, ondan sonra da huzursuzluk duyuyorsanız o zülmani bir olaydır. Şeytan size tesir etmiş ve nefsinizin afetleri dolayısıyla bir yanlış iş yapmışsınız demektir. Hangi olayın arkasından hemen huzur duymaya başlarsanız ve bu hep devam ederse işte o bir hayırdır. Ha, unutmayın, şeytan her hayrın arkasından devreye girip size bir an bir fit sokmak mutlaka ister. Zekat verdiğiniz mesela der ki çocuğunun nafakasını sen de sonuçta başkasına veriyorsun. Ama o sizin üzerinizde şu kadarcık iz bırakmaz. İz bırakan yaptığınız hayrın iç dünyanızdaki mutluluk verici tezahürüdür. Yalnız mutluluk ve huzuru yaşarsınız. Öyleyse iki olay şekli birbirinden tamamen ayrı hüviyetlidir. İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız. Evet, suallerinizin daha ötesine geçmek için gene sizden sual gelmesi lazım. Detaylara daha çok girdikçe daha çok cevap alacaksınız. Sakın birbirine karıştırmayın. Karıştırdığınız yerde yine bana sorun. Allah Teala mutlaka sizi aydınlatmak ister. Görüyorsunuz ki detaylara girdikçe aslında konular aydınlık kazanıyor. En azından ne öğrendiniz? İki tane kutbun var olduğunu. Bir, şeytanın kutbu nefsinizle beraber. İki, Allah'ın kutbu ruhunuzla beraber. Bir, her zaman huzur duyduğunuz olaylar. İki, sanki başlangıçta bir zevk alıyormuş gibi oldunuz ama arkadan huzursuzluğun içine yuvarlandınız. Nefsinizin afetleriyle alakalı olaylar. Öyleyse her yerde bütün güzellikleri yaşayabilirsiniz. Bu imkanın sahibisiniz. Bu akşamki sualler burada galiba bitiyor. Eğer sualler bitiyorsa yeni sualler için yarın akşama konuşalım. Sual var mı? Yok. Namazımızı kılalım inşallah. Evet. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsunlar. Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle İnşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Bu akşam sizlere mucizeden bahsetmek istiyorum. Konumuz mucize. Biliyorsunuz ki hepimiz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Şu zahiri alem bizim fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi nefsimizin alemidir. Yani biz öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşamaya devam edecekleri alemin adı. Sonra da ruhumuzun alemi var, emr alemi, yedi gök katları, hepsi ruhların alemidir. Ve bunların zıttı var. Fizik vücudumuzun aleminin zıttı, nefsimizin ölümden sonra yaşayacağı berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi var, onun zıttı onların berzah alemi, ruhların yaşadığı emr alemi var, onun zıttı şeytanların alemi olan zulmani alem. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik alemde zahiri alemde fizik vücutlarımız, bu vücutlarımız bu alemin kanunlarına tabidir. Bu alemin yerçekimi kanunu fizik vücudumuzu kendisine çeker. Ama nefsimizi çekemez, ruhumuzu çekemez. Öyleyse fizik kanunların geçerli olduğu bir fizik alemde bir vücut yaşıyor, bir fizik vücut. Bir mekan, ruha da mekan, nefse de mekan. Öyleyse şartlar fizik standartlarda dizayn edilmiştir. Bu fizik standartlarda Allah'ın kanunu, kanunları her an geçerlidir. Bunlardan bir tanesi yer çekimi kanunudur.

ve fizik vücudumuzu sadece tesiri altında bulundurur. Öyleyse mucize dediğimiz zaman fizik kanunların dışında fizik kanunların geçerli olmadığı herhangi bir olayı nebilerin veya resullerin yaşaması olayıdır. Ne zaman nebiler fiziğin ötesinde bir olay yaşarlarsa veya Allah fizik alemde fizik kuralların tamamen dışında bir olayı gerçekleştirirse, fizik standartlarda bir insanın yapması bunu imkansızsa ama Allah Teala oluşturmuşsa ve bir nebi eliyle oluşturmuşsa ve peygamber eliyle oluşturmuşsa bu bir mucizedir. Din tarihi mucizelerle doludur. Evvela Adem Aleyhisselam'ın topraktan insan haline gelmesi bir mucizedir. Her şey oradan başlar. Salsalin veya tin adı verilen bir topraktan organik hüviyete bürünebilen bir toprak muhtevası sebebiyle organik hüviyete bürünebilen bir toprak, bir çil, Hazreti Adem'in vücudunu oluşturuyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini vücuda getiriyor. Onu sevva ediyor, dizayn ediyor. Topraktan yaratıyor. Sonra da ona ruh üfürüyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Hayat, canlılık, hayat veren sadece Allah'tır. Hayatı sona erdiren de Allah'tır. Birçok zavallı insan zanneder ki insana hayat veren ruhtur. Bunu Kur'an tefsirlerinde bu zavallı kardeşlerimiz açık açık yazıyorlar. İnsana hayat veren ruhtur diyorlar. Peki Allah'ın hayat veren biziz, sadece biziz ayet-i kerimesi hangi anlama geliyor acaba? Hayatın ve ölümün sahibi sadece biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez diyor. Öyleyse her canlının husule gelmesi, yaşar hale getirilmesi, ölürken diriltilmesi, her biri Allah'ın bir mucizesidir. Sevgili kardeşlerim, mucize ile keramet arasındaki farklılık, kerametin Allah'ın nebi ve resul olmayan huzur namazının imamı olmayan insanlar tarafından vücuda getirilen olaylar. Yani evliyanın vücuda getirdiği zannedilen olaylar, fizik ötesi olaylar, bunlara keramet denir. Keramet kelimesi ikramdan geliyor. Allah-u Teala'nın özel olarak verdiği, tahsis ettiği bir husus.
Allah dilediği kulunu herhangi bir konuda keramet sahibi yapar. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Şems Hazretleri'nin Mevla Celaleddin Rumi'nin kitabını suya atması, sonra da sudan çıkan kitabın tozlarını üfürmesi, yani kitabın hiç ıslanmaması Allah'ın ona bir kerametidir. Ona yaptırdığı, ona verdiği bir yetkiyi ifade eder. Hazreti Yunus'un ve onunla beraber olan diğer iki dervişin Allah'tan sofra istemeleri ve Allah'ın onlara sofrayı göndermesi olayı da Allah Teala'nın evliyasına verdiği bir keramettir.

Aynı olay Hazreti İsa tarafından talep üzerine gerçekleştirilince bu bir keramet değildir. Bu bir mucizedir. Orada Nebi vardır. Orada Peygamber vardır. Öyleyse farklı dizaynlar görüyoruz. Mucizeler Hazreti Adem devrinde başlıyor. Allah Teala'nın Hazreti Adem'i yaratması, yoktan bir toprak hüviyetinde bir insan vücudu oluşturması ve ona hayat vermesi bir mucizedir. Yetmez. Allah Teala'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden bir tanesiyle Hazreti Havva'yı vücuda getirmesi bir mucizedir. Allah-u Teala tarafından vücuda gelen muhteşem dizaynlar. Bütün peygamberler zamanında mucizeler yaşanmıştır. Birçok kavmin Allah-u Teala tarafından yerle bir edilmesi, yok edilmesi her biri bir mucizedir. Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Allah-u Teala tarafından yok edilmiştir. Her biri Allah'ın bir mucizesidir. Fizik standartların ötesinde vücut bulan olay. Allah Teala bunlar için diyor ki Allah ol der, o da hemen olur. Ol dediği şey hemen olur. Allah'ın ol demesi yeterlidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse peygamberler dizaynına baktığımız zaman hep mucizeler görürüz. Hazreti Nuh'un kavmi Hazreti Nuh'a devamlı eziyet ediyordu. Onu yaşadığına pişman etmek için her şeyi yapıyorlardı. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a yaptırdığı gemi bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu söyleniyor. Tanrı kaynadığı zaman ifadesi bir nükleer santrali ifade eder gibi görünüyor. Ve gemi bütün dünyayı dolaşıyor. Bu geminin dünyayı dolaştığı noktadaki mucize Allah-u Teala'nın bütün dünyayı en yüksek dağları da içine alacak kadar yüksek bir su seviyesiyle doldurmasıydı. Bu tufan sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu dünyanın o bölümünü değil, bütün dünyayı kaplayan bir su tabakasını oluşturdu. Öyle bir olaydı ki Allah'ın olayın başladığı günün tarihini vermesi söz konusuydu. Ve vakit gelmeden önce de ortalıkta hiçbir işaret görünmüyordu. Ve Hazreti Nuh'un kavmi devamlı Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ve o günde, yani Nuh tufanının başladığı günde
Ortalık pırıl pırıl güneşli ve herkes Hazreti Nuh'la alay ediyor. Kavminin çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşıydı. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri mutlaka büyük kesim tarafından, insanların %90'dan fazlası tarafından reddedilmiştir, inkar edilmiştir. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede o kavimde Resul bulunmamış olsun. Bütün devrelerde, bütün kavimlerde Resullerimiz yaşar. Yani bir Resul öldüğü anda onun yerine mutlaka aynı kavimden bir başkasını Resul olarak tayin ederiz, yetkilendiririz diyor Allah Teala. Kıyamete kadar da bu olay böyle cereyan edecek. Hatta diyor ki Allah Teala, en küçük bir kabile yoktur ki orada da eğer bizim ilmimizi bilen birisi yoksa, mesela varken öldürülmüşse, biz derhal oradakilerden birine vahyetmek suretiyle ilmimizi o kabileye yeniden ulaştırırız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Hazreti Nuh'un tufanı Allah'ın bir mucizesiydi. Bütün dünyayı kaplayan en yüksek dağları da, Everest tepesi de dahil, her tarafı suların kapladığı, hiçbir noktada kara parçasının kalmadığı bir mucize yaşadı dünya. Unutmayın, şu anda bu dünyada kimler yaşıyorsa hepimiz Nuh kavmindeki geminin içinde olup da ölmekten kurtulan insanların torunlarıyız. Onlar da tabiatıyla Adem Aleyhisselam'ın torunlarıydı. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah'ın mucizesine bakın ki bütün dünya global bir hüviyette, en yüksek dağları bile aşağıda bırakacak bir su tabakasıyla kaplanıyor. Şunu düşünüyoruz ki gemi birçok yerlere sular çekildikçe ulaşmış. Oralarda inenler olmuş. Ve aradan geçen binlerce, on binlerce yılda insanlar oranın şartlarına uygun hüviyetlere bölünmüşler. Ve ayrı ayrı ırklar husule gelmiş. Her kesimin bulunduğu standarda uygun türde bir insan oluşması yüzlerce, binlerce yıla ihtiyaç gösterir. Öyleyse geçiyoruz Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim devrine geliyoruz. Allah Teala İbrahim'in putları parça parça etmesine emrediyor ve Hazreti İbrahim bütün putları parçalıyor, bir tanesi hariç. Hazreti İbrahim'i yakalayıp da getirdikleri zaman, bu putları, sen bizim putlarımızı kırmışsın diye, o da diyor ki hayır, ben kırmadım. Kıran mutlaka büyük olandır. O zaman düşünüyorlar adamlar, hiç diyorlar, bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim diyor ki, gördünüz mü? Başka putları bile kıramayan, böyle bir hüviyetin bile sahibi olamayan bir zavallı hüviyeti, bu zavallı putu siz tapınacak bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Farkında değil misiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Onların o zaman
farkına vardıklarını söylüyor bunun. Başlarını önlerine eğdiklerini söylüyor. Sonra mı? Sonra şeytan ve nefisleri onları Hazreti İbrahim'i yakmaya kadar götürüyor. Odunlar toplanıyor, ateşler yakılıyor. Hazreti İbrahim de mancınıkla atılacak. Nereye atılacak? Ateşlerin içine. Allah'ın mucizelerinden birisi tahakkuk edecek. Evvela Cebrail Aleyhisselam geliyor, ne istersen yaparım diyor. Ateşi söndüreyim, seni buradan alayım, bunları yok edeyim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim her şeyi bilir. Ben ona güvenirim. Allah-u Teala mı ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in mancınıkla boşluğa atıldığı anda Allah-u Teala ateşe, İbrahim'e karşı serin ol diyor. Ve ateş su oluyor. Bir göl oluşuyor. Hazreti İbrahim, mancınıktan atılan Hazreti İbrahim oraya göle düşüyor. Ya odunlar, onlar da balıklar. Bu göl, bu su birikimi hala Urfa'daki o caminin önündedir. Kutsal balıklar da odunların balık haline gelmiş olanları kim bilir kaçıncı kademedeki torunları orada o suyun içinde yüzmektedir. Ne yapmış Allah-u Teala? Bir mucize vücuda getirmiş. Hazreti İbrahim yere inmeden önce ateşi su haline getirmiş ve orası bu istikamette Hazreti İbrahim'in kurtuluşuna medar olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir mucizedir. Hazreti İbrahim mucizeler yaşadı mı? Elbette yaşadı. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, ey İbrahim, sen bana teslim olmak istemiştin. İşte teslimin için bir imtihandan geçmek gerekiyor. Oğlunu bizim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, İsmail'e diyor ki, evladım, Allah-u Teala'nın emri böyle, seni kurban etmem gerekiyor. İsmail, ben hazırım diyor. Derhal diyor, gerekeni yapalım. Gidiyorlar. Hazreti İbrahim bilediği bıçağını çıkarıyor, oğlanın gözlerini bağlıyor ve bıçağı Eûzü Besmele ile Hazreti İbrahim'in boynuna sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir dizayn oluşuyor. Hazreti İbrahim İsmail'i kesmeyen bıçağı taşa sürtüyor. Ve taş Hazreti İbrahim'in bıçağı tarafından kesiliyor. Taşı kesebilecek keskinlikte olan bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir mucize, Cebrail Aleyhisselam bir kurbanla geliyor. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bütün dünyadaki insanlara bu olayla farz kılınıyor. Öyleyse her peygamber mucizeleri yaşamıştır.
Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun ki yalnızım, çocuğum yok. Sen varis kılanların en hayırlısısın diyor. Beni varissiz bırakma diyor. Allah da ona bir evlat hibe ediyor. Hediye ediyor. Çocuk yapamayacak olan durumda olan eşini, hanımını çocuk yapabilecek hüviyete getiriyor ve Hazreti Zekeriya'yı çocuk sahibi kılıyor. Aynı konu Hazreti İbrahim için de geçerli. Çok yaşlandığı bir devrede Allah-u Teala'dan çocuk isteyince Hazreti İsmail onun son çocuğu olarak geliyor dünyaya. Ve bu arada diğer çocuğunu ve eşini Kabe'nin yanında bulunan bir tepeye bırakması emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Hazreti İbrahim götürüyor hanımını ve çocuğunu orada bırakıyor. Çocuk susuzluktan bir büyük sıkıntıya düştüğü sırada Allah-u Teala ayağını yere vur diyor annesine. Ve oradan bir su çıkartıyor Allah-u Teala. Bu su şu anda Kabe'de bulunan zemzem, akmakta olan zemzem suyudur. Hala akar. Allah-u Teala'nın Yahud kavmine 12 tane sıptan, 12 kabileden oluşan Yahud kavmine 12 tane pınar oluşturması, o da bir mucizedir. Allah-u Teala diyor ki 12 tane pınar vücuda getirdik. Her kavim, her sıpt, her kabile hangi pınardan su içeceğini bildi diyor. Aralarındaki anlaşmazlığı Allah-u Teala böylece önlemiş. Mucizeler birbiri arkasından bütün peygamberlerin yaşadığı mucizeler. İşte Hazreti Eyüp gelmiş geçmiş ve var olan bütün peygamberler devresinde en sabırlı peygamber olarak vasıflandırılıyor. Şeytanın Hazreti Eyüp'ün mutluluğunu kıskanması çok kesin bir olay. E diyor ki elbette bu kadar eşi var, bu kadar çocukları var, bu kadar arazisi var, her istediği emrinde, o mutlu olmayacak da kim mutlu olacak? Allah-u Teala birer birer hepsini alalım diyor. Bakalım diyor gene şükredecek mi? İblisin söylediği, o zaman onun şükrettiğini görmeyeceksin diyor. Ve Allah-u Teala hepsini birer birer alıyor, bir eşik alıyor. Çocukları yok. Ve vücudunu, hem vücudunun dışını baştan aşağı yaralar sarmış, hem içindeki bütün organlar hasta. Ve Hazreti Eyüp Allah'a şükretmekte devam ediyor. Ve Hazreti Eyüp Allah-u Teala'nın Hazreti Eyüp'i iyileşme talebi üzerine, iyileştirme talebi üzerine Hazreti Eyüp'in hanımı diyor ki böyle bir şeyi Allah-u Teala gerçekleştirecek. Ne dersin? Diyor ki kaç senedir diyor biz mutsuzuz. Şu kadar sene. Ondan evvel kaç sene mutlu yaşadık? Çok daha fazla. O mutlu yaşadığım kadar o Allah-u Teala'nın bize
verdiği o büyük nimetleri kullandığımız ve onun hazzını yaşadığımız devreye kadar ulaşmadıkça ben Rabbimden beni iyileştirmesini isteyemem diyor. Utanırım diyor. Utanç duyarım bundan. Ve Allah-u Teala bunun üzerine Hazreti Eyyub'e diyor ki ayağını yere vur. Hazreti İbrahim vuruyor. Ve orada o mağarada yerden bir su fışkırıyor. Allah-u Teala buyuruyor suyu iç. Hazreti Eyüp suyu içince iç organlarındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Şimdi diyor bu suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da şifa buluyor. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah-u Teala burada da o suyun şifa kabiliyetiyle Hazreti Eyüp'ü dünyada yaşamış olan peygamberlerin en sabırlısını iyileştiriyor. Sevgili kardeşlerim, fizik standartlar bu söylediklerimizin insanlar tarafından yapılmasına imkan vermez. Biz insanlar mucize sahibi değiliz, keramet sahibi de değiliz. Gördüğünüz gibi mucizeyi vücuda getiren de Allah'tır. Keramet dediğimiz olayların da sahibi her zaman Allah'tır. Öyleyse görüyoruz ki peygamberler birer birer yaşamışlar ve mucizeleri de yaşamışlar. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah-u Teala ile konuşurken Allah-u Teala tabletleri oluşturuyor. Yani Tevrat'ın esasını teşkil eden tabletler. Hazreti Musa evvela 30 gün için Tur Dağı'na çıkmış. Sonra 10 gün daha bırakmış Allah-u Teala onu da. 40 güne tamamlamış oradaki süreci. 40 günün sonunda Hazreti Musa elindeki tabletlerle iniyor. O tabletler birer mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala yazılı bir şekilde teslim ediyor Hazreti Musa'ya. Öyleyse Hazreti Musa'nın hayatında mucizelerin mevcudiyetini biliyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Hazreti Musa'yla kardeşi Harun'a siz ikiniz Firavun'a gidin diyor. Biz Allah'ın Resulleriyiz deyin. Belki aklı başına gider, gelir de Allah'ın yoluna girer. Hazreti Musa ile Hazreti Harun gidiyorlar Firavun'a. Biz Allah'ın Resulleriyiz diyorlar. Firavun bu işe fena halde içerliyor. Ve diyor ki o Allah dediğiniz nasıl bir şey bilmem ama diyor ilah denilen kişi sadece benim diyor. Ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim zamanında da o zamanki Firavun Hazreti İbrahim'e ben Allah'ım dediği zaman Hazreti İbrahim sen Allah değilsin diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim ölüleri diriltir. Firavun diyor ki ben de diriltirim. Dirilt bakalım diyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Bir idam mahkumunu affediyor Firavun. İşte diyor bu adam yarım saat sonra ölecekti. Ama diyor ben onu öldürmüyorum, affediyorum. Yani böylece onun hayatını bağışlamış oluyorum. Ona hayat veriyorum.
Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim diyor, güneşi bu taraftan doğudan doğdurur diyor. Eğer sen de Allah'san, madem ki Allah'sın, hadi bakalım diyor, güneşi bu taraftan batıdan doğdur. Firavun'un cevap veremediği bir olay bu. Hazreti İbrahim zaten bu yüzden diş biliyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a böyle söylediği zaman, biz Allah'ın Resulleriyiz, size hak dini, Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik deyince, Firavun fena halde içerliyor bu işe. Diyor ki, imtihana tabi tutulacaksınız. Ve Hazreti Musa ve kardeşi Harun bir tarafta, Firavun'un bütün sihirbazları karşı tarafta, en usta sihirbazlar bir arada ve gelmişler. Kimin galip geleceği olayın sonunda belli olacak. Ve onlar diyorlar ki, büyücüler sen mi atarsın diyorlar, yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa diyor ki, siz atın. Büyücüler birer birer ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler bir yılan gibi görünüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya emrediyor ki, şimdi elindeki asayı at, korkma diyor. Hazreti Musa elindeki asayı atınca, Hazreti Musa'nın asası bir canavar oluyor ve bütün yılanları yakalayıp birer birer yutuyor. O zaman büyücülerin akılları başlarına geliyor. Diyorlar ki, sen bizden daha büyük bir sihirbazsın. Bize de öğret. Bunu nasıl yapıyorsun? Hazreti Musa diyor ki, ben sihirbaz değilim. Bunu diyor, ben yapmadım. Bunu yapan o diyor, Allah. Ve diyor, sizi o Allah'ın dinine davet ediyorum. Firavun'un gözünün önünde bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Musa Firavun'un huzuruna gelince, Firavun'a bir mucize göstermesi isteniyor Allah Teala tarafından. Bu olay tahakkuk etmeden evvel, yani asa ve ipler atılmadan evvel, Allah Teala buyuruyor ki, koynundan yenin içindeki elini dışarıya çıkar. Hazreti Musa elini dışarıya çıkardığı zaman eli bembeyaz, ışık saçar bir hüviyet gösteriyor. Ve Firavun o zaman onun bir büyücü olduğuna inanıyor. Ondan sonra büyücülerini toplayıp olayı tahakkuk ettiriyor. Sonra mı? Sonra biliyorsunuz ki Hazreti Musa ve kavmi Mısır'dan kaçtılar. Firavun da arkalarına düştü. Ve Allah-u Teala buyurdu ki, Kızıldeniz'e girin, karşı sahile doğru yürüyün, biz suları açarız. Allah-u Teala denizin iki yakasını yukarıya doğru kaldırdı ve sular yukarıya çıkarak denizin kumları üzerinden bir yol açtı Allah Teala onlara karşı sahile kadar. Hazreti Musa ve arkadaşları
oradan karşıya geçtiler. Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından sulara daldı. Aynı yola daldı. Yol açıktı. Sular yolun iki tarafında yukarıya doğru yükselmişti. Yol kupkuruydu. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları tamamen karşıya geçtikten sonra onları yetişmek üzere hızla yaklaşan Firavun ve ordusunun üzerine Allah Teala suları kapattı. Hep başta Firavun olmak üzere bütün ordu sularda boğuldular. Bu da Allah Teala'nın bir mucizesiydi. Hazreti Musa da ordusu da kurtulmuştu. Aslında ordusundan bahsetmek de çok geçerli değil. Çünkü bir nevi esirdiler. Mısırlıların içinde Hazreti Musa ve etrafındakiler sadece bir esirdiler. Sonra mı ne oldu? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiği zaman elinde tabletlerle aşağı indiğinde hayretle baktı ki Samiri bir böğüren buzağı heykeli yapmış mücevherlerden ve heykel böğürüyor. Samiri demiş ki bu Hazreti Musa'nın putuydu, tanrısıydı ama sonradan o unuttu. Aşağıda bıraktığı Harun'un haricindekiler buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Musa inince onların buzağa taptıklarını gördüğü zaman evvela kardeşine sinirleniyor. Diyor ki nasıl bunların bu puta tapmasına müsaade edersin? Ben diyor onlara, Hazreti Harun diyor ki ben onlara böyle yapılmaması lazım geldiğini söyledim. Ama ne yazık ki onlar bu buzağa tapmaya devam ettiler. Nasıl yaptın bu buzağı diyor Hazreti Musa Samiri'ye. Samiri de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Onun bastığı yerdeki toprakları aldım. Onunla karıştırdım diyor. Bunları erittim. Bu buzağı heykeli oluştu. Ve ses çıkarıyor bu buzağı heykeli. Musa'nın kavmine Allah-u Teala onların bu pisliği temizlemek üzere ölmelerini emrediyor. Burada açık bir şekilde

ne çiftçilik yapmalarına, ne para kazanmalarına Allah-u Teala müsaade etmiyor. 40 yıl süreyle kudret helvası ve bıldırcın yiyorlar sadece. Başka bir yemek de verilmiyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına gitmelerine izin verilmiyor Allah-u Teala tarafından. 40 yıl süreyle bu insanlar sadece kudret helvası ve bıldırcınla yaşamışlar. Kudret helvası da bıldırcın da Allah-u Teala tarafından özel olarak gönderiliyor. İki nevi yiyecekleri var. Doyana kadar bunları yemelerine müsaade ediliyor. Bunlar, bu yemeklerin gelişi de göklerden inen bu yemekler birer mucize. 40. yılın sonunda son gün Allah-u Teala Hazreti Musa'yı da alıyor. Ondan evvel Hazreti Harun'un dışındaki bütün buzağı heykeline tapanlar Allah'a taparken ondan vazgeçip de buzağı heykeline tapanların hepsi 40 yıllık yol boyunca hayatlarını birer birer kaybediyorlar. Hepsi ölüyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun oluyor. Geri kalan herkes büyüyen çocuklar, hepsi yolda doğmuş ve bu şartların içinde 40 yıl bıldırcınla ve kudret helvasıyla yaşamış olanlar. Onlara karşıya geçme müsaadesini veriyor Allah Teala. Her peygamber zamanında bu Allah Teala'nın mucizeleri hep oluşmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Allah'ın dinini yaşaması için onlara hep tebliğde bulunurdu. Allah'ın emri üzerine. Ve tebliğde bulunduğu bir gün Mekke kafirlerinin azılılarından birileri de orada. Diyorlar ki bizim sana tabi olmamızı gerçekten istiyor musun? Evet diyor, istiyorum diyor. Allah'ın emri budur. Öyleyse diyor, diyorlar bize şu gökteki ayı görüyorsun ya, o ayı ikiye ayır. Eğer bunu yapabilirsen biz hepimiz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben mucize vücuda getiremem. Ben ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım sizin gibi. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala kabul eder de ayı gerçekten ikiye bölerse o zaman bana tabi olacağınıza dair söz veriyor musunuz bana diyor. Onlar da diyorlar ki evet. Söz veriyoruz. Allah-u Teala talebi kabul ediyor ve ayı ikiye bölüyor. Ayın ikiye bölünmesinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki hadi bakalım diyor, ay ikiye bölündü. Elbette biz bölmedik. Rabbimizden talepte bulunduk. Dua ettik. Allah-u Teala da hamdolsun ki duamızı kabul buyurdu. Ve ayı ikiye böldü. Hadi bakalım şimdi tabi olun. Cevap şöyle, bu bir büyüdür, bu bir sihirdir. Sen mutlaka bir sihirbazsın. İşte sevgili kardeşlerim, hep böyle olur. İnsanlar Allah-u Teala'dan öldükleri zaman talepte bulunurlar. Ya Rabbi, bize biz ölmeden evvel bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık olmaz mıydı? Bunlar o Resul var olduğu halde ona tabi

olmayanlar, Resulü kabul etmeyenler. Allah-u Teala diyor ki, gönderseydik onu mutlaka sizler inkar edecektiniz. Her zaman insanlar ya Allah onlara Resul göndermiştir, onu reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir. Veya o Resul kendilerine Allah-u Teala tarafından beyan edilmeden evvel bunu söylemişlerdir, bize bir Resul gönder. O sırada o Resul işlerinde yaşamaktadır. Onlara tebliğde de bulunmaktadır. Ama onu reddetmişlerdir. Böyle bir dizaynda her halükarda Resul'den evvel Resul istemek, Resul gelince Resul'ü reddetmek konunun temelini teşkil etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hazreti Ebu Bekir beraberce kaçıyorlar Medine'ye gitmek üzere. Yakın takipteler, bir mağaraya sığınıyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir zarar gelecek diye korkuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, korkma diyor ya Ebu Bekir, söylediğimi yap. İçinden, iç sesinde Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar et, zikir yap. O sırada Allah-u Teala bir örümceğe mağaranın ağzını tamamen ördürüyor. Mağaranın ağzı örümcek ağıyla tamamen kapatılıyor. Oraya ulaşanlar bakıyorlar ki örümcek ağı gelmiş, mağaranın kapısını örtmüş. Tartışıyorlar, bir kısmı diyorlar ki örümcek ağı olsa da olmasa da biz içeri girelim, emin olalım. Diğerleri de diyorlar ki bu örümcek ağı buraya uzun süredir kimsenin girmediğinin kesin işaretini ifade eder. Öyleyse girmemize gerek yok. İşte Allah-u Teala'nın bir mucizesi, örümcek ağının o mağaranın kapısını kapatması. Her peygamber zamanında hep mucizeler olmuş. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya tüyleri, derileri, saçları ve kaşları bembeyaz olan insanları, avraçları normal hale getirmek konusunda yetki vermiş. Ölüleri diriltmek konusunda yetki vermiş. Yani Allah-u Teala Hazreti İsa ile birçok mucize göstermiş insanlara. Her seferinde Hazreti İsa aynı şeyi söylerdi. Bu emri bana Allah verdi. Şu anda o bunu vücuda getirenden sadece bir vasıtayım. Böyle derdi ve Allah-u Teala onun vasıtasıyla, onu bir vasıta olarak kullanarak ölüleri diriltti ve onun birçok mucize göstermesine sebebiyet verdi. Derdi ki, evinizde neyi sakladığınızı, neyi yediğinizi ben size hemen söyleyebilirim. Gizli gizli konuştuklarınızı söyleyebilirim. Hastalıkları iyi edebilirim. Bunları benim yaptığımı görürsünüz, benim yaptığımı zannedersiniz. Oysa ki yapan ben değilim, Allah'ın izniyle. Allah yapar bunları, beni bir vasıta olarak kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim, peygamber adları geçtikçe
onlara yaptırdığı, onlar eliyle vücutlanan mucizeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her biri ayrı bir açıdan bir mucizedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu bir yiyecek bulamadıkları bir noktada, bir tepede yaşlı bir kadının evine ulaşıyorlar. Kadıncağızın bir tek keçisi var. Keçinin de birazcık sütü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki keçiyi bana getirin. Getiriyorlar. Ve sağmaya başlıyor. Etrafındaki bütün insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evin sahibi olan yaşlı hanımın hepsinin karnını doyuracak kadar olan süt, o bir tek kişinin sağladığı süt oluyor. Hep Allah Teala peygamberleri eliyle mucizeler oluşturur. Dualar kabulü ve mucizenin oluşması. Sevgili kardeşlerim, eğer fizik ötesi olay bir peygamber eliyle, bir nebi eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı mucizedir. Eğer evliyalar eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı keramettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması da Allah'ın bir mucizesidir. Miraca çıkıyor, ruhu vücuduna örtü olmuş vaziyette, ruhunun baş gözüyle Allah-u Teala'yı görüyor, onunla konuşuyor, aşağı iniyor ve diyor ki Allah-u Teala kalbi, yani nefsinin kalbindeki kalp gözüyle gördüğü Allah'ı bir de orada görüyor, kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mucizeler, Kur'an mucizeler yoludur. Bu mucizelerin hepinize, herkese örnek olması ve Allah'a sizleri daha çok yaklaştırması, daha bir sevgili kılması için dualar ederek hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, Zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ve amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz gönlümüzce birbirimize dostuz. Gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir. Hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi var olacak mı diye. Olduğu takdirde ne olur? Olduğu takdirde o sizi cennetlerinden cennetlere koyar. Dünya sayesinde size ihsan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'la ile olan ilişkilerimizde Allah'a dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanızın ötesinde hiçbir talebi yoktur sizden. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sözüne son derece de dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu kanısında olan, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de,
size de Allah-u Teala sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar çözümleri Allah'tan, gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına asr-ı saadeti yaşayan sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar. Ama dayandılar. Şikayet etmediler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Onlar dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde. Bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar. Bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor. Olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinleyse, siz bunun farkındaysanız, onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürrüküm men darle izafe deytum sümme mercüküm cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu. Bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor.
ailenin fertleri başka başka hastalıklardan hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar. Ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister. Ve mutluluğun standartlarını size vermiş. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah-u Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamanın sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanın sizlere karşı, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp ibretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular. Bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki
Her şey sizi mutsuz ediyor. Bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri odur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbiriniz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama İblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, yüzü iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa, onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler, kitabın bütününü tatbik edenler.
sevgili kardeşlerim, Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden, mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa, o zaman Allah-u Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim, benim etrafımda olaylar cereyan edebilir, İnsanlar beni üzmek isteyebilir, ama Allah-u Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz? Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha dileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza, sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahla öldürmek için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle bulundurundaydı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın. Tasavvufu yaşamıyorsunuz. Kim bana ulaşmışsa ve sadece şikayet ediyorsa, sözüm onlara, siz tasavvufu yaşamıyorsunuz. Söylediklerim bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağından çıkıyor. 30 yıldır sizlere verdiğim emeklere hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl yaşantıdır ki en ufak bir sıkıntıda en büyük sıkıntıların sahibiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi? Tasavvuf insanlara o dertleri dert göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları, yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa
Ne yazar ki? Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize. Şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar, ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asrı saadeti yaşadılar. Öyleyse unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı asrı saadet değil. Bu çağın adı asrı hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizlere anlattığımız şeylerden bu kadar az mı nasip alacaksınız? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı ve bunun sırlarını sizlere öğretti. Mutlu olmanın sırları. Allah mutluluğun kainattaki tek sahibidir. Hepinizi bir tek sebebe dayalı olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Hayatınıza giren en küçük bir üzüntüde bu kadar ümitsizliğe düşecek misiniz? O zaman nasıl söyleyebilirsiniz ben tasavvuftayım diye? Ben İslam'ı yaşıyorum nasıl söyleyebilirsiniz? Nasıl diyebilirsiniz? İslam odur ki onlara işkence edildi. İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar.
Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse biz toplumun en zayıf halkası, zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz.
Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğunu harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle istihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah-u Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı
vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir düzen içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranımız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir sülh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat, bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün
tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf yani İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hava gazı olduğunu öğretti. Ölür zulür olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti.

Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakta devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız. Ve size yön veren Allah sizi her alanda korumak yetkisinin, imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinizde oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Güzeli, daha güzeli, daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı. Ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir.

Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler. Dört bir yana. Ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı. Yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devre örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın okunu taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef iddia edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hapsedildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah-u Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepimize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha mea salavat falan.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
3: Evliya denilince insanımızın aklına hep türbeler geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar, Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatır mısınız? Allah razı olsun.
4: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın, bu seneki Ramazan'ın 99 yılı Ramazan'ın son teravih namazından sonra Cenab-ı Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Evliyalık müessesesi, Allah'ın bir ihsan müessesesi. Kimdir evliya, ne zaman evliya olunur, nasıl evliya olunur? Buradan sohbetimize adım adım girelim inşallah. Dilerim ki Allah ile insan arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi 4 tane 7 basamak olarak bunu 4'e bölmüş. Onun için Vel-Asr suresine Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel-Asr suresi. Allah-u Teala buyuruyor. Vel-Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Hüsranda olursa ne olur diye bir sual gelecek aklımıza tabi. Onun cevabını vererek öteye geçelim. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların genel vasfı cehenneme gitmek. Allah-u Teala çok açık bir şekilde diyor ki zamana, bütün zamanları yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar, onların hüsranda oldukları cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179 Allah-u Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah-u Teala. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Vel-Asr suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. 4 tane istisna koymuş. 1. Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2. Mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. 4. Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler.
İşte sure şöyle. Vel asr. Asr'a yemin edelim. İnnel insani lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amilü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs etkisine başlayanlar, mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz, mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bil hak ve hakkı tavsiye edenler, nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar. Ve tevasav bil sabr. Sabrın sahibi olup nefslerindeki bütün afetleri yok edip ruhlarının bütün güzelliklerine sahip olup bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye ederler. İşte Allah Teala irşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki وَجَعَنَّا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَحْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا رِعَيَاتِنَا يُنْكُنُونَ Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetini de yok ettikleri için. Ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için. İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için, 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi ve Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'unu tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya, Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler demek. Veli dost demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları. Evliya, dost. Evliya dediğimiz zaman Allah kelimesini kullanmasak da arkasındaki evliyayı mutlaka Allah'ın dostu olarak tanımlarız. İşte türbeler var. Türbelerde Allah'ın evliyaları yatıyor. Onlara insanlar gidiyor. Diyorlar ki biz Allah-u Teala'ya bunca zamandır talepte bulunuyoruz. Ama talebimiz yerine gelmedi. Acaba sen de bizim için dua edebilir misin Allah-u Teala'ya ki bir elin sesi nesi var, iki elin sesi var. Seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin. Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Sırları'nın dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar. Bir anda duruyor
Akşemseddin Hazretleri burada diyor, burası, burasını kazacağız Fatiha. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşemseddin Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de eriyor indireceğim. Hemen adam mezara atlamaya hazırlanıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşemseddin Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu: padişahım, siz orada sultansınız. Biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elimizi öpmesini kabul etmeyiz. Biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453 dinimize göre 500 yıl evvel 900 sene orada kalmış o ceset. Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah-u Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz, Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını, bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği, siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri, oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs savaşında bombalamak üzere Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba, diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor, bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor, bizim üsteğmen bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasında bizim üsteğmen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat? Üsteğmen bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok. Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor, uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun aslından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyoruz hemen. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait. Şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur.
Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar halen ikinci basamaktalar. Hiçbirinin üçüncü basamağı veya 28 basamağın diğer birine ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar deveyi hamuduyla çalanlar. Bir sahtekarlık meselesini kurmuşlar. Allah'ın evliyasını küçültmekle, karalamakla meşguller. Öyleyse bizim görevimiz Allah'ın evliyasını sizlere anlatmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağa atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Son derece basit. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da biz onlara cevap veriyoruz. Hayır. Güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş, sen neden bahsediyorsun? Cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun. Yanlış söyledikleri. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim'se tartışılmaz. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sahabekün el evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Ensardan. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir.
ve onun dışında ona ters düşen sizin hurafeleriniz bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasrı havas. Avam, nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas, nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasrı havas, nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu, nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşu. Nefs tezkiyesi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıramamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması, üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve hulul. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikreden emelki dört makam. Ondan sonra has-ı lavas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yedi makam oluyor. Ulul elbab, ihlas ve salah. Beşinci, altıncı, yedinci makamlar. Bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası has-ı havasın yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah-u Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah-u Teala buyuruyor ki مَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ve yuallimikümül kitabe ver hikmete ve yuallimiküm malem tekünü talimun. Ey sahabe diyor Allah-u Teala, size Allah'ın sizin aranızdan birini Resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye. Velayetin fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Daimi zikrede ne var? Size hikmet öğretsin diye. Ulul elbab ve ihlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an
Allah'ın zatında fani olduğu an bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı aşmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağa, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daha önce zikirde falan değildir. Zikri henüz 33 bindir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin mekan makamı gelir, Allah'ın taht ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ulu'l-elbab makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, ihlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasletlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuh'a daveti ve kişinin salih makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de salih makamının gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağzı alın tek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağız. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirir. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini, farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş. Ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde 1. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde madde 2. Zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve dikkat edin, yok etmişler demekten muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılına bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de koyduğu farzlar. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. 2. Mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. 3. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını
ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır madde 3. Ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. Daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki icam mesureyi almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı bitirmiş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış. Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o hedefe ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendiliklerinden ölmediler. Onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar. Ulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız, onları değerlendiriyorsanız, elinizde kıstas var artık. Sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile beraber, sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa onlar da şeytanın taraftarları. İşte dört safhanın dördünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Dördünün de farz olduğunu görüyoruz.
Ve dikkat edin, bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen, bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen, iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için neyi farz kılmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar, bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, iki, insanların mürşitlerine ulaşması, üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Ne yazık ki sadece ruhun Allah'a ulaştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas odur ki, kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır. Bunu yerli yerine oturtun. Çünkü evliya dediğiniz zaman, evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını söylüyor ve emrediyorsa, o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa, insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa, o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman, işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırım, kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır, Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta nefeye geçmişse o Allah'ın dostu olmak konusunda kendine düşeni yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir, olamadan rahmetli olmuştur, her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime, son derece önemli bir hususu söylüyorum. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an farzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin. Ve sizleri artık aldatmalarına,
müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime. Onların söyledikleri sizi kurtaramaz. Ama Kur'an-ı Kerim sizi kurtarır. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini söylüyoruz. Ve bu insanlar bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Hiç utanmaları yok. Ve üzerlerinde bir takım tüpürler var. Profesörlük, doçentlik vesaire. Ve bizim tertemiz halkımız bu sahtekarların söylediği yalanların yalan olduğundan habersiz olarak onlardan farklı şeyler söylediğimiz için bizim yalan söylediğimizi zannediyorlar. Öyleyse bu evliyalık müessesesini ibretle dinleyin. Onlar Allah'ın evliyalarını tağut olarak değerlendiriyorlar. Yani insan ve cin şeytanlar. Yani şeytanın dostları olarak değerlendiriyorlar. Ve insanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar. Ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı. Öyleyse şimdi Kur'an hakikatlerine bakacağız. Onların söyledikleriyle Kur'an hakikatlerini birer birer karşılaştıracağız. İşte bu bapta evvela kalın çizgilerle size dedik ki 28 basamağın ancak 22.sinde bir insan Allah'ın evliyası olabilir. Allah'ın evliyası olmak kurtuluşa ermenin ötesinde bir işlevdir. Kurtuluş mu? Daha 3. basamakta Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dikkat edin, şeytanın taraftarları 2. basamakta kalanlardır. Olayları yaşayanlar, değerlendirenler, bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki dileyen ne olur? Dileyen 3. basamağa geçer. Bundan sonra da her şey Allah'ın istediği bir dizayn içerisinde o kişiyi daha üstün kurtuluşlara doğru ulaştırır. Ne demek istiyorum daha üstün kurtuluşlar? Bir tane cennet yok. 7 katta 7 tane cennet. 7 ayrı cennet söz konusu 7. katta. Öyleyse bu cennetlerin her birisi insanın dizaynına göre tahakkuk eder. Velayetin 1. kademesine kadar daha belki safhalarda ölenler, onlar 1. kat cennete ulaşacaklardır. Velayetin 2. safhası beka makamı, 2. kat cennet. Ve ard arda 7 makam, 7 tane ayrı cennet. Allah-u Teala'nın selah makamına ulaşan bütün evliyası peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunur. Şimdi Allah'tan ki bu sahtekarların peygamberlere dil uzatmaya henüz cesaretleri yok. O zaman Allah-u Teala evliyalardan bir kısmını itibar eden Nisa 69'da bakınız ne söylüyor. Diyor ki Allah salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşreder. Onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah Teala'nın evliyası o evliya ki peygamberlerle haşrediliyor. Ve bu insanlar o evliya için tağut diyorlar, şeytanın dostudur diyorlar, put diyorlar. Böylesine utanmaz bir davranış biçimi içerisinde biz onlar gibi alçalamıyoruz. Sadece onlara layık oldukları cevabı bir ahlak nizamı içerisinde vermek mecburiyetindeyiz. O babta fedakarlık yapamayız. Onlar için bütün sahalar açıktır. İstedikleri gibi küfür ederler, istediklerini söylerler. Bu onların dizaynı. Öyleyse kimmiş evliyalar?
peygamberlerle beraber haşrediliyordu insanlar. Ve bu sahtekarlar Allah'ın evliyalarına tağut diyorlar, şeytanın dostu diyorlar. Şeytani şeyleri insanları terkin edenler tağut adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız, bir insan ne zaman evliya olur müessesesinden hareket edilir? Ne zaman evliya olur? Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla dolduğu zaman, yarıyı açtığı zaman, nefsi tezkiye olduğu zaman. Şimdi Allah-u Teala'nın açıklamasına gelelim. Bakara suresi 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricünehüm mine nuri ile zulümati. Bakınız burada tagutla Allah'ın evliyası arasında kesin bir ayrım yapıyor Allah-u Teala. Allah dostsa dost olduğu da Allah-u Teala'ya dosttur. Allah-u Teala yanlış yapar mı? Eğer dost olmuşsa birisine, o mutlaka Allah'a dost olandır. Allah şeytana dostluk eder mi? Şimdi bakınız ne söylüyor Allah-u Teala. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. İşlerimi anlatacağım size. Nasıl Allah-u Teala zulmetten nura çıkarıyor? Bu insanlar neden okunda nasipsiz? Bunlardan başlayacağız. Her safhayı anlatacağım. Ne? Ve bu insanlar hakkında fikrinizi, hükmünüzü veresiniz diye. Artık sahtekarlara, artık Allah'ın düşmanlarına taviz yok. Onlar hak ettikleri muameleyle karşı karşıya olacaklar. İşte Allah'ın dostlarını, Allah'ın tanıtımı. Allah kimlerin dostu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ne yaparmış? Onların kalplerini zulmetten nura çıkarırmış. Bir insanın evliya olduğu yer, kalbindeki karanlıkların %100'den %50'nin altına düştüğü yerdir. Yani tezkiye noktasıdır. Bakınız bu konuyu çok özel olarak anlatmak istiyorum. Sonra üzerinde ayrıca duracağız geniş geniş. Bu akşam sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı an mürşidin ruhu gelir başının üzerine yerleşir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Allah onun kalbinin içine imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve bu kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlar. Allah Allah. Kalbinde tam 7 tane şart oluşmuştur. Bu 7 tane şartın birincisi nefsinin kalbindeki tekizet meselesi.

Kaç yüz defa anlattım, kaç bin defa da daha anlatacağım. Ta ki bu insanlar susmayı öğrensinler. Ne zaman bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsak, Allah'tan bizim bu noktadan itibaren, mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren yaptığımız zikirler, Allah'tan göğsümüze rahmet, fazla salavat ulaşır. Göğsümüzden kalbimize yol açılmıştır. Bu yolu takip eden rahmet, fazla salavat kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsimizin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan üç grup enerji, rahmet, fazla salavat ismindeki üç enerji, mührü kalbin alt boyutuna indirir. Ve zülmani kapıyı devamlı üç enerji baskısı olduğu için kilitli tutar zikir boyunca ve şeytanın karanlıkları, alttan yukarıya çıkan şeytanın karanlıkları, kapıları kapalı olduğu için kalbimize asla ulaşamaz. Buna karşılık Allah'a dönük olan nur kapısının mührü oradan aşağı inmiş, kapı bütün genişliğiyle açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat çağlayan gibi nefsimizin kalbinin nur kapısından kalbimize dolarlar. Ve kalbimiz bütün karanlıkları devre dışı bırakır, dışarı atar ve kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ne yazık ki bu nurlar kalıcı değildir. Sadece iman kelimesinin etrafına çekip de toplayabildiği nurlar. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Nefsimizin kalbinde nurlar, Allah'ın fazlaları, fazlalığı verilen nurları, ki bunlar ruhumuzun hasretlerini temsil ederler, nefsimizin kalbinde %1, %2 derken yerleşmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7'nin o birikimi tamamlanırsa, kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Ne zaman bir ikinci %7'nin birikimi nefsimizin kalbinde oluşmuşsa, nefsi levhaya tamamlanmıştır. İkinci defa nur birikimi. Ruh ikinci gökyüzünde. Ne zaman %7'nin birikimi üçüncü defa gerçekleşmişse, nefsi mülkine, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsinin kalbinde %21 nur birikimi vardır. O üçüncü gök katına yükselir. Bütün bunlar mürşide ulaştıktan sonra cereyan ediyor. Dikkat edin. Ve bu insanlar mürşide ulaşmayı kesin şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dördüncü safha %7, dördüncü defa nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü katta. Sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruh beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Altıncı defa nur birikimi. Ruh altıncı katta. Bir %7 daha nur birikimi. Tezkiye. Ruh yedinci katta. Huşundaki %2 nurla beraber bu 7 tane %7 nur %49 eder. 2 daha %51. O kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura nasıl ulaştı? Henüz yarıyı daha yeni açtı. İşte burası, bu kademe kişinin evliya olduğu kademedir. Nefsinin kalbindeki şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Ve bu nokta evliya olma noktasıdır. Fena makamının sahibi olur kişi burada. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah o kişinin ruhuna meap olur. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde "Vallahu indehu husnul meap" diyor. Ve Allah "And olsun ki, yemin olsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır" diyor Allah Teala. Kim sığınağa ulaşmışsa, kimin ruhuna Allah'ın zatı meab olmuşsa o kişi evvab adını alır. Sığınağa ulaşmış ve sığınmış demek. Bütün evvab evliyadır. İşte bir insanın evliya olmasının temelinde kalbindeki bu aydınlanma var. Şimdi söylediğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını bunların ışığında yapalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nur. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Evliyasıdır.
evliya

0: Allah'ın evliyası, mevlası, dostu Allah'tır. İşaret, onların kalplerinin zulmetten nura ulaşması. Peki tağutun işareti ne? Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Evliya hümit tağut, tağutun dostlarıdır. Yuhrucunehüm minen nuri iler zulümati. Onlar da, onların kalpleri de tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Yani Allah-u Teala'nın aydınlatmış olduğu o kalp, diyelim ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah-u Teala kalbinde gördü, işitti, bildi. Kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu. Allah-u Teala onu evliyalık mukamına ulaştırdı. Bu kişi evliya olduktan sonra irşat makamından şüpheye düştü. İşte bunun adı fısktır. Kim fıska düşerse Allah-u Teala onun kalbindeki iman kinemesini kalbinden çekip alıyor. Ve yerine tekrar küfür kelimesini Allah-u Teala yazıyor. Ve bu noktadan itibaren o kişinin kalbindeki iman kelimesi, yani Allah'ın nurlarını çekip kalbin içinde tutulacak olan iman kelimesi yok olduğu için, yerine küfür kelimesi gelip yazıldığı için o kişinin kalbinde Allah'ın nurları kalamaz. Kureyş'e tağut ne yaptı? O kişinin kalbine şüpheyi soktu ve o kişinin kalbini bu sebeple iman kelimesi yok olduğu için, nurlar orada tutulamayacağı için, hepsi yok olacağı için yerini mutlaka karanlıklar alacak, nurdan zulmete götürdü. Öyleyse tağut kimdir? Tağut insanların kalplerini aydınlatan değil, aydınlandıktan sonra karanlığa götüren veya başlangıçtan itibaren aydınlanmasına hiç müsaade etmeksizin karanlıkta tutan kuvvetler. İşte ne yazık ki zamanımızın din adamları onları temsil ediyorlar, tağutu temsil ediyorlar. İşte böyle bir müessese kalpleri karanlık olanların müessesesidir. Öyleyse tağutun görevine bakın. Kalpleri Allah'ın nurundan mahrum etmek ve karanlıkta bırakmak. İşte bunu temin etmek için bu insanlar bütün güçleriyle mürşitleri küçültmeye çalışıyorlar. Mürşitleri şeytanın dostları olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç kimsenin kalbine mürşidine ulaşmadan Allah iman kelimesini yazmıyor. İman kelimesini yazmıyor. Bu sebeple o insanlar küfürde kalıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Kim mürşidine ulaşamazsa kalbine iman yazılmaz ve o kişi kafirdir. İşte Allah-u Teala bu konuyu son derece açık olarak söylüyor. Kalbine iman yazılmayanlar ne yazık ki mümin olamazlar. Küfür bataklıklarında kalacaklardır. Allah Teala bunu açıklamış. Hicret 14'te diyor ki o kişinin Habibim o Araplara de ki, Araplar sana biz de mümin olduk dediler. O Araplara de ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Eğer onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, bu hedefe yönelik olarak evliya olmaya namzet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyerek onun elini öpmüş olsalardı, mutlaka kalplerine iman yazılacaktı ve mümin olacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Araplara diyor ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine iman yazılması, o kişinin mümin olması mümkün değildir. İşte şimdi bu şer cephesi insanların her şeyden evvel mürşitlerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyor ve bütün mürşitleri tağut olarak vasıflandırıyor. Arkasında kendi küfürlerini, içinde bulundukları o küfür müessesesini bütün İslam alemine yayma aşkı var. hırsı var. Ama bunu başarmaları ne yazık ki mümkün değil. Bütün gayretlerinin gelecek 1-2 sene içinde nasıl boşa çıktığını hepiniz göreceksiniz. Onlara şimdiden acıyoruz. Onlar geleceğin kendilerine getireceğinden habersiz. Bizim televizyonları medyayı parsellemişler. Her gece piyasada ahkam kesiyorlar. Ama mürşitlerine ulaşamadıkları cihetle hepsi de şu anda kafir hüviyetinde. Ve bu söylediğiniz şeyler onların katiyen söylemedikleri ve onlara uymadığı için de doğrusunu biz biliriz, bizim söylediğimiz doğrudur. Onun söylediği yalandır diye insanlarımızı bizim yalan söylediğimize inandırmaya çalışan insanlar bunlar. Hakikatleri bilmeyen birçok insan gerçekten bizim yalan söylediğimizi zannediyor. Biz diyoruz ki bizim doğruyu veya yalanı söylediğimiz kesin olarak bellidir. Nereden bellidir? Çünkü ayetlerle konuşuyoruz. Bakın ayetlere, bu insanların sizi ne kadar aldattıklarını öğrenin. Evliyalık müessesesinin bu akşam sözüme dikkat edin. Sadece 1. bölümünü bitiriyoruz. Bu konu burada bitmez. Bu konu bütün detaylarıyla size açıklanacaktır. Onlardan bunun hesabını sorasınız diye. Şunu da biliyoruz. Yaptığımız radyo konuşmalarını büyük bir korkuyla artık takibe başladılar. Her söylediğimiz onlara aksediyor, cevabını alıyoruz. Şer cephesi bizi takipte. Fena değil durum. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Aldatmaya çalışanlar, aldanmamanızı temin etmeye çalışanlar, iki grup var ortada. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenler, iki grup var ortada. Şeytanın söylediklerini doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar, Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu ispat etmeye çalışanlar. Kur'an-ı Kerim'le konuşanlar, insanların yazdıkları kitaplarla konuşanlar. Öyleyse Allah'ın söyledikleri var. Onlara ters düşmeyen, Allah'ın söylediklerini müdafaa eden, Allah'a çağıran Allah'ın dostudur. İşte bu Allah'a çağırmaya her halükarda mani olmaya çalışan, onlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Ne yazık ki zaman çok hızlı akıyor. 1 saatlik bir zaman devresinde size bunun bütününü anlatmak elbette mümkün değil. Ama devam edeceğiz. Her an yeni bir üçkağıtçılık olayını öğreneceksiniz. Ve aldanmamayı öğreneceksiniz. Allah'ın söylediklerinin 14 asır sonra da geçerli olduğunu, 104 asır sonra da geçerli olduğunu öğreneceksiniz. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'e şartlarını koymuşsa, o şartlar aynen geçerlidir. Hiç kimsenin farzları, Allah'ın koyduğu farzları yok etmeye hakkı yoktur. Ve bu insanlar Allah'ın farzlarını yok etmenin utancını hiçbir noktada duymuyorlar. Hepinizin Allah'ın gerçeklerini öğrenmenizi, cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu akşam burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak, sözlerimize inşallah buradan başlamak istiyoruz. Konumuz ilmi ledun. İslami ve tasavvufi konulardan 3.1.11.32 kod numaralı konu. İlmi ledun. Allah'ın gizli ilmi. Allah'ın herkese vermediği ilmi. Öyleyse bu konu önemli mi acaba? Allah Teala'nın bu gizli ilmi, dikkat edin ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin Allah katındaki mevkiiyle Allah'ın gizli ilmi paralellik göstermeyebilir. Allah'ın herkese vermediği ilim, kişiyi marifet sahibi yapan ilim, ilmi ledun. İlmi ledundan Kur'an-ı Kerim'de bahis var mı? Çok yerde bahis var. Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. Bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteviya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zülmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zülmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlmi ledun, Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken bize de ilmi ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilmi ledun, ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi zülmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilmi ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilmi ledunun sahibiydi. Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. ve Allah-u Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah-u Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum. Senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilmine dünü verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız. Hazreti Musa yola çıkarken Harun da benimle beraber gelebilir mi diye, Hazreti Harun için de kardeşi için de müsaade istedi Allah-u Teala'dan. O da kabul edildi. İkisi kuru balıkları yanlarına alarak dağcıklarına biraz da ekmek koyarak yola çıktılar. Ve Allah-u Teala'nın dediği yerlere bir bir gittiler. Ve tabii aradan zaman geçti. Acıktıkları zaman yemek yediler. Ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun'a dedi ki balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu. Ey Harun dedi balıklar ne oldu? O da dedi ki balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki nerede? İki denizin birleştiği yerde. Birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde. Tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah-u Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah-u Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı Kehf. Ama konumuzu incelediğimiz zaman burada da ilmi ledunun yine zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı uyanıyorlar uykularından. İşlerinden birini bir yeri fırına gönderiyorlar ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar. Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah Teala ilmi redününden. Zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş böyle olduktan sonra Allah Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi? Allah Teala o kişiyi de uyku haline getirmiş. Ve kişiyi uyandırdıktan sonra Allah Teala soruyor. Ne kadar uyudun? O da birkaç saat, 5-6 saat uyudum diyor. Allah Teala diyor ki çorbana bak, yemeğine bak. Yemeği daha soğumamış adamın. Şimdi demiş Allah Teala eşeğine bak. Eşeğin sadece kemikleri kalmış. Şimdi demiş Allah Teala tekrar bak. Ona demiş nasıl et giydiriyoruz? Nasıl şimdi can vereceğiz yeniden? Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın ilmi nedunu gizli ilmi tayin mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabii %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey son söz şu. Sin diyor şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz Sultan Selim yani Sin Şam'a Şin'e giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim İrşad makamından aldığı bir emir üzerine burasını diyor kazın. Kazıyorlar. kazdıkları yerin altından bir küp altın çıkıyor. İnsanların taptıkları şeyin altın olduğunu söylemiş sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İlm-i Nedun Allah-u Teala'nın fizik ödesi ihsanlarındandır. Allah-u Teala'nın birçok velisi tay mekanı yaşamışlardır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah-u Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah-u Teala'nın Hazreti Süleyman'a tay mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış. Kuşların da dilini anlıyor. İlk örünceyi ezmemek için yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara, şu hüküt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra hüküt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve hüküt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor. Ve Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki, ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki, sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki, katımızdan İlme vakıf olan kitaptan, ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam, sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de ilmi ledunun var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah-u Teala Hazreti Süleyman için diyor ki, biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah-u Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor. Hazreti Süleyman'ın ölümü de ilmi lezunun bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken, bunlar ilmi ledunun sahibi olmayan cinler ve şeytanlar. Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir çemirgen, küçücük bir böcek Hazreti Süleyman'ın bastonunu kemirip o bastona dayanan ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş. O zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da eliminedığını bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilmi ledun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zülmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi, çok zeki bir mahluk iblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün iblise tabi olanlar, zülmani ilmin temsilcileri, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor. Ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane uydudan bütün dünyaya hitap eden maharişi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu. Öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zülmani ilimlerden, işaretler vererek, yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zülmani ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükür edin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik. Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmi ledunu var. Konu gene bastı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah-u Teala zamanı geriye döndürünce tabi bu olay Hazreti Hızır'ın Allah-u Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor. Bastı zaman vücuda giriyor ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah-u Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmi Nedvun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta Allah-u Teala'nın nasıl bir ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul ne nebi. Sadece evliya. Allah-u Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor. Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın Ama Allah Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş, erzakları bitmiş. Oradaki gemilerden karaya yanaşılmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek, içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış, gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. Sen adamın gemisini batırdın. Bu haksızlık değil mi? Zulüm değil mi demiş. Hazreti Hızır da cevap vermiş. Ben sana demedim mi demiş. Sen benimle yapamazsın. Bak işte demiş daha ilk olayda hemen patladın. Hemen itirazını yönelttin. Ben demiş ne yaparsam Allah-u Teala'dan emin olup yaparım. Şimdi bekleyelim demiş. Ne olacağını göreceksin. Gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Karşı sahilde de oranın derebeyi bir orduyla bekliyor. Ve karşıya ulaşan bütün gemileri yakalamışlar. Geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forsa yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş. Kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum. O da kabul etti. Beni sana gönderdi. Sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam. Oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir süre ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş en sonunda demiş ki bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin ama bu sefer demiş adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki ben sana demedim mi demiş benimle yapamazsın diye bak demiş gene itiraz etti. Sen demiş zahire bakıp hüküm veriyorsun Ben size Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin, bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi. Hazreti Musa da soruyor, aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet, yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki, ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş, bu sefer demiş, insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş, resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki, bak bu delikanlı var ya, evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. Şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah-u Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki çocuk o kötülükleri yaparak cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin, başkası tarafından öldürülsün ve yaptığı birkaç güzel davranış, tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin. Sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup, işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp gözünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah-u Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah-u Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi, bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah-u Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa, Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilm-i ledun, zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir nebinin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah Teala bir nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah-u Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa, Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa, Allah'ın ilmi dediği onu da bu zatla temsil ediliyor. Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi hem de görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Bir hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım. Olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. 3 tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu 1-2 dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah Teala onun miraca çıkışında diğerlerine sağlam bir işaret bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dileseydi evinden doğrudan doğruya Allah'a ulaşırdı. Allah ulaştırırdı onu. Ulaştıran zaten Allah. Ama Allah Teala öyle yapmıyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya kadar 2 defa durarak onu Mescid-i Aksa'ya götürmüşe beraber.

ve oradan yükseliyor Allah'ın katına, ruhu vücuduna örtü olarak. Ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve sitetin müntahayı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor, hem Allah'ı görüyor. Ve Allah Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi, Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İlmel Yekin kademesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah-u Teala öyle yazıyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tı. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin, beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz, nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının 2 katı. 2 kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının 2 katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervanlara, 2 kervana ulaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu 2 kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı nefsin devir sayısından 2 kat olduğu için, devir sayısının 2 katı kadar devir sayısına sahip olduğu için nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor. Mekke'deki müşrikler buna inanmamışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala bize buna hamdolsun diye gerçekleştirdi diyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet olarak indirilmiş olay. O da herkese anlatıyor Allah Teala'nın emriyle. Ve Hazreti Ebubekir'e soruyor inanmayanlar. O da onlara soruyor, kimden duydunuz diyor, kendisinden mi duydunuz yoksa başka bir isim anlattı size? Onlar da diyorlar ki, kendisinden duyduk, o söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir.

O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hazır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir. Bize de Eylül'ünden iki defa nasip oldu Hızır Aleyhisselam'ı görmek. Birinde daha çocuktum. Herhalde 4-5 yaşlarında filandım, belki de daha küçüktüm. 3-4 yaşında olabilirim. Çocuklarla beraber kapının önünde oturmuştuk. Bizim evin kapısında mermer merdiven var. Bir dilenci üniyetinde birisi geldi. Sonra kapıyı çaldı, ekmek istedi ve bir adım attı içeriye doğru. Annem ona ekmek verdi. Ve ayrıldı, ama ayrıldıktan sonra 5-6 adım attıktan sonra artık görmedik onu. Belki başka işlere daldık, görmedik. Ama Allah Teala onun vasıtasıyla anneme bizim gelecekteki görevimiz için gerekli olan bilgiyi vermiş. O zaman da onun herhangi bir insandan farkını hiç görmemiştik. Hadi netice itibariyle çocukuz. Elbette bilemeyiz diyelim. Ama Allah Teala hamdolsun ki öyle bir şeyi bize nasip kıldı. Sonra mı ikinci sefer daha Allah Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76, 77. O devirde bizim henüz bir mescidimiz yoktu ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında ilim-i ledün bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın hepinize ilm-i ledunu vermesini, fizyonetesini en güzel standartlarda sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden
razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: آمین.
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Buradan, Amerika'dan. Bir defa daha beraber olmanın mutluluğunu yaşamak istedim sizlerle. Maksadım kısa bir zaman süresinde sizlerle yarenlik etmek. Sevgili kardeşlerim, burada her şey en güzel standartlarda devam ediyor. Geçmişe doğru baktığım zaman yola çıktığımızdan bu tarafa çöplerin altından ne kadar çok sular aktığını görüyorum. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmanın, sizlerle kalp kalbi olmanın, kalplerimizin birbirini ısıtmasının, aydınlatmasının, nurlandırmasının, başladığı yıllardan bu yıla çok zaman geçti aradan. ...1976 yılına kadar biz eğitildik. ...1973... ...1976... ...13 yıl. ...1976'dan... ...bu tarafa... Sizlerle başka bir hüviyette beraber olduk. Sizlere anlatacak çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim. Bunun huzurunu, mutluluğunu hep yaşamışımdır. Sizlerle beraber olmak, sizlere çok şeylerden bahsetmek, biliyor musunuz? Hiçbir şey tesadüf değildir. ...1963 yılı ben 1933 doğumluyum. Yani 30 yaşındayım. Vakıflar Bankası'nda müfettişlik yapıyorum. İstanbul'da Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Kapının içeri yaşlı bir zat girdi. Benden daha yaşlı sevgili kardeşlerim. 75 falan vardı diye düşünüyorum. Geldi benim masama. Ve dedi ki ben dedi seni yeğenliğe kabul ettim dedi. Sen de beni dedi dayılar kabul ediyor musun? İşte tasavvuf hayatımın başlangıç noktası. Ona dedim ki elbette. Allah razı olsun demedim ne yazık ki o zaman. Böyle bir kelimeye alışık değildim. Ama o dedi benim onu elbette mutluluk duyarım ile dayılığa kabul etmem. Onun Allah razı olsun demesine sebebiyet verdim. Ve cebinden iki tane şeker çıkardı. Kağıtlı şekerler var. Hani bayramlarda alırız çocuklarımıza veririz falan. Onlardan. Sonra da Allah'a ısmarladık dedi ve gitti. Sene 1963. Sonra mı ne oldu? Ertesi gün tekrar geldi. O gidince ben sormuştum şubenin o sıradaki müdürüne. Bu dedim, bu zat kimdir? Bu gelen zat, bu yaşlı zat. Dedi ki bana, o dedi, bunun adı Dayı Bey dedi. Bütün Fener yolu bunu tanır dedi. Falanca tarikattandır dedi. Ve buralarda onu tanımayan yoktur. Herkese iyilik yapmaya hayatını adamıştır. Herkes tarafından çok sevinir. Fener yolunun Dayı Bey dedi onun adı. Ertesi gün o zat tekrar geldi. Ve hadi gel yeğenim dedi, senin dedi meseleyi çözelim. Ben ona hiçbir meselenden bahsetmemiştim. Ne meselesi falan diye sorduysam da bana hiç aldırış etmeden yürümeye başladı. Ben de arkasından onu takibe başladım. Beraberce çok güzel bir binanın önünde durduk. Etrafı bütün bahçeyi de binanın. Bahçenin içinde bir küçük saray gibi. O zamanki General Çelik İnşaat Fabrikası'nın sahibiymiş. O içeride bulunan zat. Dayı Bey önünde, ben de arkada içeri girdiğimiz zaman o eski yazılı bir kitabı okuyordum. Dayı Bey'i gördüğü zaman olağanüstü bir saygıyla yerinden kalktı. Ellerini öptü onun. Ve çok hürmetkar bir şekilde Dayı Bey'in emrini bekledi. Dayı Bey dedi ki, senin arkada dedi müştemilat var bir tane dedi. Eskiden bahçıvanların falan kalıyormuş dedi. Orasını dedi bu yeğenime dedi bu akşam bitir ve teslim et dedi. Sonra da Dayı Bey al atmaz dedi, çıktı gitti. Ben kaldım mı orada sevgili kardeşlerim? Af diledim ev sahibinden dedim. Özür dilerim dedim. Beyefendi ben Dayı Bey'i dün tanıdım. Bugün de ne yapacağından hiç haber vermeden beni buraya getirdi. Ben dedim sizden daha yeni tanışıyoruz ama siz bana evinizi vereceksiniz. Evet dediğinize göre ona. Ben dedim beni hiç tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o zat bana dedi ki seni seçtiğine göre dedi sen de bizdensin artık.

Gerçekten ev bulamama gibi bir problemim vardı. O problem beni o devrede epeyce üzüyordu. Teftişler genellikle bir ay, iki ay gibi sürelerle sürdüğü için geçici bir süre içinde kimse pek ev vermek istemiyordu. Bir problemdi yani benim için. Birçok yerlere başvurmama rağmen netice alamamıştım. Ve dayıya gelip o meseleyi çözdüm. Sonra biz oraya ulaştık. Orada Fenerbahçe Şubesi'nin teftişi boyunca orada kaldık. Ev sahipleriyle çok iyi bir dostluk kuruldu o süreç içerisinde. İşte benim tasavvuf hayatım böyle başladı. Her şey çok güzeldi sevgili öğrenciler, izleyenler, neden güzeldi? Çünkü ertesi akşam Dayı Bey elinde 3 tane mum, biraz kesme şeker, birkaç tane de limon bulunan bir paket getirdi bize. Ve kapıdan paketi bırakıp ayrıldı. O akşam Fener yolunda elektrikler söndü. Biz birinci mumu yaptık. Elektrikler yanmadı. İkinci mumu da birinci mumdan yandık. Hiç yaktık, hiç kesilmeden. İkinci mum bitti. Elektrikler yanmadı. Biterken biz üçüncüsünü de yaptık. Sevgili kardeşlerim, üçüncü mum söndüğü an elektrikler yandı. O ana kadar arda arda gelen olaylardan tesir almaya başlamıştım ben. Hayatımda din adına daha evvel hiçbir şey yapmayan birisiydim. Sonra mı ne oldu? Ertesi gün bankaya geldiğinde ben dedim ki akşam dedim tesadüfen dedim ışıklar kesildi dedim üçüncü mumu derken üçüncü mumu bitirdiğin zaman ışıklar yandı değil mi dedi. Evet dedim. Yeğenim dedi o dedi tesadüf değildi dedi. Benim o zamanki mantığıma göre bu imkansız bir şeydi. Ve açık açık fikrimi söyledim. O da dedi ki bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorsan dedi. Bak dedi karşıki binanın şu katından gösterdiği dairesini bana. Gerçekten Vakıflar Bankası'nın karşısındaki apartmanın üçüncü katında mıydı, dördüncü katında mıydı? Şimdi hatırlayamıyorum katı. Gelirsen dedi sana orada bunun ne olduğunu, bunun adı tasavvuftur dedi, ne olduğunu sana anlatırım. Ondan sonra ben ertesi gün gittim oraya. Ve hayatım ansızın değişti. Birçok güzellikler ard arda bize ulaşmaya başladı. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensuplarını o zaman atlarına derviş derlerdi. Tekkede kalırlardı bu insanlar. Onların süfli, insanlara faydası olmayan, bedavadan geçinmek isteyen, zavallı insanlar olduğunu düşünürdüm. Bize çocukluğumuzdan beri bunu öğretmişlerdi. Öyle tekkelerde, mekkelerde yaşayan derviş merviş dedikleri adamlar kötü insanlardır. Onların insanlara zarar veren tüfeili
Bedavadan yaşayan insanlar olmanın dışında hiçbir özelliği yoktur. Öyle derlerdi. Yani hepimizi buna inandırmışlardı. Sonra mı ne oldu? Sonra Dayı Bey bana ilk müridim tasavvufu öğretti. Birdenbire her şey çok güzel oldu. O zamana kadar farklı bir yapının sahibiydim. Çok okurdum. Ve ukala birisi. Herkesle tartışırdım. Ve her tartışmadan mutlaka galip çıkmak için her şeyi yapardım. Tabii öyle olmam için çok okumam gerekiyordu. Öyle yapardım. Mesleğimde iyi birisiydim. Etrafındakiler beni severler miydi? Hayır, sevmezlerdi. Çünkü başkalarından daha farklı bir kariyeri ortaya koyabilmek için standartların dışında bilgileri edinerek üst boyutta bir raporlar dizisi verirdim onlara. Bizim teftiş heyeti reisi bir gün bana dedi ki sen bunları nereden öğreniyorsun? Sevgili kardeşlerim, iktisattan bahsediyorum, yanlış anlamayın. Teftiş heyeti reisiyle olan konuşmamız iktisat konusu, ülkenin iktisadi standartlarının nasıl değişeceği, ne yapılması lazım geldiği falan filan. Ve hangi kitapları okuduysam hepsinin adını aldı benden. Ondan sonra onunla aramızda Alaaddin de adı, Allah rahmet eylesin. Bir tatlı şey başladı. Öğrendikçe daha çok detaylara giriyordu. Ve her şeyin nasıl gelişmesi lazım geldiği konusunda o yıllarda, 63'lü yıllardan bahsediyorum daha, birçok şeyi beraberce düşünmüştük, konuşmuştuk. Her geçen gün ufku genişliyordu. Sevgili öğrenciler, sonra mı ne oldu? O zamanlar mahzebe müdürü olan bir zat vardı. Benim teftiş raporları sadece şubelerin standartında değildi. Onun ötesinde Yüksek Denetleme Kurulu'ndan birçok bilgiler alıp raporları yeni bir dizayn içinde sunmaya başlamıştım. Ve doğrusunu söylemek lazım gelirse bu raporlar genel müdürlüğü de tenkit ediyordu. Ve o zaman vazife müdürü olan bu zat bize fena halde içerliyordu. Sonra mı? Sonra teftiş hayatımız bitti. Müdür olduk. Bandırma müdürlüğü, Tokat müdürlüğü, ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir master imkanı doğdu. Biz de o imkana kavuşabilmek için bizi Ankara'ya tayin etmelerini istedik. Müdür muavini falan da yapabilirsiniz dedik. Müdürlük falan bizim için önemli değil.
Ona da dediler ki genel müdür muavinine telefon et. O bu konuyu söylesin sana ne yapılması lazım geldiğini. Genel müdür muavinliğine telefon ettim. Baktım bizi o çok seven eski muhasebe müdürü genel müdür muavini olmuş. Daha ben Ankara'ya tayinimi ister istemez hiçbir zaman dedi buraya gelemezsin. Eğer dedi Ankara'ya gelmek istiyorsan o zaman işinden istifa et. Git kendinin başının çaresine bak. Sevgili kardeşlerim, Devlet Planlama Teşkilatı'na geçişimiz böyle oldu. Bankacı dediren birisi lazımmış onlara. İşte oradaki 29 tane araştırmanın sahibi olan biz böyle başladık Devlet Planlama Teşkilatı'nda Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde göreve. Ama dayı Bey'in ömrü çok uzun değildi. 10 yıl sonra rahmetli oldu. Rahmetli olmadan evvel son söylediği şey, niçin sen beni değil de ben seni buldum biliyor musun dedi. Hayır bilmiyorum dedi. Senin bunun cevabını öğreneceğin yıllar 30 sene sonraki, 40 sene sonraki yıllar dedi. Vazifenin ne olduğunu bilmiyorsun dedi. Ve sonra dayı bey rahmetli oldu. Sonra biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir fizibilite raporları hazırlama müessesesi kurduk. Orada çalışan bir kardeşimiz bize Orta Doğu'da bitirmişti, master yapıyordu. Bizde de staj yapıyordu. Ve bana dedi ki sizin için dedi birini düşünüyorum dedi. Manevi bir destek olması için size ve gidip ona soracağım dedi. Biz de dedi ki çok iyi edersin. Bu kardeşimiz gitti sordu ve geldi dedi ki o değilmiş dedi. Sizin mürşidiniz o değilmiş dedi. Siz de hacet namazı kılacaksınız. Ben dedim ki bu hacet namazı nasıl kılınıyor? Öğretti bana hacet namazını. Hacet namazını kıldık. Ve Ankara'da bir kişinin bulunduğu yer gösterildi. Ve oraya gittik sevgili kardeşlerim. Orada 2 saat süreyle hep bekledim. Herkesin işleri görülüyor, gidiyorlar. Ben de orada bekliyorum. Nihayet şeytan da devamlı beni dürtüklüyor. Sen Allah'tan bir şeyler duyduğunuzu mu diyordun? Hadi bakalım, işte şimdi 2 saattir buradasın. Neden kimse seninle meşgul olmuyor? Gibi laflar söylüyor bana. Dediler ki Zeki Hoca içeriden seni çağırıyor. Kim dedim bu Zeki Hoca'ya? Git içeri görürsün dediler. Girdik içeriye. Ve Zeki Hoca bir mürşit değildi. Ama bizi mürşide götürecek olan kişiymiş. Ve Allah Teala'nın emrettiği gibi gittik Menzil Adıyaman'da oradaki mürşide tabi olduk. Sonra Allah Teala bize rüyalarımızda gösterdiği kişinin onun babası şey yaptın Hakim Hüseyin Hazretleri olduğunu öğrendik. Sonra da ona tabi olduk. Adıyaman menzildeki mürşide.
Muhammed Raşit Hazretleri. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı? Sonra sizlerle beraberiz. Yıllar çabuk çabuk geçti. O da rahmetli oldu babası gibi. Ve sonra biz Türkiye'den buraya geldik. Amerika'ya geldik. Ve sizlerle beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bugün sizinle yarenlik etmek geçti içimden. Yarım saatlik falan bir zaman parçası vardı. Kardeşlerimiz şu anda iftar için hazır vaziyette, bizim bu sohbeti bitirmemizi bekliyorlar. Sohbet burada bitiyor. Biz buradayız, siz oradasınız ama kalplerimiz beraber. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısacık hasbi halimizi, yarenliğimizi Allah-u Teala'nın makbul kılması dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Şeytan. Ezzine enam çareyim, gayrı mazlub yareyim ve rezzalim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah Teala biliyorsunuz ki insanoğlunu kainatın en değerli mahluku olarak yarattı. İnsana insandan başka diğer bütün mahlukatın secde etmesinin arkasında bu büyük vaka var. Ayrıca insanoğlu Allah'a ulaşabilecek olan bir vücuda sahip olan kainattaki tek canlı. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Çünkü Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse Allah'ın katında en değerli mahluk olduğunuzu hepiniz bilmelisiniz. Bunu bir ferahlık vasıtası olarak düşünmelisiniz. Ve hepiniz için insan olmak, Allah'ın katındaki en değerli mahluk olmak söz konusu. İşte böyle bir dizaynı Allah Teala oluşturuyor. Sizleri kainatın en değerli mahlukları olarak ilan ediyor Allah Teala. Bunun huzuru ve mutluluğu içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepiniz için bir dizayn olmalı. Hepiniz Allah yolunda birbirinizin yardımcısı olmalısınız. Hepiniz Allah yolunda başkalarının mutluluğuna vasıta olmalısınız. Ancak böylece hepiniz için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk sağlayarak mutlu olmak olabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hepiniz diğerlerinin mutluluk kapısısınız. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin mutluluğunuzun bir vesilesidir. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olabileceği bir yaşam biçimi hepiniz için benimsenmesi gereken, takip edilmesi gereken bir yolu işaret etmektedir. Başkaları için yaşamak. Öyleyse mutluluğunuzun şu dünya hayatında tahakkuk edebilmesi hepimiz için bir muhteva ifade ediyor. Dört ayrı cephede adetimizin muhteva kazanması lazım. Riyazet ayrı olacaktır.
bir mücahede sahibi olacaksınız. İki, zikir yapacaksınız. Üç, ve başkalarına mutluluk bitiren, mutluluk yaşayan bir vasıta olacaksınız. Dört. Daimi zikre varan bir insan hangi vasıflardadır? Beraberce o vasıflara bakalım. Şunu görüyoruz. İç dünyasında bütün afetler yok olmuştur. Yerini bulunan hasretleri doldurmuştur. Böyle bir dizaynda o kişi için başkaları ilişkilerin dizaynında o kişiden etrafına sadece pozitif dalga boyları değildiğini görüyoruz. Bir insan başkalarını mutlu etmek için, başkalarını memnun etmek için, kendisini başkasına adamış olur daimi zikre ulaştığı zaman. Çünkü nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsi de, ruhu da ona başkalarından yana olmayı hedef aldırır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde daimi zikre ulaştığı zaman başkalarının hatalarını arayan bir insan değildir. Başkalarının haklı olduğu tarafları arayan bir insandır. O kişi başkalarıyla olan ilişkilerinde kendisinin haklı olduğunu ispatla çalışan bir insan değildir. Hangi noktalarda haksız davrandığını araştıran bir insandır. Bunların bu saydığım faktörlerin hepsi, unutmayın sevgili izleyiciler, hepsi sizin hayat unsurlarınız olmalıdır. Hepsi bir muhteva sağlamalıdır size. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bir güzelliği sergilemek hepinizin elindedir. Unutmayın, üniversitenizin, Allah'ın üniversitesinin açılmasının arkasındaki bütün hedeflerin ötesinde bu hedef söz konusu. İnsan olmak, insanı kamil olmak, etrafımızdaki insanlara sadece sizden fayda ulaşması, hayır ulaşması, mutluluk ulaşması, bir mutluluk kaynağı olmanız. Böyleyseniz benimki asıl mutlu olan sizdir. Başkalarına en çok mutluluk ulaştırabilen insan en mutlu insandır. Öyleyse bu düsturu hiç unutmayın. Mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutlulukla orantılıdır. Daimi zikre varan insan için bu söylediklerini tatbik sahasına koymak zor değildir. Çok basit bir statüde kişi bunu zaten otomatik olarak gerçekleştirir.
Çünkü bu tarzdaki davranmasına mani olan şey onun eskiden neslindeki afetlerdir. Ama neslindeki afetleri tamamen temizleyen, daimi zikrin sahibi olan kişi burada bir dizayna ulaşmıştır. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Hepimiz için en güzeli söz konusu. Öyleyse bu en güzeli ulaşmak için her şeyi yapmak söz konusu. Oldu mu? Öyleyse ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkiler sizleri hep en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşımanızdır. Tasavvuf cemaati, tasavvufu oluşturan toplum hepsinden etrafındaki herkese pozitif tavrıları ulaşan, mutluluk rüzgarları ulaşan, mutluluk meltemleri ulaşan bir güzelliği temsil etmelidir. Hepiniz bununla vazifeli olduğunuzu unutmayın. Varoluşunuz başkalarına mutluluk vererek sizin mutluluğunuzu temin etmek istikametinde geçerlidir ve önemlidir. İnsanlar başkalarına mutluluk ulaştırabildikleri süreç içerisinde mutluluğu yaşarlar. Herkes için aynı şey söz konusudur. Her güzellik sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yaşayabilmeniz başkalarına ulaştıracağınız güzelliklere dayanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, hepiniz için hayat düsturu bu olmalıdır. Bütün öğretilerimizin arkasında bu hedef vardır. Sizi insanlığa, milletimize, etrafınızdaki insanlara faydalı olacak, onlara huzur verecek insanlar olarak yetiştirmek. Allah'ın bütün insanlar için muradı budur. İşte bunu sağlayabilecek olan unsurlara baktığımız zaman böyle bir muhtevanın hepiniz için hedef olması yetmez. O hedefe mutlaka ulaşmalısınız. Daimi zikre ulaşmış olanlar söylediklerimizi kendilerini hiç zorlamadan zaten otomatik olarak gerçekleştirirler. Çünkü iç dünyalarında buna mani olabilecek olan hiçbir engel kalmamış olur. Ama önemli olan o hedefe ulaşmadan da daimi zikre hedefine ulaşmadan da bir insanın etrafındaki insanlara sadece mutluluk taşıyan birisi olabilmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizden geleceğinize, kendi geleceğinize miras bırakabileceğiniz hayat filminizdeki görüntülerdir sadece. Üç boyutlu olan hayat filminiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Öyleyse bunu sağlamak için yollarımız var. İşte riyazet ve mücahede bu konunun anahtarlarıdır. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emrettiği bir hususu
gerçekleştirmek istemiyorsa o zaman nefsinizle cihat edeceksiniz. Bunun adına mücahede deniyor. Nefsinizle cihat etmek. Sevgili kardeşlerim, cihat Allah yolunda yapılan savaşın adıdır. Allah için yapılan mukaddes bir savaş. Öyleyse nefsinizle yapacağınız bu savaş temeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşlardan sonra şöyle buyurdular. Artık küçük cihatlar bitti. Yani savaşlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ كَانُوا فَمَنْ يَرْجُوا كَانُوا لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّا اَجَلَ اللّٰهُ لَا. Ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin edeceği o gün mutlaka gelecektir. Ve 6. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. O kişi nefsine cihat etsin. İşte bu cihat nefsinizin Allah'ın emirlerine karşı gelmesine kesinlikle müsaade etmemenizdir. Bu konuda zor kullanmanız ve nefsinize yapması lazım gelen şeyleri zorla yaptırmanızdır. Öbür taraftan nefsinizin afetleri Allah'ın yasakları konusunda da Allah'a karşı çıkmak eğilimindedirler. Şeytandan emir alırlar. Ve Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka nefsinizin afetleri yapmak ister. İşte böyle bir dizayna da müsaade etmemek durumundasınız. Ne zaman nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye kalkarsa ona mutlaka engel olmalısınız. Hem mücadelede hem de bu ikinci konu olan riyazette Allah'ın yardımı mutlaka üzerinizde olacaktır. Yardımı hissedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yardımına dikkatle bakın. Allah'ın yardımı sizin içindir. Siz Allah için olun. Yardım her zaman sizin için olacaktır. Allah Teala'nın size yardım edebilmesi için hepinizin bir belli hedefi sergilemeniz söz konusu. Kendi düşünce platformlarınızda ne var dikkatle bakın sevgili öğrenciler. Mutluluk öğretisi sizin iç dünyanızla birinci derecede alakalı bir konudur. Şu dünya saadeti iç dünyanızdaki düşünce standartlarının bir meyvesidir. Unutmayın, Allah yolunda hizmet etmek bir zevktir. Bu size nasıl geliyor sevgili öğrenciler? Acaba Allah yolunda hizmet etmeyi bir angarya gibi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir düşünceniz varsa
hedefe ulaşamazsınız. Böyle bir düşünceniz varsa, Allah'ın hizmeti size ağır geliyorsa, o zaman siz, size anlatmaya çalıştığım mutluluğu yaşayamazsınız. Nefsiniz de cihadı gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Nefse bütün hizmetler Allah yolunda da olsa mutlaka ağır gelir. Nefsin afetleri bu istikamette hüküm sahibidir. Çünkü şeytan nefsinizin afetlerini devamlı kontrol altında tutar ve onları Allah'a karşı seferber eder. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah yolunda hizmet etmekten zevk duyarsınız. Ve her halinizden bellidir. İki, Allah yolunda hizmet etmek size zor gelir. O da davranışlarınızdan siz gizlemeye çalışsanız bile açık açık ortaya çıkar. Öyleyse sizlere soruyorum, niçin buradasınız? Niçin Allah'ın yolundasınız? Eğer Allah'ın yolundaysanız, buradan bir muradınız varsa, o murada ulaşmak konusunda gayret sarf etmeli değil misiniz? Öyle hissetmiyorsanız kendinizi, o zaman tasavvufta ne işiniz var? Başkalarının yaşadığı mutsuzluğu siz tasavvufun içinde yaşıyorsanız, zaten tasavvufun gereklerine riayet etmiyorsunuz demektir. O zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Eğer söylediklerimiz sizin tatbikat sahanızın dışında kalıyorsa, o zaman kararınızı verin. Seçiminizi yapın. Ya Allah'ın yolunda olun ya da olmayın. Siz kendi kendinizden sorumlu olan ve kendinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırabilecek olan tek kişisiniz. Sizi mutsuzlaştıracak olan veya mutsuzlaştıracak olan tek kişisiniz. Kendi iradeniz, kendi kararlarınız sizi bir yere götürecektir. O götürdüğü yer isterseniz cennet olur, isterseniz cehennem olur. O götürdüğü yer dünya hayatını yaşarken isterseniz dünyayı cennet kılar, isterseniz dünyayı cehennem kılar. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hazır suratlı, hüzünlü, sıkıntılı insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyorsunuz. Arkasında ne var? İnsanların mutluluğu tanımamalı. Şeytan tarafından beyinlerinin yıkanmış olması. Ne demek istiyoruz? Şeytan insanlara mutluluğu nefslerinin istediği şeyleri taakkuk ettirmek olarak tanıtır. Sağlamak olarak tanıtır. Nefs neyi istiyorsa, insanlar ona sahip olurlarsa hep mutlu olacaklarını zannederler. Ama sadece mutsuz olurlar. Allah insanlara ruhlarının emrettiği şeyi yaparlarsa mutlu olacaklarını ifade eder ve ispat eder. Şeytan da ifade eder ama söylediğini bir türlü ispat edemez. Çünkü yalan söylüyor. Öyleyse sadece iki türlü insan var.

varsınız. Öyleyse sözlerimi iyice düşünün. Yerlerine oturtun. Neden Allah'ın hizmeti size ağır geliyor? Düşünün. Arkasında nefsinizin afetleri var. Arkasında şeytan var. Ve siz farkına bile varmadan şeytanın esiri olmuşsunuz zaten. Kurtulmak için Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Ama siz bodrum katını inşa etmek mecburiyetindesiniz ki Allah Teala üzerine 700 katlı bir saray inşa etsin. Siz Allah'a hizmet etmeyi dilemedikçe, gönlünüzce buna kararlı olmadıkça, gönüllü olmadıkça Allah Teala sizde o sarayı oluşturmaz. Ama biliniz ki bu sarayı oluşturmak Allah için her zaman bir büyük zevktir. Allah hepinizi sadece ve sadece mutlu görmek ister. Sonuna kadar yardıma hazırdır. Bekleyemeyeceğiniz kadar büyük yardımları o size mutlaka sağlayacaktır. Ama arkasında bir dayanak olması lazım. Sizin serbest iradenizin Allah'ın güzelliklerine dönük bir muhteva taşıması lazım. İki tür hizmet var sevgili kardeşlerim. Kendinize hizmet, Allah'a hizmet. Dikkat edin ki kendinize hizmet hep nefsinizin afetleri doğrultusundadır. Allah'a hizmetse kendinize hizmetten beklediğiniz hedefi size kendinize hizmet etmediğiniz halde sağlar. Farklılığı acaba anlatabiliyor muyum? İnsanlar kendilerine hizmet dedikleri zaman hep nefslerinin taleplerinin tatminini düşünürler. Daha çok para kazanırlarsa daha çok mutlu olacaklarını zannederler. Nefsleri neyi isterse ona sahip oldukları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Halbuki bilmezler ki her zaman nefsin topik noktada olan, en üst noktada olan tatminsizlikleri söz konusudur. Hangi konuyu hallederseniz, diyelim ki nefsinizin tatmin olamadığınız bir noktası en üst noktada sizi rahatsız ediyor. Onu sağladığınızı düşünelim. O tatmin bir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü ikinci planda olan bir başka husus gene sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Onu da tatmin ettiğinizi düşünelim. Onun arkasında olan bir üçüncü husus mutlaka gene sizi rahatsız edecektir. Hiçbir zaman nefsinizin afetleri var olduğu sürece huzursuzluktan kurtulmanız mümkün değildir. Huzursuzluktan kurtulmanın ilacı mutlak meyveye verecek olanı daimi zikre ulaşmaktır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaşırken bir taraftan riyazet, bir taraftan mücahede size iki ayrı cephenin en büyük yardımcısı olacaktır. Öbür taraftan bütün sıkıntılarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bunun daimi zikrin, mücahedenin ve riyazetin ötesinde bir başka yolu var, asıl yolu var. Daimi zikre ulaşmayanların da mutlaka tatbik edebilecekleri bir yolu var. Başkalarına mutluluk vermek için yaşamak.

O zaman siz Allah'ın aleminde yaşarsınız. Hani bir söz vardır, kaçmaktan kovalamaya vakit bulamamak. Zamanınızı tamamen başkalarının mutluluğu için harcayacağınız cihetle siz bir huzursuzluk yaşaması mümkün olmayan bir insan olursunuz. Ne zaman Allah'ın alemindeyseniz, onun manası şudur ki siz o sırada Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına bir nebze memnuniyet vermek için, o insanları mutlu etmek için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Düşünüyorsunuz, ben falancaya nasıl bir hizmet götürebilirim? Acaba onu mutlu edecek olan temel faktör nedir? Ya da hangileri vardır? Ben bunlardan hangisini yapabilirim? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın hayal dünyasında yaşamayın. Allah bana çok para verse de ben bu çok parayı başkalarının emrinde kullansam, onlara hizmet etsem. Bu bir hal hayaldir. Belki hiç gerçekleşmeyecek bir şeydir. Ve siz de bu hayallerle ömrünüzü tüketirsiniz. Şu hakikati bilmeniz lazım. Gelecekte elde edeceğiniz şeyler değil. Şu anda elinizde olanlar, binlerce insanı mutlu edebilecek olan birçok şeyi size sağlar. Her şeyi size sağlar. Elinizdekiler başkalarını memnun edebilmeniz için her zaman yeterlidir. Bazen bir küçücük tebessümünüz, biriyle bir ilgilenme durumunuz, o insana değer verdiğinizi ifade eden bir davranışınız, bunların hepsi en basit standartlarda başkalarına mutluluk vermeye çalışan bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yaptığınız sürece siz hep pozitif dalga boyları yayan bir insansınız. Etrafınızdaki insanlar sizden huzursuzluk duymazlar. Sizin onlarla beraber olmanız onlara huzur verir, onlara mutluluk verir. Böyle bir insan olmalısınız. Varlığı başkalarını rahatsız eden, negatif tavırlar yayan bir insan değil, şeytanın kumandası altında bir insan ancak nefsinin kumandası altındayken negatif tavırlar yayabilir. Eğer siz ruhunuzun emrine girmişseniz, o zaman sizden etrafında yayılan dalgalar pozitif dalgalardır. Ve dikkat edin, bunlar etrafınızdaki insanlara huzur verir. Öyleyse hepiniz hep başkalarına hizmet eden, varlığı başkalarını huzursuz etmeyen, varlığıyla başkalarına huzur ulaştıran bir insan olur. Böyle bir oluş sizin için elzemdir. Allah yolunda hizmet etmek, bu vasfınızın devamlı çoğalmasını sağlayacaktır. Unutmayın, Allah yolunda hizmet karşılıksız olur. Bir maddi karşılık beklemeden yaptığınız hizmetin iç dünyanızda nasıl bir huzura sebebiyet verdiğini ancak o hizmeti zevkle yaptığınız zaman anlayacaksınız. İşte onun için kendinize sorun, ben Allah yolunda hizmet etmekten zevk alıyor muyum? Bu hizmet benim içime ferahlık veriyor mu? Bu hizmet için yaptığım fedakarlıklar beni rahatsız mı ediyor? Yoksa
bu fedakarlıklar bana ayrı bir mutluluk veriyor. 24 saatlik bir zaman dilimi her gün size de verilir sevgili kardeşlerim. Önemli olan bu zaman dilimini Allah yolunda harcayabilmektir. Allah yolunda harcamak demek, başkaları için harcamak demek. Öyleyse her an başka insanlarla bir münasebet içinde olursunuz. Her an etrafınızda insanlar vardır. Ve her an söyleyeceğiniz birkaç cümle etrafınızdaki insanları memnun edebilir. Veya yine söyleyeceğiniz birkaç cümle başka insanları huzursuz edebilir. Birincisinde Allah'ın emrinde oldunuz, ruhunuzla davrandınız ve hayır kazandınız. İkincisinde şeytanın emrinde oldunuz, nefsinizin afetleriyle davrandınız ve şer kazandınız. Birincisinde mutlaka mutlu olursunuz, ikincisinde mutlaka mutsuz olursunuz. Öyleyse soruyorum size, neden ikinci yolu tercih ediyorsunuz? Neden nefsinizin emrindesiniz? Bu kadar kolayken Allah'ın size mutluluğu ulaştırması bu kadar kolayken, bu kanunları öğrendiğiniz zaman gene de hala neden şeytanın yolundasınız? Şeytanın hakimiyeti altındasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konuda bir gayret sarf etmeyecek misiniz? Şu ışıklı, nurlu dünyayı size kapkara eden, sizi karanlık içinde yaşatan şey sadece nefsinizdeki afetlerdir. Onlarsa daima şeytanın kontrolü altındadırlar. Şeytanın yalanlarına inanmışlardır. Ve bir ömür beyhude yere geçer. Boşuna yaşarsınız şu dünya üzerinde. Ölürken ancak aklınız başınıza gelir ki şu dünyada hiçbir işe yaramadan bir ot gibi yaşamışsınız ve ölüyorsunuz. Ama başka türlü de olabilir. Fedakarlık denildiğiniz, size güç geleceğini zannettiğiniz şeyleri yapmaya başladığınız zaman Allah'ın yardımı mutlaka ulaşacak. O zaman eğer başkalarına hizmet etmek, eğer Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmek ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Ama şeytan size onları zor göstermek için, adeta mümkün olmayan şeyler göstermek olarak göstermek için bütün gayretini sarf edecektir. Öyleyse Allah'a koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala O'na koşmanızı istiyor. O'na müracaatınızı istiyor. Sakın kapaklarınızı kapatmayın. Hep Allah'a açık bir yönünüz olmalı. Hep Allah'a müracaat etmelisiniz. O zaman nefsinizin sizi ne kadar aldattığını, sizi nasıl tuzaklara düşürdüğünü yakalayacaksınız. Allah'a koşun. İçinizi her an Allah'a açın, boşalın. Bütün dertlerinizi her gece ona anlatın. Her gece kendinizi hesaba çekin. Sorun kendinize, ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ben bugün kimlere mutluluk verebildim? Etrafımdaki bu kadar insandan hangisine mutluluk ulaştırabildim diye düşünün. Öyleyse bu dizaynı gerçekleştirirken sizin için sadece mutluluk söz konusu.
olacaktır. Öyleyse kendi kendinize bakın sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Öyleyse demek ki siz Allah yolunda başkalarına hizmet veren bir insansınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse siz nefsinin emrinde olan bir insansınız. Başkalarına hizmet vermek değil, başkalarından bir şeyler bekleyen bir insansınız. Ve aslında kendinize bir şeyler vermiyorsunuz böyle yaparak. Kaybedenlerden oluyorsunuz. Ufkunuzu bir başkası karartamaz. Sadece siz karartabilirsiniz. Bir başka ifadeyle şeytan sizin ufkunuzu karartabilir. Size tesir edip sizin düşünce platformlarınızın kılığına girip sizin düşüncenizmiş gibi size yaklaşan bu sinsi mahluk sizi dejenere etmek için, sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Öyleyse unutmayın, bütün davranışlarınızdan Allah'ın hizmetine karşı nasıl baktığınız açık ve kesin olarak anlaşılır. Öyleyse gizleyemezsiniz. O her şeyi bilir. Eğer şeytana hizmet edecekseniz seçim sizin. Yapabilirsiniz. Mutsuz olursunuz. Sebep de başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Veya Allah yolunda hizmet edersiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sebep yine başkaları değildir. Sadece sizsiniz. Kısaca sevgili öğrenciler, mutlu olmak isteyen kişi mutlu olur. O kanunları mutlaka öğrenir ve tatbik eder. Mutlu olmak isteyen kişi diyorum. Siz de kendinize sorun. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki çözüm vardır. Ve o çözüm başkasının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Tatbikata başlayabilirseniz hiç zor olmadığını göreceksiniz. Zor bir şey mi sevgili kardeşlerim? Bir başkasına bir yardım etme düşüncesini işlemek. Bu düşünceyi düşünce platformundan tatbikat platformuna ulaştırmadan da mutlusunuz. Sadece düşünmeniz bile Allah ile bu ilişkiyi kurmanız demektir. Ne zaman siz bir başkasına hizmeti düşünüyorsanız, onu mutlu kılacak olan bir davranış için kendinizi seferber etmişseniz, o zaman bilin ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman bilin ki siz Allah ile berabersiniz. Allah'ın ruhunuzun ve böyle olduğu sürece işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde yaşarsınız. İşte bu üçgene dikkatle bakın. Bu üçgende hepiniz için bir mutluluk rüzgarı vardır. Sadece düşünmeniz bile Allah'ın size mutluluk vermesine yeter. Öbür taraftan İnsanlarla olan ilişkilerinizde onları üzecek şeyler planlıyorsanız, onlara huzursuzluk vermeyi planlıyorsanız, böyle bir düşünce sizi sardığı andan itibaren siz nefsinizin afetleriyle yaşıyorsunuz.
mutsuz bir insansınız. Şeytanın ülkesindesiniz. Bir kenarı şeytan olan, bir kenarı nefsinizin afetleri olan, üçüncü kenarı da şer olan bir dizayn içindesiniz. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Derecat kazandığınız zamanlar yaptığınız işlemler de hayırdır. Derecat kaybettiğiniz zamanlar yaptığınız işlemin adı şerdir. Derecat kazandığınız zamanlar hep mutlu olursunuz. Derecat kaybettiğiniz zamanlar da hep mutsuz. Ama bunu bütünüyle derecat kazandığınız bir hedefe yöneltebilirsiniz. İşte zikir size ne sağlar? Her saniye derecat kazanmanızı. Başkalarının emrinde olmak ne sağlar? Gene her saniye derecat kazanmanızı. Öyleyse hizmetin ayak izleriyle zikrin ayak izleri birbirine eşdeğer standartlardadır. Öyleyse Allah-u Teala başkalarına yaptığınız, başkalarına götürdüğünüz her hizmeti zikir mevzesi gibi düşünür. Öyle kabul eder. Başkalarına iyilik yapmayı, onları mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren siz derecat kazanan bir insansınız. Bir insan Allah'ın ülkesinde yaşıyorsa, yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst bölümündeki pozitif alemde yaşıyorsa, o başkalarına pozitif salgı boyları ulaştıran o süreç içerisinde Allah'a ile ruhuyla yaşayan, devamlı hayır kazanan birisidir. Ne zaman başka insanlara zararlı bir şeyler düşünmeye başlamışsa, onların haklarını helal edecek olan, onlara ızdırap verecek olan, onları huzursuz edecek olan bir davranış biçimi ne zaman sergiliyorsa, o zaman bir yanlışlık var demektir bu işte. O zaman kişi şeytanın negatif aleminde yaşar. Şeytanla nefsinin affetleriyle beraberdir ve devamlı derecat kaybeder. Bir gün kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Orada derecelerle beraber göreceksiniz. Yetmez. Düşüncelerinizle beraber göreceksiniz. Düşüncelerinizin de filmi alınır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, düşünceleriniz hep bilinir. Onları gizlediğiniz zannedersiniz. Ama ne Allah'tan ne onun dostlarından gizleyemezsiniz. Size hissettirmeseler bile bilirler. Sevgili öğrenciler, bu üniversite kainat üniversitesidir. Kainatın içinde siz de varsınız, bir sürecesiniz. İnsanlardan birisiniz. Allah'ın en kıymetli mahluklarından birisiniz. Öyleyse insan olduğunuzun kıymetini, hükmünü, sonuçlarını ve mükafatlarını ön plana almanız doğru bir davranış biçimi olur. Yoksa hep cezalarla, mutsuzluklarla karşılaşırsınız ve arkasında sizden başka kimse yoktur. Mutluluğu yakaladığınız zaman da, mutsuzluğa kafanızı vurduğunuz zaman da aynı sonuçla karşı karşıyasınız. Sizden başka kimse yok. Bir kişiye mutluluk götürmeye çalışan siz, o mutluluğu götürseniz de, götüremeseniz de, o mutluluğu götürdüğünüz takdirde, o kişinin mutlu olmaması halinde de gene siz mutlu olursunuz.
Çünkü mutluluğu size verecek olan o kişi değildir. O kişiye ulaştıracağınız mutluluk da değildir. Allah'tır. O kişiye ulaştırmayı düşündüğünüz mutluluk sizin mutluluğunuzun sadece sebebidir. Sonuç Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği mutluluktur. O sebeple dayalı ama Allah'ın üzerinizde oluşturduğu bir mutluluk söz konusu. İşte bu kasetleri tekrar tekrar dinleyin. Ne demek istediğinizi her seferinde biraz daha açık olarak anlayacaksınız. Ben zaten bu kaseti dinlemiştim demeyin sakın. Her seferinde dikkat etmediğiniz başka bir tarafını bulacaksınız. Ve tekamülünüz bu dizayn içinde gelişecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn hepiniz için bir mutluluk aynasıdır. Allah sizi şu dünyadaki en mutlu insan yapmak ister. Hedefi budur. Ama bunun için sizin iradenizin metaldar olmasını ister. Sizin iradenizin devreye girmesini, kendi iradenizle bu güzellikleri yaşamak için harekete geçmenizi ister. Geçebilirseniz unutmayın, siz mutlu olacaksınız. Başkalarına vereceğiniz mutlulukta, Allah için yapmakta olduğunuz hizmette mutluluğu yaşayan asıl hep siz olacaksınız. Başkalarını huzursuz etmekte, Allah için hizmeti aksatmakta mutsuz olacak olan gene sizsiniz. Öyleyse ne zaman huzursuzluğu yaşıyorsanız kendinize yaptığınız, nefsinizle yaptığınız cihatta bir yenilgi aldınız demektir. Bu kadar açık bir şekilde Allah'ın hakikatlerini bilmenize rağmen, mutluluğa ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen, mutsuzsanız söylediklerimizi hiç anlamıyorsunuz demektir. Oysa ki herkes mutluluğun peşindedir. Herkes saadeti yaşamak ister. Ama yaşayamayan herkes kendi zaman dilimini nefsinin emrinde kullandığı için huzursuzdur. Unutmayın, Allah-u Teala hiç kimseyi hiçbir şeye zorlamaz. Sizin iradenize seslenir, doğruları öğretir ve sonuçları bildirir. Neyin sizi mutlu kılacağını, neyin mutsuz kılacağını Kur'an-ı Kerim boyunca açık hükümlerle Allah-u Teala ifade eder. Karar sizin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Siz onu yaşamaya karar verdiğiniz zaman, kararlı olduğunuz zaman mutluluğun son derece kolay avlanan bir kuş olduğunu göreceksiniz. Ama şeytan sizi tuzağına düşürürse hep mutsuz bir insan olarak yaşamakta devam edeceksiniz. Allah'ın yolunun dışında mutluluk arayacaksınız ve hep avuçlarınızda krallık yakalayacaksınız. Göreceksiniz ki
zannettiğiniz her şey yanlış. Sadece Allah'ınkiler doğru. Bunu hayat tecrübeniz size başınızı taşlara çarpa çarpa öğretecek. Mutsuzluğunuzun arkasında hep başka insanlar arayacaksınız. Ama doğruyu öğrendiğiniz zaman, kendinizde hatalar aramaya başladığınız zaman, mutsuzluğunuzun arkasında başka bir faktörün değil, sadece sizin yaptığınızı göreceksiniz. Öyleyse neden bir dizayn var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece sizin mutluluğunuz için bir dizayn var. Niçin Allah Teala mutlu olmanızı istiyor? Çünkü sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Siz davranışlarınızla kendinize mutluluğu veya mutsuzluğu sağlayabilecek olan yegane insansınız. Öyleyse bu söylediklerimizin ışığı altında karanlık dünyanızı aydınlatmaya çalışın. Hangi konuda tereddüt ederseniz hemen bize sorun ki konunun o tarafını da sizlere aydınlatalım. Göreceksiniz ki dünyada siz isterseniz mutluluktan başka bir şey yok. Ama siz mutsuzluğu isterseniz, şeytanın yolunu seçerseniz, o zaman da mutsuzluktan başka bir şey yok. Siz hem kendiniz mutsuz olan, hem de başka insanlara devamlı mutsuzluk ulaştıran bir zavallı olursunuz. Şeytanın elinde sadece bir oyuncak. Allah-u Teala da sizin ruhunuz da sizin mutlu olmanızı ister. Ve ne yazık ki bu konuda karar verecek olan sizin aklınız, hükmü icra edecek olan sizin iradenizdir. Öyleyse söylediklerimizin ışığı altında değerlendirin hayatınızı. Mutlu olmaya çalışın. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz ve hayıflanacaksınız. Neden daha evvel tasavvufta değildim diye. Öyleyse hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelecek haftadan itibaren bu konuşmayı yarım saat evvel almak istiyoruz. Bu konuda problem yaşayacaksanız aynı saatleri devam ettirmeyi düşünüyorum. Lütfen bize ulaşın. Saatlerinizin dizaynını söyleyin. Türkiye'deki standartlarda saat 20'de başlayacağımız bu sohbeti 12'ye almak istiyoruz. Bu durumda eğer kardeşlerimiz iş yerlerinden veya evlerinden internetin dinleyebilecekleri bir yere ulaşmak için zamanı ihtiyaçları varsa o zaman süreyi değiştirmeyelim. Yine aynı saatte devam edelim. Önemli olan sizin mutluluğunuz, sizin standartlarınız ve sizin imkanlarınız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Abi. Allah hepinizden razı olsun.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
0: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Niye Televizyonumuz aracılığıyla bir araya getirdi. Hepinizin Ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah-u Teala'nın bizleri el ele, gönül gönüle, daha nice Ramazanlara ulaştırmasını diliyorum. Muhakkak ki bizler için söz konusu olan şey beraber olabilmektir. Benim sizlere Allah'tan bahsedebilmem, sizlerin de beni şevkle, iştiyakla dinlemesi, Allah'ın bir güzelliği bu. Buradan Amerika'dan size seslenmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Aslında Allah-u Teala'nın yarattığı her şey o kadar güzel ki, öyle muhteşem bir dizayn söz konusu ki, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bunu çok güzel dile getirmiş. Diyor ki, hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, görelim Mevlana eyler, neylerse güzel eyler. Eğer biz o güzelliklerin farkında değilsek, Allah-u Teala'ya suçlamayalım. O sadece bizi mutlu etmek için yarattı. Mutlu olmamızın bütün standartlarını, bütün imkanlarını bize teslim etti. Ve bizler onu Allah'ın emrettiği biçimde kullanamıyorsak, o zaman hatayı esrafımızı boşuna aramayalım. Hata bizde. Biz Allah'ın bize verdiği mutlu olma vasıtalarını kullanamıyoruz. Öyleyse işte bunun için buradayım. Sizlere o vasıtaları nasıl kullanacağınızı anlatmak için. Bütün güzellikler sizinle olsun. Bir gün şöyle diyeceğinizi biliyorum. Meğer Allah-u Teala bize her şeyi vermiş de, bizim mutlu olmamızı gerektiren her şeyi bize teslim etmiş de, bizim bundan haberimiz yokmuş. Allah'ın verdiklerini bugüne kadar kullanamamışız. Kullanamamışız, şeytanın elinde oyuncak olmuşuz. O bizi hayatımız boyunca mutsuz kılmış. Ve hep başkalarından hatalı davranışları sebebiyle mutsuzluğumuzun sebebi olarak bahsetmişiz. Elbette onlar hata yapacaklardır. Nasıl siz hata yapıyorsanız, etrafınızdaki insanlar da hata yapacaklardır. Marifet odur ki, onların yaptığı hataların sizi üzmeyeceği bir limana ulaşmanız. İşte Allah-u Teala hepinize bunu öğretmek ister. Olaylar karşısında, olayların sizi üzebilecek olan bütün tesirlerini yok edebilecek olan bir mekanizmanın sahibi kılmak istiyor sizi. O sizi yaratan Allah. Eğer onun Kur'an-ı Kerim'deki tavsiyelerini yerine getirirseniz, o zaman bilin ki sizler için söz konusu olan şey o hedefe ulaşmaktır. Mutlu olmaktır. Her şeyin en güzel olacağı bir standartta sizleri görüyorum. Asr-ı saadeti yaşıyorsunuz. Hepiniz büyük bir saadete paylaşıyorsunuz. Saadet paylaşmaktır. Bütün güzellikler paylaşıldığı zaman her ifade eder. Ve etrafınız güzelliklere dolu. Bir gün bir bahçenin kenarından geçerken ilk defa fark edeceksiniz orada güllerin olduğunu, gül bahçesinden size gül kokuları geldiğini. Ve düşüneceksiniz, ben bu caddeden, bu sokaktan yüzlerce defa geçmiştim. Nasıl oldu da daha evvel güzelliklere fark edememişim diye. Etrafınız güzelliklerle dolu. Ama siz onları yaşayamıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size lütfettiği, ihsan ettiği sistemleri kullanamadığınız için, antenleriniz kapalı olduğu için, ama bunları hep değiştirmek üzere biz varız. Eğer siz de varsanız, hadi gelin. Bohçalarımızı toplayalım, yola çıkalım. Allah'a doğru, Yüce Rabbimize doğru. Biliyorum ki beni dinleyenlerden büyük kısmı şu anda bu yolculuğu zaten tamamlamışlar. Allah-u Teala'ya ulaşmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Ve onun mutluluğunu yaşamaktalar. Bu geri kalanlar için bir özen vasıtası değil mi? Allah-u Teala diyorsa ki ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Bana teslim olun. Böylece teslim olmanın, yani İslam'ın ilk safhasını gerçekleştirin. Daha sonra da fizik vücudunuzu ve en sonunda nefsinizi de bana teslim edin. Böylece teslimlerinizi tamamlayın ki ben size dünya saadetinde vereyim, cennet saadetinde. Matematik olarak düşünelim olayı. Madde 1. Allah Teala sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seviyor. Bırakalım binlerce katı. Sizin sevdiğiniz kadar fazla seviyor. Bir kat daha fazla seviyor diyelim. Farklılık belli değil mi? Siz kendinizi ne kadar seviyorsanız Allah-u Teala sizi sizden fazla seviyor. Dikkat edin. Bütün anne babalar çocuklarını çocuklarının kendilerini sevdiğinden daha fazla severler. Hep büyüklerden küçüklere doğru giden bir sevgi ailesi. İşte biz insanlar çocuğumuzun doğması için sadece birer vasıtayız. Onları dünyaya getiren asıl Allah'tır. Eğer bir vasıta olmamıza rağmen bizler çocuklarımızı onların bizi sevdiklerinden çok daha fazla seviyoruz. O yüce yaratıcıya gelince, Allah-u Teala'ya gelince o hepimizi yaratan bütün kainatı bizden başka yarattığı canlı ve cansız her şeyi bizim için yarattığına göre, bizi de kendisi için yarattığına göre bu kainatta en çok sevdiği varlık biz insanlar değil miyiz? Yani siz değil misiniz? Sizi yaratan Allah-u Teala sizi, sizin kendinizi sevdiğinizden çok daha fazla seviyor. Siz ne yaparsanız yapın, o size kızmaz. O size öfkelenmez. Sizi cezalandırmayı asla istemez. Size sadece yaptığınız hatalar sebebiyle acır. Ne kadar hata yaparsa insanlar, ne kadar büyük hataların sahibi olursa Allah onlara o kadar çok acır. İstediği şey hepinizi hatalardan azade kılmaktır. Allah'ın mutluluğuna ulaştırmaktır. Cennet mutluluğunda, dünya mutluluğunda sizin olmasını temin etmektir. İşte bunun için size şimdi bir sualimiz var. Mutsuz musunuz? Çoğunuzun böyle olduğunu biliyorum. Özellikle bir tasavvuf müessesesine ulaşamayanlara sesleniyorum. Mutsuz olduğunuzu biliyorum. Bir kısmınız bunu saklar, bir kısmınız da özellikle başka insanlara söyleyip kendini acındırmaya çalışır. İkisi de yanlış. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'tadır. Onu size teslim etmiş. Ama siz o anahtarı, o anahtarın ait olduğu kapıyı açarak kullanmıyorsunuz. Diyelim ki burada bir eczane var. Eczanenin rafları sizdeki hastalıkların hepsini tedavi edebilecek, sizi mutlak sağlığa kavuşturacak olan bütün ilaçlarla dolu. İşte bu Kur'an-ı Kerim'deki reçetedir. Sizi mutlu kılmak reçetesi. Siz o reçeteyi eliniz terziniz, elinizin terziyle itiyorsunuz. Ben diyorsunuz senin verdiğin ilaçları kullanmam. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Hazreti Nuh'un oğlu da diyor ki baba ben yüzerim diyor. Hazreti Nuh diyor ki evladına yavrum diyor bu gemiyi Allah-u Teala bana boşuna yaptırmadı. O dünyada hiçbir kara parçası kalmayacak. Olsun diyor baba diyor ben yüzerim. Gelmiyorum diyor senin geminle. Ve bütün Nuh ailesinden bir o çocuk kendisini dalgalara teslim ediyor. Allah'ın davetine ki o davetin temsilcisi Hazreti Nuh'tur icabet etmiyor. İşte sizler de mutsuzsanız ister itiraf edin bunu ister itiraf etmeyin mutsuzsanız bilin ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan bir düşünce standartının sahibi değilsiniz. Size verilen imkanlarla Allah'ın en üst seviyedeki evliyalarına verilen imkanlar aslında aynıdır. Onlar kendilerine verilen imkanları, bütün güzellikleri kullandılar ve Allah'ın sevgilisi oldular. Ne mutlular. Siz onları kullanmadınız, kullanmak istemediniz. Kendinizi o azgın dalgalara attınız. Nefsinizin ve şeytanın esiri oldunuz. Ne zaman isterseniz bu esaretten sizi kurtarmak üzere biz varız. Sizin için varız. Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini yalnız kendimiz öğrenseydik de bu şimdi yaşadığımız mutluluğa yalnız kendimiz ulaşsaydık o zaman biz de mutlu olabilir miydik? Mutluluğumuzun arkasında sizler varsınız. Biz Allah-u Teala'nın dostları sizi ne kadar mutlu edebilirsek size ne kadar mutluluk sunabilirsek bizim Allah-u Teala tarafından yapılan yardımımızla siz ne kadar mutlu olabilirseniz işte biz de o kadar mutlu oluruz. Size verebildiğimiz sizi ulaştırabildiğimiz mutluluk seviyesince hepsi bu kadar. Vermek daima almaktan daha mukaddestir. Ve vermeden almak yalnız Allah'a mahsustur. Öyleyse paylaşmayı öğrenmelisiniz. Sizdeki bütün imkanları seferber etmelisiniz. Başka insanların mutluluğu için. Onların sizin sunduklarınızla mutlu olduğunu gördüğünüz an asıl mutlu olacak olan sizsiniz. Halbuki nefsiniz size hep farklı şeyler söyler. Neden bundan 14 asır evvel sahabe en az 2 kat zekat veriyorlardı? Var ol, sahip olup her şeyi başkalarına vermek istiyorlardı. Bugün neden insanlar biz vergi veriyoruz, vergi verdiğiniz için başka bir para vermeye gerek yok. İşte devlet bizden vergiyi alıyor. Bundan 14 asır evvel de bütün halifeler paraları zekatiye toplayıp vergi yaparlarmış. Biz zaten bu vergiyi veriyoruz. İşte bu zekattır. Bunu biz haram olarak mı kazanıyoruz? Helal olarak kazanıyoruz. Öyleyse helal kazancımızdan zekat kadar da değil, yüzde hatta 50'sini 60'ını veriyoruz devlete. Öyleyse bundan daha büyük zekat mı olur diyorlar. Biz de soruyoruz, çok güzel söylüyorsun aziz kardeşim de, paraları acaba devlet nerede kullanıyor? Allah'ın zekattan muradı ne? Allah'ın zekattan muradı o paraya sahip olamayan insanların sahip olmaları, ihtiyaçlarını gidermeleri. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın. Siz hafiflik ettikçe, elinizdeki imkanları, o imkanların mutlu edebileceği insanlara ulaştırmadıkça

sahabe o Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde gelişti. Onun bütün emirlerine riayet ettiler. Yasakları asla işlemediler. Ve tasavvufu yaşadılar. Yani Kur'an'daki İslam'ı, Kur'an'ın insanlara hedef gösterdiği her şeyi yaşadılar. 14 asır evvel İslam yaşandı. İşte İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasının adına tasavvuf diyoruz. 14 asır evvel İslam yaşandı dünya üzerinde. Allah Teala bütün sahabenin Kur'an'ın bütününe tabi olduğunu söylüyor. Diyor ki İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde ey sahabe, onlar düşmanlarınız size buğz ettikleri halde, size işkence yaptıkları halde, sizleri öldürdüğü halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte konumuzun can alacak noktası burası. Neden biz mutsuz bir kitle oluşturuyoruz? Neden bundan çok değil, 5 asır evvel bizim ecdadımız, bizim ceddimiz bütün dünyayı nizam veren bir hüviyetteyken biz bugün dünya üzerinde adı bile geçmeyen bir ülke olmuşuz. Kimsenin tanımadığı, değer vermediği bir ülke olmuşuz. İşte bunun için Kur'an'daki İslam'ı unuttuğumuz için. Kur'an'daki İslam'a dönün. O İslam'ı yaşayın. O İslam, Kur'an'daki İslam taassubu asla içermez. O geleceğe dönük sizin gelişmenizin temelini teşkil eder. Bütün dizaynlar içerisinde hepinize Allah'ın güzellikleri. Söz konusu olan şey evet, bundan 14 asır evvelden bahsediyorduk. Bundan 5 asır evvelden bahsediyorduk. Sahabeden ve atalarımızdan bahsediyorduk. Ve onların tasavvufu yaşadıklarını biliyoruz. O güzelliklerin sahipleriydiler. Mutlu olmayı öğrenmişlerdi, başarmışlardı. Bütün güzelliklerin sizler için olduğunu söylemek istiyorum. Hepiniz mutlu olmaya aslında layıksınız. Sizi mutlu edenlerin başka insanlar olduğunu düşünerek şeytan sizi bu düşünceye ulaştırarak sadece üzmek istiyor. Doğrusu bu değil. Doğrusu bütün mutsuzluğunuzun sebebi sadece sizsiniz. Allah'ın sizi mutlu etmek için önerdiği, hedef gösterdiği kaideleri, Kur'an hakikatlerini bilmiyorsunuz ve tatbik de etmiyorsunuz. Öğrenmek konusunda da bir gayretiniz yok. Kendi düşünce sistemlerinize göre mutluluğu arıyorsunuz. Birçoğunuz, ah bir param olsa benden daha mutlu insan olmayacak diye düşünüyorsunuz. Paranız olduğu zaman hiç de zannettiğiniz gibi olmadığını göreceksiniz. Paranız olduğu zaman paranın size mutluluğu veremediğini yaşayacaksınız. Öyleyse başka bir şey olmalı. Hazreti İbrahim güneşi gördüğü zaman işte diyor benim Allah'ım budur. Ama güneş bir süre sonra batıyor. Ayı görüyor, budur mutlaka diyor. Aydır diyor benim Allah'ım. Ama ay da yok oluyor. Hep Hazreti İbrahim diyor ki bunlar benim Allah'ım olan

bunlar var olan, ondan sonra da yok olan şeyler. Ama Allah Teala vardır, hep var olması devam edecektir. Sonra Hazreti İbrahim zamanında herkes puta tapıyordu. Bakıyor ki bu putlar insanlar eliyle yapılmış. Benim Allah'ım diyor, bu olamaz. İnsan Allah'ı vücuda getiremez. Allah insanı vücuda getirebilir diye düşünüyor Hazreti İbrahim. Sonra ne yapıyor? Gidiyor. Bütün o putları yerle bir ediyor. Gelip yakalıyorlar Hazreti İbrahim'i. Diyorlar ki sen ne yaptın? Bütün putları yıktın, bizim ilahlarımızı yıktın. Yok diyor, eğer bunlar ilahsa diyor, bakın diyor orada bir tanesi kalmış diyor. O yapmıştır diyor bunları. Ötekileri diyor, parça parça eden mutlaka odur. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e sesleniyor. Benden diyor, dilediğin şey nedir ya İbrahim? Diyor ki sana teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki kabul ettik. Ve devam ediyor Hazreti İbrahim. Devam ediyor ve diyor ki babamı da sana teslim olanlardan kıl. Allah-u Teala buyuruyor, zalimler bizim ahdimize eremezler diyor. Zalimler bizim ahdimize eremezler. Öyleyse zalim başkasına zulmeden midir sadece? Hayır. Kendisine zulmedenler de zalimdirler. Ve siz nefsinizin emrinde olduğunuz sürece aslında nefsinize zulmediyorsunuz. İşte Allah'ın sizin için vücuda getireceği bütün güzelliklere sırtınızı çeviriyorsunuz. Onun arkasında da aslında dininizi, Allah'ın tek dinini bilmemek yatıyor. Unutmayın ki Allah bütün kainatı sizin için yaratmış ve sizlerin emrine vermiş. Ve sizi bir tek şey var sizden. Diyor ki ben sizi insan olarak yarattım. Sizden sadece mutlu olmanızı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Dikkat edin. Amaçlarla araçları birbirine karıştırmayın. İbadet etmek mutluluğa ulaştıran bir araçtır sadece. Amaç, hedef mutluluktur. Allah Teala diyor ki Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi ve cannı illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Dikkat edin. Birinci kullukta kulunuzu Allah'a teslim ederseniz ilk kulluğa ulaşırsınız. Cennet sahibi sizin olur. Mutlak olarak olur. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz bu ekber kulluktur. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Bu azim kulluktur. Kulluğun azamisi Allah'a üç emaneti de teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Üç emanetin üçünü de Allah geri istiyor. Allah'a teslim etmenizi istiyor. İşte Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. İnne Allahe ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Emanetleri çoğul kullanmış, emanet diyor. Ama ehli kelimesini tekil kullanmış. Sahibi bir tek o. Ne emanet etmiş size? Size ruhunuzu emanet etmiş. Size fizik vücudunuzu emanet etmiş. Size nefsinizi emanet etmiş. Üç emanetinde kendisine teslimini istiyor. Bu teslim açık ve kesindir. İşte Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Zümer 54'te.
ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yeteykümün azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve ona, Allah'a teslim olun diyor. Hazreti Yakup torunlarına diyor ki, siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İşte bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nde diyor ki sahabeye, ey sahabe, sizinle sözleşme yapıp da o sözleşmeye uymayanlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe Allah'a tam teslimlerini tamamlamışlar. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İşte dünya saadeti en son teslimi, nefsinin de teslimini gerçekleştirdiğimiz zaman oluşan bir vetiledir. Öyleyse bunu gerçekleştirmek hepinizin üzerine vazifedir. Zevke ulaşmanın, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği dünya saadetine ulaşmanın arkasında bu gerçek yatıyor. Siz Allah'ın farz kıldığı şeyleri unutmuşsunuz. Cemaat halinde unutmuşuz ve İslam'ı yaşamıyoruz. İslam'ı yaşadığını iddia eden hiçbir İslam ülkesinde de aslında İslam yaşanmıyor. İşte bütün problem bunun arkasına saklı. İslam yaşanmıyor mu? Eğer teslim yoksa İslam yoktur. Öyleyse İslam yaşanmıyor. İslam yaşanmıyorsa mutluluk da yaşanmıyor. İşte Allah-u Teala'nın indinde saadet denen müesseseye dikkatle bakın. Siz ona layıksınız. Ama onun gereklerini yerine getirmediğiniz için ki bilmediğiniz cihetle yerine getiremiyorsunuz. Onun gereklerini yerine getiremediğiniz için mutsuzsunuz. Onlar bundan 14 yıl evvel neden mutluydular? Bir defa hepsi Allah'ın cennetine sahip olmuştu, onu hak etmişlerdi. Allah Teala bunu açıkça bildiriyor. Evveli Ashab Suresinin 157. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Ve diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olursa tabi olanların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet saadetinin sahibi olmuş. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olanlar. Allah'a ulaşmak dileğiyle tabi olanlar. Hepsi sadece cennet saadetinin sahibi olmuşlar. Hayır. Dünya saadetinde sahibi olmuşlar. Çünkü Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Diyor ki o sahabe için o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse devam edelim. Onlar Allah'tan razıdırlar. Allah da onlardan razıdır.
altlarından ırmaklar atan cennetler onlar içindir. Onları altlarından ırmaklar atan cennetlere koyacağız. Ve onların sahip oldukları şey fevzül azimdir diyor Allah Teala. Allah'ın insanlara vereceği mükafatların en büyüğüne, fevzül azime hepsi sahip olmuşlar. Kendilerine tabi oldukları olunduğu cihetle salah makamının sahipleri, yani velayetin en üst makamının sahipleri. Ve bu hazül azimi, fevzül azimi ve ecrül azimi ifade eder. Ve bütün sahabe hem fevzül azimin en büyük mükafatın, hem ecrül azimin en büyük ücretin, hem de hazül azimin en büyük sonsuz hazzın, sonsuz dünya saadetinin sahipleriyim. Farklılık ne? Farklılık çok basit. Bizim 14 asır sonra dinimizi unutmuş olmamız. Dikkat edin ki sadece bizim ülkemiz değil, bütün İslam ülkeleri dinlerini unutmuşlar. Bir insanı kurtuluşa ulaştıracak olan statü 4 ayrı bölümde içeriliyor Kur'an'da. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, sonra fizik vücudu ve nefsi Allah'a ulaştırmadan teslim etmek. Öyleyse muhteva bir bütün ifade ediyor. Bu bütünün söylediğimiz parçalarından hiçbirisi bugün büyük kitleler tarafından bizim ülkemizde de, dünya ülkelerinde de, İslam ülkelerinde de tatbik edilmiyor. İblis korkunç bir tuzağı zaman parçalarını lehine kullanarak adım adım gerçekleştirmiş. Evvela İblis'in kitapları tahrif ettiğini görüyoruz. Bu tahrif müessesesinin sonuçlanmasına baktığımız zaman size şimdi söylediğim bütün hakikatlerin kitaplarda yok edilmesine çalışıldığı kesin. Ama şeytan bir şeyi unutmuşa benzer teslimi. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da teslime dair olan hususları unutmuş İblis. Ama Allah'a verdiğimiz yeminler, misakler, ahdler yok edilmiş. Allah'a ulaşma talebi yok edilmiş. Mürşide ulaşma yok edilmiş. Ve son din olan İslam Allah-u Teala tarafından devreye konulduğu zaman insanlar için bir muhteşem ışıktı. Onu tatbik edenler ışığın sahibi oldular. 14 asır evvel sahabe, onlardan asırlarca sonra Osmanlı. Hala tasavvufu yaşayabilen insanlar Kur'an'daki İslam'ı tatbik edenlerdir. Ama onların da çoğu ne yazık ki neden öyle yaptıklarını bilmeden yaşamaya çalışıyorlar. Daha hazine, ellerindeki hazinenin ne kadar değerli olduğunu bilmiyorlar ve yanlışları ortaya koyanlara, yanlışları tatbik edenlere uymayı düşünüyorlar. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini insanların unuttuğunu görüyoruz. Bütün güzellikler unutulmuş. Bütün güzelliklerin arkasında Allah'ın en güzele ulaşması
istenen, en güzele ulaşmasını istediği insanın başarısızlığıyla karşı karşıyayız. Neden? Bunun arkasında ne var? Asıl unsur İslam'ın unutulması. Elbette bilemezsiniz. Çünkü size öğretilmedi. Öğretildikten sonra yapmayanlar, kendi kendini bilerek mutsuzluğa atanlardır. Ama biz biliyoruz ki çoğunuz farkında değilsiniz. Çünkü size İslam öğretilmedi. İslam adına size öğretilen şey sadece İslam'ın 5 tane şartıdır. Bundan 14 asır evvel onlar ne yapıyorlardı? Bugün biz ne yapıyoruz? İşte bu karşılaştırma bütün çıplaklığıyla mutsuzluğunuzun haritasıdır. Allah Teala Kur'an'da neyi emrediyor? Madde 1, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her şeyden evvel Allah'a ruhunu ulaştırıp ona teslim etmeyi bilemekten bahsediyor. Böyle bir talebin sahibi olmaktan bahsediyor. Bütün sahabe bu talebin sahibi olmuşlar ve hepsi mürşitlerine zaten ulaşmışlar. Kainattaki en büyük mürşide Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Peki eğer bir insan Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı dilemezse ne olur? Dilemezse o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Aksine çözümün ne kadar kolay ve basit olduğunu ifade edebilmek için söylüyorum. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme mi girer? Allah'a ulaşmayı dilemeyenden muradı ne Allah-u Teala'nın? Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen. Yani ruhunu Allah'ın 9 defa farz kılmasına rağmen Allah'a teslim etmeyi bilemeyen kişi. Bu ne ifade eder? Allah'ın emirlerine açık açık isyanı ifade eder. Allah Teala ne söylemiş? Ruhunuzu diyor Allah'a ulaştırın sağ iken. Bugün 14 asır sonra bütün bu hakikatlerin arasında özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması konusu yok edilmiş. Kur'an'da var mı? Elbette var. Tam 9 defa Allah Teala bu hususu üzerimize farz kılmış. Ve bu farza rağmen insanlar gene de şeytanın gayretiyle Allah'a verdikleri yemini, ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırma yeminini unutmuşlar. Şimdi bu yemini yerine getirmeyen bir insanın ne olacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Beraberce bakalım. Görüyoruz. Yunus Suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا فَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatını yaşarken buyuruyor Allah-u Teala ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yunus 7 böyle söylüyor. Yunus 8, onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Şimdi soruyorum sizlere, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı istiyor musunuz? Böyle bir talebiniz var mı gerçekten? Ruhunuzu
Allah'a ulaştırmak diye bir talebiniz var mı? Ne görüyoruz? Hayır, yok. Arkasında bir suçlu aramıyoruz. Unutulmuş asırlar boyunca ve siz böyle bir hakikaten haberdar olmadığınız için ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı düşünmüyorsunuz. Ama ya din öğreticileri, biz onlara bunu anlattık ve bir kısmı mutlak olarak biliyorlar ama gene de tatbik etmiyorlar. Yetmez. Bunu tatbik etmek isteyen insanlara da mani oluyorlar ve vebal alıyorlar. Bizim konumuz sizsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiçbir zaman cennet saadetine ulaşmanız mümkün değil. Gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakın. O diyor ki, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı, ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemezse, onun diyor gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar 14 yüzyılda bu hakikatleri unuttukları için hepsi kendilerini cehenneme mahkum etmiş durumdalar. Öyleyse bir adım daha öteye geçelim. Ve bakalım bir insan mürşidine ulaşmazsa ne olur? Allah Teala diyor ki 10 ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar diyor dalalette olanlardır. Öyleyse hidayet ve dalalet kavramlarını yerlerine oturttuğumuz zaman hidayetin insan ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasıyla başladığını, kişinin bu noktada dalaletten hidayete adım attığını görüyoruz. Öyleyse dalaletten hidayete adım atmak, oraya dikkatle bakın. Kim mürşidine ulaşırsa o dalalete hidayete adım atmıştır. Önünde 7 tane kademe vardır. Nefsini 7 kademede tezkiye edecektir. Emmare, levvame, üçkine mutmainne, rabiye, mardiye ve tezkiye. 7 kademede tezkiye edecektir. Ve ruhu da 7 tane gök katı yükselecektir. Her temizleme kademesinde bir gök katı yükselerek ve sonunda sizlerin intihaya aşacak yoklar geçecek. 7 tane kat açtıktan sonra yoklukta da Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ikna olacak. Yani Allah'a teslim olacaktır. İşte bu seyir-i sülük adlı bir vesiledir ki Allah bunu üzerimize tam 9 defa farz kılmış. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek hidayete adım atmakla başlar. Hidayete ermekle noktadır. Ne zaman hidayete adım atarız? Ne zaman mürşidinizin önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammed Resulullah demişsek başlar. Ne zaman noktadır? Ruhunuz ne zaman 7 tane gök katını açıp Allah'ın zatına ulaşırsa orada tamamlanır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bizler için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir hedefe ulaşmak bir kişiyi mutlak olarak cennet saadetine ulaştırır. Öyleyse hepinizin cennet saadetine ulaşması gerekiyor mu? Elbette gerekiyor. Allah-u Teala sizin hepimizi, bütün insanları cennete ulaşabilecek olan bütün efsafa sahip olarak yaratmış. Fıtratınızda bu var. İşte Allah-u Teala
Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: kendini dine doğrult. Ki biz insanları hanif fıtratıyla yarattık. İnsanları Allah Teala hanif fıtratıyla yaratmış. Tek Allah'a inanma fıtratıyla ve Allah'a teslim olabilme fıtratıyla. Yani fıtratınızda Allah'a teslim olabilme var. Ruhunuzu Allah'a teslim edebilme, bu teslimlerin sadece birincisidir. İlk teslimdir. Bu teslimi gerçekleştirmeniz lazım her şeyden evvel. Onun için de mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz ki vetireyi yaşayabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırabilirsiniz. İşte bunun için, ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi bilmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuzun Allah'a teslimi, sizin Allah'a verdiğiniz, hepimizin özellikle Allah'a verdiği bir misake dayalıdır. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bu büyük hakikati anlatıyor hepinize. Rad 20, 21, 22. Allah Teala buyuruyor: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'a verdikleri bütün yeminleri ifa ederler, yerine getirirler. Yeminleri, misakları ve ahdleri. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاكِ. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırma konusunda Allah'a verdikleri yemini bozmazlar. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını ölmeden evvel, fizik vücutları ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Yani Allah'a teslim ederler. Ve yuhafu ne söyle hesap, kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşem ve Rabbim ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ittikae veçhe Rabbim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a verdiğiniz misak adlı yemininizi yerine getirmekle mükellefsiniz. Bunun için mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Çünkü mürşidinize ulaşmadan ruhunuz fizik gücünüzden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Hidayete adım atamazsınız. Hep delalette kalırsınız. İşte 10 tane ayet-i kerimeyle Allah-u Teala, eğer insanlar hidayetçilerine ulaşamazlarsa onların zelalette olacaklarını söylüyor. Hidayetçilerine insanlar ulaşamazlarsa onların zelalette kalacakları kesindir. Öyleyse böyle bir dizaynı gerçekleştiren, Allah'ın yardımıyla gerçekleştirir ve bu yardım mutlaka gelir. Ama önce gerçekleştirmeyi dilemek, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek lazım. Sonra da bunu gerçekleştirmek için mutlaka mürşide ulaşmak lazım. Söylediğimiz gibi zamanımızdaki insanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Çünkü din adamları kendilerine insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir hususun mevcut olmadığını ve bunun farz olmadığını söylüyorlar. Farz değil mi sahiden? Beraber bakalım. Tam 9 defa Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. İşte 1. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki siz üzerinde işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de yeminlerinizi üzerinize farz kıldık diyor. Ne olmuş? Allah-u Teala ezelde hepimizi Araf 172'ye göre etrafında toplamış. Hepimize birden diyor ki, el-es-tübirâ hüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?
ve cevabı da veriyor. Karu bela dediler ki evet. Hepimiz evet demişiz. Sen bizim Rabbimizsin. Ve Allah Teala bundan sonra ne olduğunu Maide Suresi'nin 7. ayetini anlatıyor. Diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Keski olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey fizik vücutlar. Ey ruhlar. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair. Bana geri döneceğinize dair. Ey fizik vücutlar sizlerden de ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Ve soruyor sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Sevgiyle işittik. Allah Teala devam ediyor. Öyle söylüyor. İtaat edin. Yemin veriyoruz. Misak veriyoruz. Ahd veriyoruz. Allah Teala'ya. Ve Allah Teala soruyor. İtaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana itaat ettik. İşte Allah Teala'nın emrine itaat etmişiz. Yemin, misak ve ahd vermişiz. Sonuç Allah Teala buyuruyor. Hepinizi bana verdiğiniz bu yeminlerle bağladım. Taahhüt altına soktum. Hepiniz bunları yerine getirmekle mükellefsiniz. Demek ki yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz üzerinde farz kılınmış. Enam suresi 152. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve bi ahdullahi etmuk. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Yerine getirin. Ve bundan sonra Allah Teala bu iki ayetle üç yeminimiz üzerimize iki defa farz kılan Allah Teala daha 7 defa ruhumuzun Allah'laşmasını farz kılıyor. Bir Zümer el-Lizet ve İdibü İlâ Rabbiküm ve Esnum Uyamun. O'na dön, Allah'a dön. Yani ruhunu Allah'a döndürerek, ulaştırarak O'na dön. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Minimine İleyhi. O'na dön, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrcu'i İlâ Rabbiküm Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ey ruh geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi semila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25 Allah'ı yedi dâli selâmi yehdi ve yeşâ'yı ilâsına sakin. Allah selam yurduna yani teslim yurduna yani selam yurdu olan teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimi zatına ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Biliyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime 158 Nezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdilan. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek ve böylece İslam'ın birinci safhasını yaşamak üzerimizde tam 9 defa farz kılınmış olan bir vetire ve ne yazık ki bizim toplumumuz ve bütün İslam alemi böyle bir hakikatinden Allah Teala'nın asla haberdar değil. Ve bu sebeple insanlar cennet sahibini elleriyle itiyorlar. Çünkü kim ruhunu Allah Teala'ya ulaştırırsa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. İşte Ali İmran Suresinin 76-77 ayetleri. Kim Allah'a olan ahdini, yeminini, misakini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Kim de bunları gerçekleştirirse Allah'a verdiği yeminini, misaki ahdi
Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Yani Allah'ın cennetine girerler diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dininde bir hedefe var, onun standartlarına baktığımız zaman Allah mutlaka ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmamızı istiyor. Bunun üzerinde 9 defa farz kılmış. 14 sıra var, bütün sahabe gerçekleştirmişler. Zübar 18'de Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarına Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Hepsi gerçekleştirmişler. 14 sıra sonra ise Allah'ın bütün hakikatleri, bütün güzellikleri unutulduğu gibi işte onların arasında ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmak konusundaki 9 tane farzı da insanlar tarafından unutulmuş. 14 asırla 14 asır evvelle bugün arasındaki temel farklılıkları görebiliyor musunuz? Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlardı ve ulaştılar. Bugün hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir talebi yok. Bundan 14 asır evvel onlar Allah'ın üzerlerine farz kıldığı kainattaki en büyük mucize ulaştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün insanlar mürşide ulaşmayı inkar ediyorlar. Tıpkı Allah'a insan ruhunun ulaştırılmasını inkar ettikleri gibi. Tıpkı Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor, ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor, dalalette olanların da gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Tıpkı bunun gibi. Mürşide ulaşmayı da dilemiyor insanlar. Öyleyse mürşidine ulaşmayan kişi dalalette mi olur? 10 ayet-i kerime böyle söylüyor. İşte Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, kendi neslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilerimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya, mürşid bulunmaz. Çünkü kişi mürşide ulaşmayı bilememiştir. Bu yüzden dalalette kalmıştır. 4. ayet Câsiye 23. Allah Teala buyuruyor. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edilenler, yani nefslerine tabi olanlar var ya, onları görmüyor musun? Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Onları dalalette bırakır. İşte kim mürşidine değil de kendi nefsine tabi olursa Allah'ın onları dalalette bıraktığını görüyoruz bir defa daha. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Müminlerin içinde bir Resul bahseden o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye ve onlara hikmet öğretsinler diye Allah Resuller bahseder. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlara apaçık bir dalaletteydiler. İşte müşriye tabi olmayanlar apaçık bir dalalet içindeler. Âl-i İmran 164. Bütün kavimlerde müminlerin başlarının üzerine bir nimet olsun diye Resuller bahs ederiz, vazifeli kılarız. O kavmin içinde dünyaya getiririz. Bunların görevleri şunlardır diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın ayetlerini okurlar. Onların nefslerini tezkiye ederler. Onlara kitap öğretirler. 3. Onlara hikmet öğretirler. 4. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala buyuruyor.
O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlara sesleniyorum diyor. Onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36. Allah bütün kavimlerde Resuller beaz eder, vazifeni kılar. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmı ise bir kısmının ise üzerine belaya tak oldu. Sadece mürşitlere tabi olanlar, kurtulanlar. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahü yehti men yeşerhü ve men yüdlil femalehu min hadim. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bunun kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalete bırakmışsa onlar için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalete bırakır. Kimi dalalete bırakmışsa onları isyanları içinde şaşkın bir hale bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın izinde insanları hedefe ulaştıracak olan bu olaydır. Bütün insanlar için mutluluk olayı. Bunun için mutlaka mürşide ulaşmak mecburiyetle insanlar ona ayet-i kerime ulaşamayanların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olunması ne olurlar? Gidecekleri yer cehennemdir diyor. Araf 179 böyle söylüyor. Biz cehennemi insanların metinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan da daha aşağıda olan, daha çok dalalette olanlardır. Dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Araf 178'de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Dalalette olanlar diyor, hüsranda olanlardır. Müminin yüzü işte de hüsranda olanların cehenneme gidecek olanlar olduğunu söylüyor. Nisa 167-168'de Allah'ın yoluna giremeyen mürşidin dizi çekip el efendiyenlerin dalalette olduğu, onlara asla cennetin söz konusu olmadığını ama onlar da senin cehenneme gider açık bir şekilde anlatılıyor. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın indinde bir hedefe yürümeleri söz konusu. Ne yazık ki bu hedefi insanlar hep ellerinin tersiyle gitmişler. Şu anda da bizim dünyamızda 14 asır sonra Kur'an'dan Allah'ın bütün hakikatleri insanlar tarafından ellerinin tersiyle itiliyor. Bunlardan biri de işte mürşide ulaşma keyfiyeti. Neden mutsuzsunuz? Bunların hiçbirini gerçekleştirmediğiniz için. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırmak üçüncü temel şart Allah Teala'nın ve insanlar ruhun Allah'a ulaşmasına ölmeden evvel ulaşmasına inanmıyorlar. Din adamları inanmıyor her şeyden evvel. 73 tane Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine rağmen inanmıyorlar. Ve insanlara da insan ruhu asla ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz diye fetva veriyorlar. Ve tabi sizler de onların söylediklerine inanıp böyle bir hedef için kendinizi dizayn etmiyorsunuz. Bunun için çalışmıyorsunuz. Ve Allah-u Teala'nın istediği asıl şey ise sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması değil, fizik vücudunuzun da nefsinizin de Allah'a ulaşması ve Allah'a ulaşması yani fizik vücudunuzun da nefsinizin de
Allah'a teslim olması. Ruhunuz Allah'a ulaşarak teslim olur. Ama fizik vücudunuz edersiniz. Ahsen oldukları zaman, yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yetek ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hastaya ulaştığı zaman. Bunlar 14 sıra var, bütün sahabe o hedefe ulaşmışlardı. Hepsi ahsen olmuşlardı. Ruhlarında, fizik vücudlarında, nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve bugünün insanı dinden de tüyü öylesine alamamış ki, bırakınız Allah-u Teala'ya ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini teslim etmek, teslimin ne olduğundan haberdar değiller. Diyorlar ki biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz. Allah'a bizden fazla kim teslim olabilir? İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek hiç kimsenin Allah'a teslim olduğunu göstermez. İslam'ın 5 tane şartı birinci ve ikinci basamakta uygulanır. Ama ruhun Allah'a teslimi 21. basamaktadır. Fizik vücudun Allah'a teslimi 25. basamaktadır. Nefsin Allah'a teslimi ise 27. basamaktadır. Her ise bundan hiçbirinden haberdar olmayan insanlar biz Allah'a teslim olduk diye ahkam kesiyorlar. Ve ne yazık ki sizler de bunlara inanıyorsunuz. Ve sonuçta da kendinizi mutsuz ediyorsunuz. Ve bütün bir cemaat hep sizin gibi mutsuz insanlardan oluşuyor. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri oysa ki sizleri bekliyor. Biz sizlere hep bu güzellikleri anlatmaya çalışıyoruz. Ama buna rağmen çoğunuz bu güzelliklerden haberiniz bile olmadan yaşıyorsunuz. Eğer böyle olması devam ederse ne yazık ki cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse diyorsam ki ben sadece Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlak olarak kurtarabilir. Bu kadar kolaysa kurtulur. Ötekiler arkadan gelecekse dünya saadeti, ama cennet saadetini size sadece Allah'a tanıyı dilemenin bile mutlak ulaştıracağını söylüyorsak bir Kur'an hakikati olarak ve siz bunu dinlemiyorsanız, o zaman raftaki sizi iyileştirecek olan ilaçları elinin tersiyle iten bir hüviyete bürünmüyor musunuz? Bu söylediklerimi düşünün. Allah'ın muradının sadece sizi mutlu etmek olduğunu, saadete kavuşturmak olduğunu bilin. İşte bu hedefe ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek cennet saadetinin ve dünya saadetinin sizlere Allah-u Teala tarafından nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Yevmi dini yâkena uzu ve yâkena esnâine. Zâlim Rabbi ve Rehmane. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Bizi sadece radyodan dinlediğiniz bir devre, sonra bilgisayardan ikinci dünyaya ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Hamd ederiz, şükrederiz ki bir uydudan da, televizyondan da sizlere seslenmek imkanının artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

bu zevkleri Allah'a ayrı ayrı Allah-u Teala hamdolsun ki sizlere de bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz. Mutluluk, Allah'ın hepimizin istediği yegane şey. Önce soruyorum size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer bu beraberlikte siz de bizim kalbimizde olan bu mutluluğu yaşıyorsanız, o zaman hedefimize ermişiz demektir. Bizi dinlemek size huzur veriyor mu sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek size zevk veriyor mu? Bizi dinlemek sizi hep sohbet boyunca Allah'ı düşünmeye sevk ediyor mu? Zikir yapıyor musunuz bizi dinlerken? Kalbinize bir şeylerin dolduğunu, ılık ılık bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hissediyor musunuz? Şimdi beraberce bizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor. Ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden, burnumuzdan, alnımızdan yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan o şey, Allah'ın bir sırrı, Allah'a ulaşıyor. Ne oldunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bunu hissedebildiyseniz, Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Siz şu anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu demin yaşadığınız bu güzelliği sevgili kardeşlerim, namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız o zaman İki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki, sadece hissedeceksiniz bu söylediğimi. Birkaç tümrün yaparsanız bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda dünyanın neresinde olursanız olun bizim arkamda

0: namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa, bulunduğunuz konuma göre, yine bizimle kılın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın huzurunda kılınan bir huzur namazı var ya, o namazda sünnetler de, farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir. Aynı anda rükûya kalkılır. Aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi, onarlık saflardan oluşuyor. Nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükû'u, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü huzur namazının imamı kalbindeki sesle namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar, aynı anda rüküye eğilirler, aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar ve kıyamdan sonra imam rükûya eğildiğinde hepsi aynı anda eğilirler. O bir farzsa tabiiyetle kılınır, aynı sessiz sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak. Bunu göreceksiniz, orada olacaksınız. O zaman huzur namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Ama oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kanitin olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınıza namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu zavallı dünyada birbirine düşen, birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar onlardan farklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri. Çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşuyorsunuz. Ve asırlar boyunca iblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onlarınkine, doğruyu söyledikleriniz ve nedenlerinkine benzemez. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşarlar. Sizse 7 tane safayı yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 safa, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safa, irşat makamına ulaşırsınız. Önünde diz çekersiniz. Tövbe edersiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Mürşidinize ulaşana kadar 10 tane ihsan aldınız. 10 ihsanla ulaştınız ona, çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Böyle olmasaydı zaten Allah'ın yolunda olamazdınız. Sonunu sondaki kademede irşat makamına ulaşmak var. 10 tane ihsanla ulaştınız, tabi oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 14. basamakta ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin tezkiye oranına paralel olarak her yüzyılının birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Allah'a doğru seyircilik adlı bir yolculuk yaparsınız. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Sonra mı? Kaybolur Allah'ın zatında. Sonra ise 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. 5. mertebesinde ise bir hakkın takvayla takva sahibi olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mutlulukları yaşadılar sevgili kardeşlerim. O mutluluk devresine asr-ı saadet deniyor. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Sizin hissettiklerinizi hissederek, kanitin olarak, daimi zikrin sahipleri olarak, kalpleri, yürekleri Allah için çarparak, Allah için yaşayarak, birbirlerini, arkadaşlarını kendilerinden fazla severek, onlar için fedakarlıklar yaparak. Hazreti Ömer elindeki su matrasıyla şehit olmak üzere olan sahabenin arasında dolaşıyor. Savaş bitmiş ve düşman dağılmış, zafer kazanılmış. Hazreti Ömer son nefesini verenlere su ulaştırmak üzere orada. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor, ulaştırıyor su kabını ona. Tam içecekken bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Görmüyor birinciyi. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer son vasiyeti olarak kabul ediyor. Şehit olmak üzere olan kişinin bu son söylediği sözü. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye uzatıyor elindeki matrayı, su kabını. İkinci tam elini uzatırken bir üçüncü sahabe sesleniyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu da vasiyet kabul ediyor. Koşuyor üçüncüye ama üçüncüye ulaşamadan üçüncü şehit oluyor. Suyu ona veremeyen Hazreti Ömer hemen ikinciye koşuyor. Yetiştirebiliriz diye. Ona da yetiştiremiyor sevgili kardeşlerim. O da şehit oluyor. Birinciye koşuyor. Birinciye de yetiştiremiyor. O da şehit oluyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Son nefesinde bir insanın hayatının en kıymetli şeyi o bir bardak sudur. o en kıymetli şeyi başkasına günün rahatlığıyla ikram ediyor sahabe. Onun için onlar İslam'ın yedi safhasında yaşamışlar. Ayetler kesin ve açık olarak ispat ediyor bunu ki sahabe hepsi İslam'ın yedi safhasını da yaşamış. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçek mürşitler olmuşlar. Ve tabi'in onlara tabi olanlara deniyor. Üstelik tabi'in de irşad makamına ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel şeylerden bahsediyorum ki yaşamayan bilmez sevgili kardeşlerim. Onlar sadece düşmanlık ederler. Onlar dostluğu tatmamışlardır. Nefslerinde kin vardır, intikam vardır, öfke vardır, haset vardır, kıskançlık vardır, gayz vardır, kibir vardır. Kendilerine hep yazık ederler. Allah'ın nurlu ufkunda sizin yaşadığınız mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacaklardır. Ve size hep kızacaklardır. Bütün Allah'ın dostlarına kızdıkları gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bırakın onları. Onlar yaşarlar, yaşamazlar. O onların problemi. Ama biz şu göklere sığmayan dünyamızda, iç dünyamızda Allah ile beraber olalım. Allah'ın güzelliklerini yaşayalım. Öyle de gündüz gününe nemli gözlerimizde. Hepimiz aynı şeyi söyleyelim. Kanetin olalım. Ve soralım birbirimize, sen de mutlu musun diye. Bu sen de kelimesi çok önemli sevgili kardeşlerim. Bir tarafın bu işi becerdiğini söylüyor. O da arkadaşına soruyor, o mutluluğu yaşayan. Öyleyse ben de size soruyorum sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Biliyorum, zor şartların içinde ülkemiz. Ama bunun arkasında hep aynı sebep yok mu? Allah'a dost olmak yerine Allah'ın yolunda olmak yerine büyük yanlışlar yapmak, küfranı nimet etmek, onun sonucu daima bu olmuştur bütün milletlerde. Sevgili öğrenciler, sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Allah'ı seven, onun tarafından sevilendir. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaştırılandır. Allah'a ulaştırılan, Allah'ın evliyasıdır, Allah'a ermiştir. Türkçedeki ermiş adına layık olmuştur. Ruhu vücudunu terk etmiş, yedi tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmıştır. O kişi Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahipleri olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. İşte siz onlarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamdesiniz, ne kadar beraberce hamdesek azdır ki Allah Teala bu şerefe sizleri erdirmiş. hep onlara acıyın sevgili kardeşlerim. O size karşı çıkanlara, size düşman olanlara sadece acıyın. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu inkar eden, ona düşmanlık eden, üzerine taş atan, pislik atanları hep aynı sözlerle Allah'a ulaştırdı. Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya namzetsiniz. Kanitin olmakla başlayın. Gönderin sizden bir şeyleri Allah'a, bir gün sırrı çözeceksiniz. O gönderdiğinizin ne olduğunu. O zaman vahdet-i vücut sırrının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş. Geçmez. Bir mutluluk rehberi olarak indirmiş. İster mutluluk reçetesi deyin, ister mutluluk rehberi deyin, mutluluğa nasıl ereceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz, ama hepsi odur, Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, bunu ifade eder. Allah Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor, üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyor mu? Kesin. Hepsi farz. Takva sahibi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek farz. Teslim olmak Allah'a farz. Sevgili kardeşlerim, hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi. Allah üzerine farz kılmış mı üzerinize bunların hepsini? Kılmış. Öyleyse Allah tarafından ne istiyor? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederseniz ne olur sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet çeşitesi, bir mutluluk çeşitesi olduğunu ispat ediyor, yetmez. Aynı zamanda davetiyesi olduğunu da. Neden? Eğer Allah Teala farz kılmışsa sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de emrederek davet ediyor. Hadi Allah Teala sizi zorla mutluluğa ulaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala emretmişse dört emaneti de Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah Teala emretmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık görüyorsa, daveti buysa, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet değil mi? Peki Allah Teala bunları yapanların mutlaka bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala bunları hangi şartlarda nasıl gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız? nasıl yapacaksınız da hem cennet saadetinin hem de dünya mutluluğunun sahibi olacaksınız? Sevgili kardeşlerim, yalnız değilsiniz. Sahibiniz var. Hepimizin sahibi var. O Allah. Biz yalnız değiliz. Sahibimiz var. Ona, sahibimize, yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz bunun için. Yalnız değiliz, sahipsiz değiliz. Ve onun bizi ulaştırdığı o mutluluğu yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah Teala, hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar aranızda sadece benim emirlerimi anlamayanlar, yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir miydiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. İnsanlar var. Hadi canım sen de derler. Yani sen de laf mı bu? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da onu Allah'a ulaşmayı diledi ve hop cennetini alacak. Bir defa diyecekler ki bu bir haksızlık. Ondan sonra diyecekler ki cennete gitmeyi ümit etmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar diyorlar ki Allah Teala eğer cennete alsaydı sahabeyi alırdı. Halbuki biz öğrendik ki diyecekler, sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi verilmiş. Geri kalanların gideceği yer ne yazık ki cennet değil. Hoppala. Sormaz mıyız o zaman onlara biz bunları söyleyenler? Yahu kardeşim, şu dünyada Allah-u Teala'nın indirdiği, peygamberlerin indirdiği son kitap, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Ve indirildiği şekliyle hala bu kitap aynen o şekli muhafaza ederek hayatta. Ve o hayatta olan kitabın muhtevasını öğrendiğiniz zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a. Ve o kitap diyor ki o sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennetin en üst makamı olan 7. makamı işgal edecekler. 7. cennetin sahipleri bütün sahabe hepsi bir hakkın takvaya ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortam söz konusu. Şimdi bakıyoruz sahabeye. Bu sahabe Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öngördüğü 7 tane safhanın 7'sini de yaşamışlar. Belki 100 defa bunları anlattık sevgili kardeşlerim. Şu güzelliklere bakıp da Allah'a hayran olmamak mümkün mü diye hep düşünmüşümdür. Nasıl olur da insanlar bu söylediklerimizi hiç mi hiç anlamadan üstlük de bizi suçlamaya kalkarlar? Ama yaparlar sevgili kardeşlerim. Bu onların kalbindeki duruma bağlı. öğrendiklerini kendilerine din adına öğretilenleri doğru zannediyorlar. Bu istikamette bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu dizaynı bütün insanlar için Allah vücuda getirmiş ve sahabe dört başı mamur olarak doya doya İslam'ı yaşamışlar. Hepsi mutlulukların zirvesine çıkmışlar. Her ne kadar neşmiş diyorsan da, çıkmışlar diyorsan da, o günlerde yaşamadığımız için böyle söylemek mecburiyetindeyiz. Yoksa söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da kesin olarak tespit ediliyor. Onlar yaşamışlar. Sizin de bir kısmınız yaşadı, bir kısmınız yaşayacaksınız. Önünüzde muhteşem bir hayat var. Önünüzde bir asr-ı saadet var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz sadece ondan öğrendiklerimizi size ulaştırırız. O kadar. Şunun bilinmesini isteriz ki kendimizden bir ilave söz konusu olmaz. Ne söylüyorsak Kur'an asıllıdır. Mutlaka ayet-i kerimeyi söyleriz. Öyleyse niçin yaşamıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, daha hızlı yükselebilirsiniz Allah'ın merdivenlerinde. Sonra da daha hızlı yücelebilirsiniz fizik vücudunuzun sırat-ı müstakiminde, nefsinizin sırat-ı müstakiminde, iradenizin sırat-ı müstakiminde. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, düşünün, tabi olmadan evvel neydiniz? Nasıl bir insandınız? Tabi olduktan sonra şimdi nasılsınız? Aradaki o büyük uçurumu fark ettiniz mi? Ne diyordu Allah-u Teala sahabeye? Siz bir ateşin çukurundaydınız da Allah kalplerinizi telif ederek sizi o ateş çukurundan kurtardı diyor Allah-u Teala. İşte o gün onlara diyor, bugün de sizlere diyor. Allah'ın meşalelerine diyor. Hepiniz Allah yolunda bir ümitsiniz, bir ışıksınız, bir nursunuz, bir meşale. Sevgili kardeşlerim, 21. asra girdik. 3. bin yıla girdik. Ve hidayet asrına, hidayet çağına, asr-ı hidayete girdik. Onun içinde yaşamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikleri yalnız başımıza mı yaşamalıydık? Yoksa sizlerle beraber mi? Sizler yalnız başınıza mı yaşamalısınız? Yoksa onlarla beraber mi? Öyleyse biz sizi davet ettik. Siz bu davetle icabet ettiniz. Ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Siz de onları, başkalarını davet edeceksiniz. Onlar da sizler gibi mutluluğu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, o dışınızdaki dünya, oradaki öfkeli insanlar, kin dolu insanlar, düşman insanlar sakın sizi aldatmasın. Kim nefsinin afetlerine tabi ise bilin ki o şeytanla işbirliği yapan bir insandır. Çünkü yapacak başka şeyi yoktur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. Ve bildiğiniz gibi şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Onların devamlı beyinleri yıkanır İblis tarafından. Onlar da bizim beynimizin yıkanmış olduğunu zannederler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, denizde yaşayan balıklar denizi bilirler. Havada yaşayan kuşlar gökleri bilirler. Karada yaşayan insanlar karayı bilirler. Hayat üçünde de ayrı ayrıdır. İşte Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin artık dikkate alınmadığı, yok sayıldığı, insanların din öğretisinin Kur'an'ın dışında hedeflere yönelik olarak tatbik edildiği bir çağda yaşamaktasınız. Ama çağın karanlık devri bitti sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Artık aydınlık devre girdik. Artık hidayet çağındayız. Artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Biliyor musunuz? Sizlerin yaşadığı hayat, sahabenin yaşadığı hayat. Ama sizler gibi olmayanlar, bu ilmi almayanlar, onlar hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamayacaklardır. Onlara derseniz ki eğer, aziz kardeşim bak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, mutlaka Allah seni kendisine ulaştırır. Bunun manası, daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an, birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğun gün ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığın gün üçüncü kat cennetin sahibi olmaktır. Ve Allah garanti ediyor bunları. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı sana ait değil. Namazı sen sevmeyeceksin. Sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek ve bunun için Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yardım istemesen de Allah Teala yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Yani bana ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemedikleri de var. Allah Teala kimi seçmemişse onu kendisine ulaştırmaz. Yalnız seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Onların da hepsi dileyemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sırrı zamanımızda artık bir sır. Çünkü hiçbir ilim müessesesinde, hiçbir üniversitede bu ilim okutulmuyor. Şu anda gitseniz bir ilahiyat fakültesine, deseniz ki ben sizi kurtaracak olan muhteşem bir formül biliyorum. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Yetmez. Bir tek dilekle evliya olabilirsiniz. Allah'ın velilerinden, dostlarından birisi olabilirsiniz. O bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz takdirde ve dünya saadetinin de yarısına sahip olursunuz. Derler ki sizin için bu üşütmüş. Bize de demediler mi sevgili kardeşlerim? Biz de o 13 tane profesörden kurulu o heyette onları bir sual sorduk. Allah'ın bize yazdırdığı o kitaptan en çok seni seveniz, seni en çok seveniz, böyle bir cümleyi siz yapabilir misiniz dedik. Manasını sorduk onlara. Sonra izah ettik ki en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında kelime yapıları olarak hiçbir farklılık yok. Üç kelime de birbirinin aynı. Sadece yer değiştirmiş Allah-u Teala. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Aynı sözler fakat ikinci de üçüncü yer değiştirmiş. Sonra mı? Sonra manasını söyledik. En çok seni seveniz. Biz birçok insanı severiz ama sevdiklerimizin arasında en çok sevdiğimiz sensin. Seni en çok sevenizde ise benimle beraber insanlardan da birçoğu seni sever ama onların arasında seni en çok seven benim diyor Allah-u Teala. İşte gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Aynı cümlenin seni en çok seveniz ifadesinin en çok seni seveniz şekline dönüştürülmesi manayı ne kadar değiştiriyor? Birinde sevilenler çok, seven tek. Diğerinde sevenler çok, sevilen tek. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için eğer onların bilmedikleri şeylerden bahsediyorsanız, eğer Allah size bir şeyler öğretmişse, o zaman sizin için her şey söylenir. Onlar o güzellikleri yaşayamazlar kalplerindeki o kinle, nefretle, düşmanlıkla yaşayamazlar kardeşlerim. Ama bir gün öğrenirlerse hakikati, onlar da koşarak sizin yanınıza geleceklerdir. Asr-ı saadette yalnız olmayacaksınız. Onların arasından çok insan size katılacak. Sevgili kardeşlerim, geceler tulu-u haşa kadar sürmez. Akibet mutlaka gündüze dönüşür. İşte o gündüzün başlangıç günlerindeyiz. Asr-ı saadet bundan 14 asır evvel yaşanmış. Şimdi de asr-ı hidayet yaşanıyor. 14 asır sonra sadece sizlerin değil, bu dünyada yaşayan insanların da değil, bütün kainatta bir hidayet çağı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu dünya deyip geçmeyin. Bu dünya kainatın merkezidir din açısından. Allah Teala diyor ki Kabe'deki Hazreti İbrahim'in makamı da olan o yer var ya diyor. O yer kainatın haçinidir, geridir diyor. Alemlerin haçiridir diyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala buyuruyor ki seni bu dünyaya değil alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Alemlere rahmet. Altı alemin altısına da rahmet ulaştırsın diye Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmış. Öyleyse o tarihlerden bu tarafa geçen 1400 küsur yıl boyunca her gün biraz daha Kur'an unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan din karın doyurmaz diye ahkam keserler. Ama o ahkam kesenlerin hepsi de mutsuz insanlardır. Hiç düşünmezler şunu. Şu güne kadar, bugün diyelim hadi adına, bugüne kadar bu insanlar kendi kendilerini idare ettiler. Doğru zannettikleri şeyleri yaptılar ama hepsi mutsuz. Akıllarına gelmiyor. Biz bugüne kadar aklımızın estiği her şeyi yaptık. Mutluluğun her türlü yolunu denedik. Ama bir türlü mutlu olamadık. Öyleyse bunun bir formülü olmalı. İşte bunu düşünebilen kişi için Allah'ın söyledikleri geçerli. Allah-u Teala diyor ki sen şimdiye kadar kendi arzın gereğince nefsinin afetleriyle mutluluğu aradın, dilediğin gibi yaşadın. Ama gördün ki mutlu olamadım. Şimdi diyor seni yaratan Allah'ın sana verdiği formülü uygula. O zaman gör bakalım mutlu olacak mısın, olmayacak mısın? Her diyor bir Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dile. Bak ben seni kendime ulaştırıyor muyum, ulaştırmıyor muyum? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu kainattaki en kolay şeyle çıkmış. İnsanlığın karşısına insan Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini yaratmış ve demiş ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım, üçüncü kat cennetimi de vereyim ve sizi Allah'ın evliyası yapayım, garanti ederim bunu diyor Allah Teala. Ve zamanımız din öğretisinde bu konu mevcut değil. Sadece o mevcut değil sevgili kardeşlerim. İslam'ın 7 safhasını da iblis Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu iblis var ya, iblis korkunç zeki bir mahluk. 14 asırda hadi evvelki kitapları değiştirmiş ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diyor. Onun muhafızı Allah. İşte onun muhafızı olan Allah Kur'an'ı koruyor. Şimdi İblis Kur'an'daki ayetleri değiştiremeyeceğine göre ne yapabilirdi diye gelin düşünelim. Ne yapabilirdi? Ayetleri değiştiremediğine göre o değiştiremediği ayetlerin tatbikatını insanlara unutturabilirdi. İşte bunu yapmış. Ayetler aynen duruyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesin şekilde ispat ediyor. Bugünün insanına bir ihtardır, bir tokattır bu. Kendinize gelin diye Allah'ın bir tokadıdır. Acıtmak için değil, ayırtmak için, gaflet uykusundan uyandırmak için Allah'ın bir tokadı. Bu tokat acıtmaz. Kendine getirir kişiyi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gafillerdir diyor Allah Teala. Ve insanlar dilemiyorlar. Üstelik de ne münasebet diyorlar. biz asla gafil değiliz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sizin yaşadığınız şu muhteşem mutluluk var. Nedir mutluluk? Bir insanın dünya saadeti nedir? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun içinde devamlı bir mutluluğu yaşaması. Peki ama iç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz devamlı kavgada, bu kavgayı nasıl bitireceğiz? Çok basit. Bu kavgayı bitirebilmek için zikrinizi arttıracaksınız. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları birikecek, birikecek, birikecek. Ve her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecek ve 7. kattan 7 tane alem geçtikten sonra Allah'a ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a teslim olacak. Bu ilk tesliminiz. Ama buraya kadar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir şey yapamadan öldünüz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestireyi aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Kalbinizdeki ekinleti aldı. Yerine ihbat koydu. Rahim esmasıyla bunları gerçekleştirdi. Arkasından kalbinize ulaştı. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Ve sizi huşuya ulaştırarak mürşidinize vasıl etti, ulaştırdı. Gösterir mürşidinizi. Diyelim ki hacet namazını kıldınız, sordunuz, gördünüz ama inanmadınız. Hadi canım dediniz, o değildir, olmaz. Tamam, çok güzel. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Burnunuzu sürte sürte size diyecektir ki mürşidin odur. Oraya gideceksin. Sevgili kardeşlerim, biz göstermiyoruz. O gösteriyor. Bize de gösterdi. Mutlulukları bir bilseniz o zaman bu zavallı inat sizi ne kadar rahatsız etmiş, ne kadar huzursuz etmiş, bir kabus gibi bütün hayatınızı kaplamış, mutsuz bir insan olarak yaşatmış sizi. Hala farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, hala farkında değil misiniz? Sizler ne kadar mutlusunuz? Onlar ne kadar mutsuz? Davranışlarına dikkat ediyor musunuz? Mutluluk hiçbir şekilde onlarla birlikte olmamış. Ama siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzellikleri sizler yaşayacaksınız. Onlara da sizler yaşatacaksınız. Onları sorarsanız derler ki size, evliya mı dedin sen? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle evliyalar. Ama bu zamanda da evliya mı olurmuş? Bilmezler ki siz de o evliyadan birisiniz. Çoktan 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki gözümüzün önünde bunca milyon insan cehenneme gidiyor. Ve onlara söylediğimiz mutlak onları kurtuluşa ulaştıracak olan sözler bir kulaklarından geliyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Nasıl bir tuzak kurmuş iblis bu insanlara? Onları mutsuz etmek için özel metotlar geliştirmiş. Binlerce senelik hayatında hep sonsuza kadar insanları nasıl aldatacağını düşünmüş. Kıyamet günü diyor ki, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım diyor iblis. Öyleyse diyor, bana niye kızıyorsunuz? Sizi zorla mı bu yaptığınız günahlara ittim? Hayır. Size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Bana kılmayın diyor, nefsinize kızın. Biz de size hidayetin yolunu gösteriyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir sonsuz mutluluk yaşayacaksınız? Kur'an'daki ayetlerle onları gösteriyoruz. 6000'den fazla sualin cevabında 600'den fazla kasette hep bu hakikatler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri tebrik ediyorum. Hidayet çağının meşaleleri, hidayet çağının nurları, hidayet çağının mutlu insanları, alınları açık, yüzleri fark kardeşlerim, Allah yolunun muhteşem yolcuları, sizi Allah'a doğru yol almakta olduğunuz o muhteşem dizaynda daha büyük mutluluklara ulaşmanızı dileyerek o yolculuğun içinde bırakıyorum. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Hepinizi zülcenahin kılsın. Dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Aleyhim gâlim akdâbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz cehenneme yanmak üzere giren insanlardan hiç kimse orada bir süre yandıktan sonra cehennemden çıkıp cennete giremez. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle mevcut değildir.

Bu hayat filmleri üç boyutludur ve iki film birden oynar. Birincisi o kişinin aksiyonlarının, efalinin yani fiillerinin filmidir. Ne yaptıysa o yaptığı bütün olaylar o olayı yaşayanlarla birlikte mutlaka orada üç boyutlu olarak yer alır. Bu boşlukta oynayan bir filmdir. Bir ekrana, bir perdeye hiçbir şeye ihtiyaç göstermez. Zamanımızda hologram denilen sistemle üç boyutlu olarak gösterilir. Ama ikinci bir film daha vardır. Kişinin düşüncelerinin filmi. O film kişinin taahhüt miktarını hesaplamada elindeki mizana çok büyük ölçüde yardımcı olur. %100 yardımcı olur. Kıyamet günü elinize bir mizan verecekler. Kainattaki bütün derecat kazandıran ve derecat kaybettiren olayların hepsinin mutlak olarak yer aldığı ve otomatik çalışan bir sistem. Elinize size orada indi ilahide hayat filminizi seyrederken bu mizanı verirler. Mizan size her fiilinizin arkasından, her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından o olaya ait derecatı gösterir. Milyonlarca alternatifi dikkate alarak Allah-u Teala'nın ilahi kanunlarına göre hazırlanmış olan bir sistem bütün fiilleri muhtevasına toplar ve şunu görürsünüz neticede orada mizanda gösterilen rakam her neyse bütün alternatifler milyarlarca alternatif değerlendirilerek ortaya çıkan sonuç o alternatiflerin ortaya koyduğu elinizdeki mizanın sonucuyla, rakamıyla sizin hayat filminizde gördüğünüz rakam daima aynı rakam olacaktır. O zaman anlayacaksınız ki size kıl kadar zulmedilmemiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte insanlar arasında bir inanç var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisine dayalı olduğu iddia edilir. Ama o bir mevzu hadistir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Şimdi hadis şöyle, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde günahları kadar yandıktan sonra mutlaka cehennemden çıkacaktır ve ömrünün ve cennete mutlaka girecektir. Bu bir uydurma hadistir, mevzu hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi Kur'an'a bakmamız lazım. Kur'an'da cehenneme cezalanmak üzere giren hiç kimsenin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala tam 29 tane ayet-i kerimede. İşte sevgili kardeşlerim ve hiç kimse bize bir tek ayet bile gösteremez ki bir insan cezalanmak üzere cehenneme girsin de oradan cezasını tamamlayarak çıksın ve de cennete girsin. Böyle bir ayet-i kerime hiçbir zaman Kur'an'da yer almamıştır. Kur'an'da böyle bir ayet-i kerime mevcut değildir sevgili kardeşlerim.
Şimdi mevcut olan ayet

ayetlere bakalım. Bütün ayetler cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Tam 29 tane Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi. Bir numaralı ayet-i kerime Araf 36. Allah Teala buyuruyor. Vellezine kezzebu bi ayatina ve stekberu anha ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler işte onlar ateş ehlidirler. Ateş ehlidirler ve onlar orada ebediyen kalanlardır. Devamlı ebediyen kalanlardır. İkinci, burada Halidun kelimesi ebediyen, devamlı kalmak istikametinde kullanılıyor. İkinci ayet-i kerime Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. İnna Allahe le'anel kafirine ve e'adde lehum se'ira. Gerçekten Allah kafirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65. Halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. La yecudune veliyen ve la nasira. Onlar ne bir veli, yani bir dost, ne bir yardımcı bulamayacaklardır. İcat etmek, bulmak demek. Yecudune. Bulamayacaklardır, bulmayacaklardır. Ne bir veli, yani dost, ve ne bir yardımcı, nasir. En-Nasir, yardımcı demek. Üçüncü ayet-i kerime. Âl-i İmran suresinin 116. ayet-i kerimesi. İnnellezîne keferû len tûniye anhum envâlihum ve lâ evlâdühüm minallâhi şey'â ve ulâike ashâbun nâru hum fîhâ hâlidûn. Muhakkak ki o kâfirlerin ne malları ve ne de evlatları onlara bir şeye, yani Allah'tan gelecek olan şeye, Allah'tan gelecek olan cezaya karşı koymaya yetmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. Allah Teala onların ateş ehli olduğunu ve orada devamlı kalacaklarını söylüyor. Üçüncü ayet. Ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler. Orada devamlı kalacaklardır. Dördüncü ayet-i kerime. Bakara 39. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُلَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارُ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. İşte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi atiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da günah iktisap etmiş de kesebe, iktisap etmek, kazanmak, seyyiyeten, günahlar. Kim günah kazanmış da ve ahatat bihi
hatiyetuhu, hataları kendisini ihata etmişse, kuşatmışsa ve ülaike, işte onlar ashabınlar, ateş ehlidirler. Hüm fiyâ hâlidun. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Altıncı ayet-i kerime, Bakara 217. Allah Teala buyuruyor, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. Sana haram hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. Kul de ki kıtalün fihi kebir. Orada de ki o ayın içinde, yani o ayın içinde savaşmak büyük bir olaydır, büyük bir günahtır.

ve saddün an sebilillahi, Allah'ın yolundan saptırmak, Allah'ın yolundan çevirmek.

ve saddün an sebilillahi, Allah yolundan çevirmek ve küfrün bihi ve onu inkar etmek ve mescidil harami mescidil haramı yasaklamak ve ihracu ehlihi ve onun ehlini, sahiplerini oradan çıkarmak. Onun kendi halkını oradan çıkarmak ise minhu ehlihi minhu, ehlini oradan çıkarmak ise ekberu indallah, Allah'ın indinde daha büyük bir günahtır. Daha da büyüktür, daha da büyük bir günahtır. Vel fitnetü ekberi minel katil. Ve fitne katilden daha beterdir. Daha büyük bir günahtır. Fitne katilden, insan katletmekten, insan öldürmekten, hem de haksız yere insan öldürmekten daha büyük bir günahtır. وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلِينَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اِسْتَطَعْتُ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُونَ. Eğer onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, kim, sizden kim dininden dönerse fe yemut ve bu şekilde ölürse ve hüve kafirun, o kafir olarak ölmüştür. Fe ulaike habitat amaluhum, ve onların amelleri boşa gitmiştir. Fil dünya vel ahire, dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve ulaike ashabun nari hum fiha halidun, ve işte onlar ki ateş ehlidirler, onlar orada ebedi kalacaklardır. 6 ayet-i kerime oldu. 7. ayet-i kerime Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum et-tagute yuhricunuhum minen-nuri ilez-zulumati ulaike ashabun-nari hum fiha halidun. Allah Teala diyor ki Allah amenu olan ve Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani o kişilere nefs tezkiyesi yaptırır. Nefslerinin kalbi %51'e kadar Allah-u Teala'nın standartları içinde Allah tarafından %100 değil ama %51'e kadar onların kalplerindeki nur Allah Teala tarafından arttırılır. Böylece o kişi nefsinin kalbindeki nurlar karanlıklardan daha fazla olduğu için zulmetten nura çıkarılmıştır. Bunlar amel olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Vellezine keferu evliyahumut tagute. Onlar ki kafirdirler. Onlar tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete ihraç olunurlar, götürülürler, çıkarılırlar.
Ülâike ashabun nâru hum fîhâ hâlidûn. İşte onlar ateşlidir. Ve orada devamlı kalacaklardır. Görüyorsunuz ki cehenneme girenlerin hepsi için Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Onlar orada devamlı kalacaklardır.

Allah Teala bu bapta bu 7. ayet-i kerime onların hepsinin cehennemde kalacağını söylüyor. Bakara 275, 8. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يَكُولُونَ riba لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَحَبَّتُهُ şeytanı minelmez. O kimseler ki faiz yerler, اَلَّذ۪ينَ يَكُولُونَ ne? Onlar yerler, riba, faiz yerler. La yekûmine illâ kemâ yekûmillezî yetehabbetühüş şeytanı minelmes. Onlar kabirlerinden, meslerinden, kabirlerinden ancak şeytan çarpmış gibi, yani deliliğe tutulmuş bir kimse gibi kalkarlar. Zalike bi ennehum kalu innemel bey'u mislü riba. Onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerinden kaynaklanıyor, demelerindendir. Ennehum muhakkak ki onlar kalu derler. İnnema el bey'u muhakkak ki ticaret faiz gibidir. Alışveriş faiz gibidir. Ve satın alma ve satma. Ve ehallallahu bey'a Allah beyi satma ve satın almayı helal ve harramer riba ribayı faizi haram kılmıştır. Ve men caihü mev'izatun min Rabbihi. O kişi ki ona Rabbinden bir öğüt gelirse, mevize gelirse, fenteha fe lehuma selef.

ve emruhu ilallah. Artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Ve emruhu Allah, emri, işi de Allah'a kalmıştır. Ve men ade, kim dönerse, ve ilayke ashabın narı, işte onlar ateş ehlidir. Hüm fiha halidun, orada ebediyen kalacaklardır. 8 oldu. 9. ayet-i kerime Beyyine suresinin 6. ayet-i kerimesi. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâldîne fîhâ. Ulâikehum şerrül bariyeh. İnnellezîne keferû, muhakkak ki onlar kafirdirler. Min ehlil kitâbi, kitap ehlinden. Vel müşrikîne, ve müşriklerden, inkar edenlerdir. Fî nâri cehenneme, cehenneme atılacaklardır, cehennemde olacaklardır. Haldine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. Ülâikehüm şerrül beriye, işte onlar yaratılmışların en kötüleridir. Onuncu ayet-i kerime, Cin 23. İlla belagan minallahi ve risalatihi. Ve men yasinullahe ve resulehu fe inne lehu nâri cehenneme halidine fiha ebeda. Allah tarafından olan tebliğ ve onun risaleti hariç. Her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse, onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalır. Her kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, karşı gelirse, yani isyan ederse, onun cezası cehennem ateşidir. Haldine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Levkâne hâülâi âliheten mâ verâduhâ ve kullun fiha hâlidûn. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya, yani cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Hani insanlar kendilerinin ilah olduğunu söylüyorlar. Bu zamanımızda da Deccal'ın söylediği şey budur. Kendisinin Allah olduğunu iddia etmesi. O da kıyametten sonra mutlaka cehenneme girecek, ebediyen kalmak üzere. On üçüncü ayet-i kerime Mücadele 17. Len tugniye anhum envaluhum ve la evladuhum minallahi şey'a. Ne malları, ne çocukları, onların ne malları ne de çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle fayda sağlamaz. İlâike ashabın nârı hüm fîhâ halidûn. Onlar ateş halkıdırlar, içinde süresiz
içinde ebediyen kalacaklardır. 14. Muhammed 15. Meselül cennetin leti bu idel müttekûn. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. Muttakin takva sahipleri. Feya enharun min ma'in gayri asin. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar. Bozulmadan gayri asin. Bozulmayan sudan, maiden ırmaklar, nehirler, enharun. Ve enharun min lebenin lem yetegayyer, tamuh. Tadı değişmeyen sütten ırmaklar. Ve enharun min hamrin lezzetin. Ve enharın ve nehirler min hamrin. Şaraptan

Lezzetli ırmaklar. Lezzet veren ırmaklar. Ve enharun min aselin musaffa ve süzme baldan nehirler. Ve lehum ve onlar için fiha orada min kulli semerati her türlü meyveden vardır. Ve mağfiretün min Rabbihim ve Rablerinden mağfiret vardır. Kemen hüve halidün finnari. Hiç ateşin içinde ebediyen kalan kişi ve suku maen hamimen ve katta emahüm bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içirilen kimse gibi olur mu diyor Allah-u Teala. Ateşin içinde ebedi olarak kalan kişi gibi olur mu diyor cennetteki insanlar. Demek ki bir kısım insanlar cehenneme giriyorlar. Bir kısım insanlar cennete giriyorlar. Cennete girenlerle cehenneme girenler bir olmuyor ama cehenneme girenlerin çıkması söz konusu değil. Kemen hüve halidun finnari ateşte ebediyen kalan kişi gibi. Müminin 103. Men hafet mevazinuhu fe ulaike allazina hasuru enfusuhum fi cehenneme halidun. Ve kimin mizanı yani sevap dağları hafif gelirse fevl ülâikellezîne işte onlar hâsûre enfüsehum nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Fî cehenneme hâlidûn onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Mümin 76. Utkulu evvabe cehenneme haline fiha. İçinde ebediyen kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Ve bise mesvel mütekebbirin. Kibirli olanların, mütekebbirlerin konaklama yeri ne kötü yerdir. 17. ayet-i kerime Nahl suresinin 29. ayet-i kerimesi. Fethulu evvabe cehenneme halidine fiha. Öyleyse orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Fe lebise mesvel mütekebbirin. Kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların yani kaldığı yer ne kötüdür.

Birincisinde yani Mümin 76'da Udhulü evvabe cehenneme diyor. Nâl 29'da Fethulü evvabe cehenneme. Haline fiha, ikisinde de aynı. Haline fiha. Fe bise birinde, fe lebise ikincisinde. Mesvel mütekebbirin. Mütekebbir olanların kaldığı yer, konaklama yeri ne kötüdür diyor Allah Teala. 18. ayet-i kerime Nebe 21. İnne cehenneme kânet mirsâda. Gerçekten cehennem bir rasat yeridir, gözetleme yeridir. Nebe 22. Lit tâgîne meâba. Taşkınlık edenler, azanlar için son bir varış yeridir, meaptır. Son bir sığınaktır, varış yeridir. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca onun içinde kalacaklardır. Cehennemin içinde kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca. Dokuzuncu ayet-i kerime Nisa 14. Ve men yasullâhe ve resûlühü. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse ve yeteadde hududehu, onun Allah'ın sınırlarını, hadlerini aşarsa cehennemu haliden fiha, onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve o zaman öyle yaptığı takdirde cezaühü, onun cezası cehennemu cehennemdir. Haliden fiha, orada ebediyen kalacağı cehennemdir. 'Ve Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerinedir. Gadiballahu aleyhi ve le'anehu. Allah'ın gazabı onun üzerinedir. Ve le'anehu ve onun, Allah'ın laneti. Ve e'addelehu azaben azima. Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ama burada önemli olan ve öyleyse cezahü, onun cezası cehennemu cehennemdir. Haliden fiha, onun içinde devamlı kalacağı cehennemdir. 21. ayet-i kerime Nisa 169. İlla tarika cehenneme haline fiha ebeda. Ve kâne zâlike alâllâhu yesîrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Halidine fiha ebeda. Kâne zâlike alâllâhu yesîrâ. Bu ise Allah için kolaydır. Yirmi ikinci ayet-i kerime Rahat Suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve in tâceb fe acibin kavlühüm. E izâ kunnâ turâben e innâ lefî halkın cedîn. Eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız? Sözleri acayip şeydir, şaşılacak şeydir.
اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ

aglalu fi anakihim. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve ulaike ashabun nari, işte onlar ateş ehlidir. Hum fiha halidun. Orada ebediyen kalacak olanlardır. İşte kıyametten sonra yeniden insanların yaratılmaları, zaman geriye doğru döndüğü için o insanların hayatta bulunduğu ana zaman geri döndüğünde o insanlar zaten hayatta olacaklardır. 23. ayet-i kerime tekabül 10. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Onlar ki kafirdirler ve ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. اِلَٰيكَ أَصْحَابِ النَّارِ. Onlar ateş ehlidirler. اَلْدِينَ فِيهَا. Orada ebediyen kalacaklardır. اَبِيْسَ الْمَس۪يرِ. Ne kötü dönüş yeridir. 24. ayet-i kerime Tövbe 17. مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُلَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ فِيهِمْ حَالِدُونَ Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Makane olmaz, uygun değildir. Şahidine ala enfüsühim bil küfri.

kendilerinin küfürlerine şahitler iken, ülâike habitat amalühüm, onların amelleri boşa gider, heba olur ve finnâri hüm hâlidûn, ve onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 24. ayet-i kerime bu. 25. Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillâhe ve resûlehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ. Zâlikel hizyul azîm. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa. Yuhadidillâhe. Allah'ın haddini aşarsa. Artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşi. فَاَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِدًا ف۪يهَا ذَٰلِكَ الْحِزْيُ الْعَظِيمِ. İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Yirmi altıncı ayet-i kerime, Tevbe suresi 68. ayet-i kerime. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَارَ نَارَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Allah vaat etti münafıklara, münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebediyen kalacakları cehennem ateşini vaat etti. Hiye hasbühüm. O onlara yeter. Ve leânehumullah. Ve Allah onlara lanet etti. Ve lehum azabin mukim. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap var. Ve lehun azabin mukim, ikame edilmiş. Devamlı kılınan bir azap var. Yirmi yedinci ayet-i kerime, Yunus 27. Vellezine kesebu seyyiati cezaü seyyiyetin bimisliha. Seyyiat kazananların, seyyiat kazanan kişilerin seyyiatlerinin cezası onun misli kadardır. Yani kendisine eşittir. 10 derecelik günah işleyen bir kişiye 10 derece kaydedilir amel defterine. Ve terhekuhum zilleh, ve onları bir zillet kaplar. مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمْ. Ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Asım, koruyucu. مَا لَهُمْ, onlar için yoktur. مِنَ اللّٰهِ, Allah'tan. مِنْ عَاصِمْ, bir koruyucu. كَاَنَّمَا اُوْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَاءً مِنَ اللَّيْلِ مُزْلِيمًا. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kaplanmış gibidir. Ulâike ashâbun nâri hum fîhâ hâlidûn. İşte onlar ateş halkıdır. Ateş ashabıdır, ateş halkıdır. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime, Zümer 72. Kîlet hulû evvâbe cehenneme hâldîne fîhâ.
Febise mesfel mütekebbirin dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Mütekebbir olanların, büyüklenenlerin yeri ne kötüdür. 29. ayet-i kerime İnnel mücrimine muhakkak ki mücrimler fi azabı cehenneme, cehennem azabı içindedirler. Halidun cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Yani suçlular. Görüldü ki Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin ebediyen cehennemde kalacağı ifade ediliyor. Bir süre cezalandıktan sonra çıkma olayı kesinlikle söz konusu değil. Bir defa kıyamet günü herkes mutlaka cehenneme girecektir. Cennete girenler de, yani cennete girecek olanlar da, cennette mükafatlanacak olanlar da, cehennemde kalacak olanlar da, cehennemin dış kısmına, bahçe kısmına mutlaka gireceklerdir. Cennete geri dönecek olanlar, cehennemin içine girerek cehennemi görecekler, cehennemleri görecekler. Sonra geldikleri gibi nasıl uçarak şeffaf kapılardan içeri girmişlerse, tekrar uçarak aynı şeffaf kapılardan çıkıp cennete gireceklerdir. Ama cehenneme orada cezalanmak üzere gelenler, bu yüksek 12 metre yüksekliğinde, en az 10-12 metre yükseklik var, şeffaf kapılar, o kapıları açmıyorlar, kapıların içinden geçiyor cennetlikler. Cehennemin dışına girerken oradan, o kapılardan geçerek cehennemin avlusuna giriyorlar. Ondan sonra da cehennemi uçarak dolaşıyorlar ve Allah'a sonsuz şükürler ederek cehennemi terk edip cennete gidiyorlar. Cehennemde kalacak olanlara gelince, onlar cehennemin kapıları yükseltilerek, burunların yere sürtünecek kadar yükseltilerek cehenneme sürünerek giriyorlar. Ve orada cehennemin avlusunda dizüstü çökmüş vaziyette bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Cehenneme girip de cehennemi görüp oradan çıkanları bekliyorlar. O cehenneme uçarak girenler, cehenneme girdikten sonra uçarak cehennemden yine çıkanların hepsi tamamlanıncaya kadar onlar cehennemin dışında bekliyorlar. Cennete gireceklerin hepsi cehennemden ayrılıp gittikleri zaman cehenneme girecekler. Cehennemin iç kısmına, işkence kesmine alınıyorlar. İşte Allah Teala diyor ki Meryem 71'de ve en mümküm illa variduha, sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz oraya cehenneme varacaksınız. Senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Cehenneme gireceksiniz ama bu girenler evvela cehennemin dış kısmına, avlusuna giriyorlar. Cennete dönecek olanlar uçarak giriyorlar içeriye. Cehennemde kalacak olanlar, cezalanacak olanlarsa giriş kapısı biraz yerden kaldırılıyor. Burunları yere sürtünerek yüzü koyun içeri giriyorlar.
Meryem 72. Sümme nüneccil lezine tekav ve nezeruz zalimine fiha cisiyya. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. İşte onlar uçarak girenler, cehennemin katlarını gezenler, uçarak gezenler ve Allah'a sonsuz şükürlerle cehennemi terk edenler, cehennemden kurtaranlar. Ey zalimler, dışarıda diz üstü çekmiş olarak bırakacağız diyor Allah Teala. Onlar dışarıda diz üstü çekmiş olarak bekliyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki cehenneme girenlerin cehennemden çıkması mümkün değildir. Cehenneme girenlerden muradımız cehennemin avlusuna girenler değil, avluda hiç kimseye bir işkence, bir onları sıkıntıya sokacak olan bir şey yapılmaz. İşkence cehennemin içindedir, binanın içindedir. İşte o binanın bahçesinde cennete girecek olanlar cehennemi geçsinler de oradan çıksınlar, cennete gitsinler diye cehenneme girip orada ebediyen kalacaklar. Cehennemin bahçesinde dizüstü çökmüş vaziyette bekliyorlar. Ve hepsi cehennemi terk ettikten sonra bütün cehennemlikler cennete alınıyorlar. Ve asla oradan ayrılıp da dışarı çıkmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse kalbinde zerre kadar iman olan cehennemde günahları kadar yandıktan sonra cehennemden çıkacaktır şeklinde bir hadis-i şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından asla söylenmemiştir. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hurafelerle oyalanmayın. Kur'an hakikatlerine bakın. İnsanlar hep alimler öyle demiş diye onların söylediklerine inanıyorlar. Çünkü Kur'an'ı tamamen unutmuşlar. Ama Kur'an'da cehenneme giren bir kişinin cehennemden cezalanmak kastıyla cehennemin ceza kesimine giren bir kişinin oradan çıkıp da cennete girmesi gördüğünüz ayetler gereğince hiçbir şekilde mümkün değildir. Tam 29 tane ayet-i kerime cezalanmak üzere cehenneme giren, cehennemin içine girenlerin hiçbirisinin çıkmasının mümkün olmadığını, onların ebediyen orada kalacaklarını söylüyor. Bir gün cehennemde, cehennemler de enerjiye çevrilecektir. Sonra da yok olacaktır. İçindeki insanlar da enerjiye çevrilecektir. Sonra yok olacaktır. Nasıl Allah-u Teala önce enerjiyi yaratmışsa, oradan cansızları, sonra canlıları yaratmışsa, yok oluş da aynı standartta cereyan edecektir. Her şey fani olacaktır. Senin Zülcelal'i ve ikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, sonuca ulaşıyoruz. Cehenneme, cehennemde cezalanmak üzere sokulan o kapıdan girerken burnu yere sürtünerek giren cehennemde cezalanacak olanların hiçbirisinin cehennemin cezalanma kesimine girdikten sonra çıkması mümkün değildir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Efendim Hazretleri, ülkemizde bazı insanlar İslam madem ki son din olarak gönderildi, o zaman İslam ülkelerinin dünyada ileri konumda olması gerekir. Ama görüyoruz ki şu anda İslam ülkeleri Avrupa ülkelerine göre, Amerika'ya göre oldukça geri durumda. O zaman diyorlar, bunun sebebi nedir? Biz İslam'ın son din olduğunu söylüyor. Aslında biz biliyoruz ki siz bize Allah-u Teala'nın indiğinde İnnallahi İslam, Allah katında tek din İslam olduğunu öğretiniz Kur'an-ı Kerim'e göre. Size inşallah Kur'an-ı Kerim ışığı altında İslam ülkelerinin şu anda niçin geri durumda olduğunu, acaba gerçekten İslam şu anda İslam ülkelerinde yaşanıyordu. Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Allah razı olsun.
2: Allah sizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı. Rahman ve Rahim. Elhamdülillah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdin. Gerçekten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de inneddine indallahil İslam buyuruyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmadı diyor. Sadece İslam dini vardır diyor. İşte Allah'ın indindeki tek din İslam. Öyleyse nereden çıkıyor bu Hristiyanlık dini, Yahudilerin dini, Budizm, Taoizm, Brahmanizm, bir sürü din? Aslında hiçbirisi din değil. Sadece İslam'ın zaman içerisinde değiştirilmiş olan şekilleri. Nasıl değiştirilmiş? Allah Teala her peygambere aynı emri vermiş. İslam olma emrini. Yani asıl ifadesiyle Allah'a teslim olma emrini. Ve başlangıçta her peygamberin devrinde o peygamberle ona bağlı olanların hepsi felaha ermişler, kurtuluşa ermişler. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlarmış. Ve İslam olmak şerefine ermişler. Hem ruhlarını, hem fizik vücutlarını ve içlerini, hem de nefslerini Allah'a teslim etmişler. Her peygamberin yaşadığı devre için Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Mesela buyuruyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim oldular. Hepsi İslam'dı diyor. Hazreti İsa ve onun havarileri diyor. Hepsi İslam'dılar. Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve ona bağlı olan sahabenin hepsinin İslam olmak şerefine erdiğini söylüyor. Dikkat edin, İslam olmak 28 basamaklık bir olgudur. 27. basamakta ihlas sahibi olursunuz ve nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. İçiniz pür nur olur. Salah makamında da Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Ve Allah'ın söylediği kelimeleri tekrar ederek tövbe-i nasuhu gerçekleştirirsiniz. Ve böylece

dışının da kör nur olduğu bir nokta var. Oraya gelmesi söz konusu oluyor kişinin. Ve içi dışı pırıl pırıl oluyor. Işık alan değil, ışık veren bir hüviyete giriyor kişi. Öyleyse İslam'ın muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in bir başka yerinde bir işaret daha verdiğini görüyoruz. Diyor ki kim İslam'dan başka bir din ile gelirse ondan kabul olunmaz diyor. Öyleyse İslam diye bir din var. Bu din tek dindir diyor Allah-u Teala. Mahiyetine bakıyoruz. Yani bu İslam nasıl bir şey? İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Sinnam ve mim. Ve mahiyeti Allah'a teslim olmak. Silm kökünden gelen kelimelerin arasında teslim kelimesi var. İslam kelimesi var. Selam kelimesi var. Selamet kelimesi var. Müslüman kelimesi var. Bunların hepsi aynı kökten geliyor. Ve bu kelimelerin arasında en önemlisi teslim. İşte İslam teslim olma demek. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bizlere verdiği 3 tane emanet var. Ruhumuz, veçimiz, fizik vücudumuz ve nefsimiz. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, yani o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Burada dikkat edin, emanetleri çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Ehillerine demiyor, sahiplerine demiyor, ehline diyor. İla ehliha diyor, onun ehline. Öyleyse başka bir yerde daha teslim olmayı emrediyor Allah-u Teala. Evet, Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavlen yetekmül azabe. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a geri döndürün. Allah'a ulaştırın. Ve Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse İslam olmanın gereği olan teslim keyfiyeti bütün insanların üzerine farz kılınmış. Ve konunun ilginç yönü eski yani Ahd-i Atik'te de eski Ahit'te de Ahd-i Cedid'de de yeni Ahit'te de yani Yahudilerin kitabı olan Tevrat'ta da Hristiyanların kitabı olan İncil'de de her ikisinde de İblis ayetleri değiştirmiş. Ayetleri yok etmiş. Bu iki kitabı yani Tevrat'ı ve İncil'i dilediği gibi asli hükümlerini yok ederek çarpıtmış. Ama Allah'ın bir hikmeti teslim ayetlerine dokunmak aklına gelmemiş iblisin. Ve teslim ayetleri onlarda da duruyor. Sözüme dikkat edin. Yakın gelecekte bütün dinler birleştirecektir. Ve İslam dini bütün dinlerin üzerine tek din olarak yerleşecektir. Yani Allah'a teslim olma bayrağı altında bütün dinler birleşecektir ve bütün dinler İslam'ı yaşamaya başlayacaktır. Çünkü İslam Allah'a ruhun, Allah'a veçin ve Allah'a nefsin teslimidir. Toptan bir teslimdir, külliyen. İşte Allah-u Teala'nın farz kıldığı teslimi bütün sahabenin yaşadığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de.
Ali İmran suresinin

0: 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar var ya, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa muhakkak ki onlar daha önce ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Yani hidayete ermişlerdir diyor. Demek ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse ne görüyoruz? Bir Allah'a teslim olma keyfiyeti. Ve İslam budur. Ve bütün dinler aslında İslam diniydi. İslam'dan başka bir din hiç olmadı. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Davud'a, Hazreti İbrahim'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hep aynı emirleri verdi. Bu emirlerin merkezinde, odak noktasında Allah'a teslim olmak var. İşte Allah Teala Allah'a teslim olmak istikametinde İslam kelimesini kullanıyor. Diyor ki, sizin için İslam'ı seçtim ve İslam'ı kabul ettim ve sadece İslam'dan razı oldum. Ve 14 asır evvel sahabeye baktığımız zaman Allah-u Teala'ya ruhlarını, veçlerini ve nefslerini teslim eden sahabenin İslam olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'ın hedef gösterdiği teslimlerini hepsi gerçekleştirmiş. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde hepsi Allah'a teslim etmişler. Böyle bir dizaynın 27. basamakta ve son teslimden sonraki son aklanmayla 28 basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. İslamlama standartlarına dikkatle baktığımız zaman bunun 28 basamaktaki bir olgu olduğunu görüyoruz. İnsanlar arasındaki tatbikatı İslam olmak nedir diye sorduğumuz zaman o diyor kim yüksek sesle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse işte o İslam olur. İşte hikayemiz burada başlıyor. Bugün dünyada yaklaşık olarak 1 milyar İslam yaşıyor. Yani kendilerini İslam zanneden, İslam olduklarını zanneden 1 milyarlık bir insan kitlesi. Bu insanlar İslam olduklarını zannediyorlar, iddia da ediyorlar biz İslam'ız diye. Ama aslında neye göre iddia ediyorlar? Hepsi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler kendi kendilerine. Ve böylece İslam olduklarından eminler. Oysa ki İslam olmak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle gerçekleşen bir olgu değildir. Kişinin kendi kendisine bunu söylemesiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Kendi kendine bir insanın kelime-i şehadet getirmesi onu hiçbir yere götürmez. Sadece derecat kazandırır. Güzel bir şey söyledikleri için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu söyledikleri için ve Allah'ın vahdaniyetinden bahsettikleri için, tekliğinden bahsettikleri için. Dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Hani fıtratı iki özelliğin sahibidir. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a teslim olmak. İşte bu iki özellik bütün insanların fıtratında vardır. Hepimizin yaratılışında tek Allah'a inanmak da vardır. Allah'a teslim olmak da vardır. Ve hepimiz hani fıtratıyla yaratılmışız. Ne var ki Allah'a teslim olmak. Bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah tanısıyla hiçbir zaman gerçekleşmez. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşır da önünde de çöküp tövbe ederse, ondan sonra el öpüp la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse, o kişi de İslam olamaz. Sadece mümin olur. Dikkat edin, mümin olmak 14. basamakta başlayan bir metredir. Oysa ki onların söylediği bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi 2. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Ve kişiye cennet saadetini kazandırması da mümkün değildir. Eğer bu kelime-i şehadeti tek başına söylemişse. Peki ne yapması lazım kişinin? Hacet namazını kılması lazım. Sonra ne yapması lazım? Mürşidini Allah'tan sormuş olan bu kişi mürşidine ulaşması lazım. Mürşidine ulaştığı takdirde dalaletten kurtulur, hidayet adım atar ve nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi o noktada başlayan bir olgudur. Ama kişi nefs tezkiyesine başlıyor diye İslam olamaz. Nefsini tezkiye ettiği zaman da İslam olamaz. Ancak nefsini tasfiye ettiği zaman, nefsinin kalbinde hiçbir afet bırakmadığı zaman, işte o zaman o kişi hedefe ulaşmıştır. Allah'a teslim olmuş ve İslam olmuştur. İslam olmak 3 basamakta gerçekleşen bir olgudur. 3 safhada. Birinci safhada teslimlerden birincisini gerçekleştireceksiniz. Ruhunuzu Allah'a vasıl edip, ölmeden evvel Allah'a vasıl edip Allah'a teslim olacaksınız. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. İslam olmanın birinci safhası. İkinci safhada reçinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İslam olmanın ikinci safhası. Ve üçüncüde nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz ve İslam olmayı tamamlayacaksınız. Ruhunuz ahsen olarak yaratıldığı için onun bir defa daha ahsen olması söz konusu değildir. Bu sebeple ruhunuz, ahsen olarak yaratılan ruhunuz teslimiyetini gerçekleştirebilmek için Allah'ın zatına ulaşmak mecburiyetindedir. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'a o zaman teslim olur. Ama fizik vücudunuz Allah'a hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Nefsiniz Allah'a hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Ne fizik gücünüzün teslimi Allah'a ulaşmaktadır, ne de nefsinizin teslimi Allah'a ulaşmaktadır. Hiçbirisi Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olmaz. Nefsiniz ve ruhunuzdan, nefsiniz ve fizik gücünüzden hiçbirisi. Allah'a ulaşarak teslim olan sadece ruhunuzdur. Ruhunuz çünkü ahsen olarak yaratılmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmıştır. Onun için ruhunuzun Allah'a teslimi, bir defa daha Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, bir defa daha yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği kazanmak değildir. Zaten o özelliğin sahibidir. Zaten ahsendir. Bu sebeple kimin ruhu olursa olsun o kişi öldükten sonra mutlaka o ruh Allah'a döner ve Allah-u Teala o ruhların hepsini kabul buyurur. Öyleyse ahsen olmak, Allah'a teslim olmanın temel fokus noktasıdır, odak noktasıdır ve ancak ahsen olmayan varlıklar ahsen oldukları zaman Allah'a teslim olurlar. İşte fizik vücudunuz ve içiniz ahsen değildir. Doğuşunuzdan itibaren her türlü hatayı işleyebilir. Ve ne zaman vecciniz, yani fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlamışsa, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlamışsa, işte o zaman söz konusu olan şey bütün insanlar için aynıdır. Ve şimdi Allah teslimi tamamlanmıştır. Ahsen olmuştur. Ahsen olmanın iki tane temel anlamı var. Birincisi, Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla istemeyen bir özellik. İkincisi de güzellerin en güzeli olmak. Her ikisine de ahsen diyor Kur'an-ı Kerim. İşte en zor teslim olan nefsimizdir. Muhtevasında başlangıçta sadece afetler olduğu için bu açıdan teslimi en zor olan nefsimizdir. Çünkü afetlerin hepsinin nefsinizin kalbinden ayrılması, ruhunuzun bütün özelliklerinin nefsinizin kalbine nurlar olarak gelmesi ve orada yerleşmesi söz konusudur. O zaman nefsinizin tamamen aydınlandığı, tamamen nefsinizin Allah'ın nurlarından ibaret olduğu bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olacak ve İslam olacaksınız. Ruhunuzu Allah'a 21. basamaktan sonraki ilk velayet kademesinde teslim edersiniz. Allah'ın zatında ifna olursunuz. Fena fillah olursunuz. Bu birinci tesliminizdir. Yani İslam olmanın birinci safhasını bitirdiniz. Sonra veçhiniz, fizik vücudunuz Allah'a teslim olacaktır. Ne zaman teslim olacaktır? Ne zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursa. Öyleyse ruhunuzun Allah'a teslim olmasıyla nefsinizin Allah'a teslim olması birbirinden çok farklı iki tane şey. Ruhunuz zaten ahsen olduğu için Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak mecburiyetindedir Allah'a teslim olabilmek için. Ama fizik vücudunuz zaten Allah'a hiç ulaşmayacaklar. Nefsiniz Allah'a hiç ulaşmayacaktır. İşte bu Allah'a ulaşmayan muhteva içinde teslim olmanın özelliğine bakın. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmak. Peki böyle bir dizaynda İslam ülkeleri adını verdiğimiz ülkelerin İslam'ı yaşayan ülkeler olması lazım. İslam olan ülkeler olması lazım. Yani o ülkenin ahalisinin İslam olması asıldır. Peki İslam olmakla İslam dairesine girmeyi sakın birbirine karıştırmayalım. İslam dairesine girmek daha ikinci basamakta gerçekleşen bir olgudur. Ve kimseyi Allah'ın cennetine götüremez. Ama İslam olmak, kim İslam olduysa onların hepsini sadece cennet saadetine değil, aynı zamanda dünya saadetine de ulaştırır. Öyleyse İslam olmak bir beceri olarak demek ki 3 tane teslimi gerektiriyor. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 21. basamaktan sonra velayetin ilk basamağı, fena makamı. Birinci makam. Sonra beka makamının sahibi olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatındaki, Allah'ın katındaki tahtlardan birinde muhkim olacak. Oranın ahalisinden olacak. İşte o zaman ruhunuzun Allah'ın katında baki olması sebebiyle bu makama Mekra makamı deniyor. Üçüncü makamda züh sahibi olacaksınız. Yani zikriniz günün yarısını açacak. İslam olabildiniz mi? Hayır, olamadınız. Sadece birinci safhasını gerçekleştirdiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Züh makamını açtığınız zaman daimi zikre yaklaştığınız bir devrede fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini severek yerine getirdiğini, yasak ettiği hiçbir fiili de benimseyerek, severek yapmadığını göreceksiniz. Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemediğini göreceksiniz. O zaman neyle karşı karşıyayız? Nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Pardon, ruhunuzu da Allah'a teslim ettiniz. Beçinizi de, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiniz. Velayetin dördüncü makamındasınız. Beşinci makam, Ulu'l-Elbab makamı. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşan herkes çok kısa bir zaman sonra nefsindeki bütün afetleri yok eder. Ruhunun bütün hasletleri nefsine geçer. Ve o kişinin nefsi böylece Allah'a teslim olur. Üçüncü ve son teslim ve İslam olur. Allah-u Teala ne diyordu? İslam olarak, size din olarak İslam'ı seçtim. Bütün daveti kavimleri olduğu gibi ve sadece İslam'dan razı oldum diyor Allah-u Teala. Bundan 14 asır evvel Allah-u Teala bütün sahabeden razı olmuş mu? Hepsinden razı olmuş. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. O sabikunel ebelin var ya, onların bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Yani Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de sahabeye, yani ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razıdırlar diyor. İşte ifade son derece açık. Yalnız İslam'dan razı olurum diyor ve burası yolun sonu. Hem ruhlarını teslim etmişler Allah-u Teala'ya, hem beşiklerini teslim etmişler, hem de nefslerini teslim etmişler. Yani Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesindeki söz konusu olan üç emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmişler. İşte burası yolun sonudur. Velayetin son ve en üst noktası. Bundan sonra Allah-u Teala'nın sizi tövbe-i nasuha davet etmesiyle gerçekleşir. Öyleyse İnsanların zannettiği gibi yüksek sesle mesela bir hocanın önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen birisi İslam olmak şerefine eremez. Sadece İslam dairesinin içine girmiştir. Ve bu sadece ikinci basamakta olan bir olgudur. Bu kişi bu standartlarda hiçbir zaman üçüncü basamağa ulaşamaz. O artık Allah-u Teala'ya teslim olduğunu zanneder kendisine ve İslam'ın beş tane şartıyla amel ederek kurtulacağını zanneder. Ama hiçbir şekilde kurtulması mümkün değildir. İslam olmamıştır. İşte zamanımızda İslam'ı yaşadıklarını iddia eden bütün İslamcıların insanları bu vaziyettedir. Onlar çoğu İslam'ın 5 tane şartını yaşayan ülkelerdir. İnsanının çoğu, ülke nüfusunun çoğu İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren insanlardır. Ve İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorlar diye, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptıkları için kendilerinin cennete gireceğinden emindirler. Ve ne yazık ki hiç kimse İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirir diye Allah'ın cennetine giremez. Bir başka ifadeyle İslam olamaz. Böyle bir insan sadece ikinci basamaktadır. Yani insanlar düşünün, olayları yaşarlar. İnsanlar düşünün, birinci basamakta olayları yaşayan insanlar olayları değerlendirirler. Bu da ikinci basamaktır. Olayları değerlendirmenin sonunda eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, böyle bir niyete erdikleri anda üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Allah-u Teala hep onların kalplerine bakar. Acaba Allah'a ulaşmayı dileyecekler mi diye. Ne zaman onlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri an birinci hedefe ulaşmışlardır. Ve onlar ikinci basamağı aşmışlardır ve kurtuluşun ilk adımını atmışlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insan, Allah'ın üzerinde rahim esması tecellisiyle dördüncü basamağa ulaşır. Beşinci basamakta Allah irşat makamıyla o insanların arasındaki perdeyi alır, hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta Allah-u Teala onların kalplerindeki ekinleti alır. Yedinci basamakta da onların kulaklarındaki vakayı alır. Ve böylece bu insanlar amel olurlar. Öyleyse bir insanın amel olabilmesi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olabilmesi 7 basamaklık bir vetiredir. Ve daha bu noktaya kadar bu kişinin bir icraatı yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen böyle bir insanın Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçmesi, Allah'a ulaşmak istikametinde Allah'ın onun kalbinde vücuda getireceği değişiklikleri yaşaması onun gelecekteki hedefi için asıldır. Ne yapıyor Allah-u Teala? Yedinci basamakta o kişinin kalbine Allah-u Teala sünnetullah ile ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta Allah-u Teala o kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki Allah'ın nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbine yol açıyor. 11. basamakta göğsünden kalbine yol açılan bu insan zikir yapıyor ve göğsüne kadar gelen Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünden de kalbine kadar ulaşıyor. Ne yazık ki kalbi mühürlü. Allah rahmet o kalbin içine doğru sızıyor. Ve bir sonraki basamakta o kişi nefsinin kalbinde zikir sebebiyle biriken %2 nurla huşu sahibi oluyor. Allah'ın bir sözü var huşu sahipleri için. Kim huşu sahibi olursa hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah da mutlaka gösterir. Nitekim bu kişi de hacet namazını kılıyor. Allah'tan talepte bulunuyor. Allah Teala mürşidini gösteriyor. Burası 13. basamak. Ne zaman Allah'ın gösterdiği mürşide bu kişi ulaşırsa önünü diz çöker, tövbe eder ve la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek el öperse, işte o zaman bu kelime-i şehadet kendisini Allah'a ulaştıracak olan kişinin önünde yapılan bu kelime-i şehadet kişiyi mümin kılar. Çünkü Allah Teala böyle bir insanın kalbine imanı yazar. Nasıl yazar? Kalbin mührünü açarak yazar. Dolayısıyla bu noktaya kadar kalpte kaç tane şart oluştu? 7 tane şart oluştu. 1. Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinneti aldı. Ekinnet idraki önleyen bir müessese. Yerine ihbat koydu. O kişinin nefsinin kalbinde artık Allah-u Teala ile olan ilişkileri idrak eden bir müessese kuruldu. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın dininde bu kişi bir hedefe gidiyor. Kalbindeki ekinnet alındı. Yerine ihfat konuldu. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbine sünnetullah ile ulaşarak o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. Sonra ne oluyor? Sonra bu kişi Allah Teala'nın yeni bir yardımını alıyor. Gözünden kalbine Allah Teala bir yolu açıyor. Sonra kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbinde %2 nispetinde nur birikiyor ve böylece kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olduğu zaman hacet namazını kılıyor. Allah'ın emrini gösteriyor ve hacet namazını kılıp da mürşidini gördükten sonra mürşidine ulaştığı an mürşidine nezih çıkıyor, tövbe ediyor, el öpüyor, la ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah diyor. O zaman Allah Teala onun kalbinin mührünü açıyor ve bu mührün açılmasından sonra kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. 14. basamaktayız. O insanlar ki bu söylenenlerin hiçbirini yapmıyorlar, İslam'ın 5 tane şartına tabiler ve zannediyorlar ki kendilerini İslam olmuşlar, cennetine ulaşmışlar. Oysa ki sadece 2. basamaktalar. Hiçbir şekilde kurtulmaları mümkün değil. 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişiyi mürşidin önünde tövbe ederek Allah-u Teala'nın onların bütün günahlarını affetmesini sağlıyorlar. Burası 14. basamak. Ve kişi burada mümin oluyor. Neden mümin oluyor? Çünkü kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. Kimin kalbine Allah'a imanı yazmışsa sadece onlar müminlerdir. Kalbine iman yazılmadan mümin olmak hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse mümin olan bir kişi İslam olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Söylediğimiz, biraz evvel söylediğimiz gibi o kişi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman İslam dairesine girer. Ama İslam olamaz. İslam olması o standartlarda hiçbir şekilde mümkün değildir. Ne zaman İslam olacak kişi? Daha bundan epeyce ötede. 14. basamaktan sonra 7 basamak boyunca bu kişinin nefsinin kalbinde aklanma oluşur. %7 nur birikimiyle nefse emmareyi, yani daima şerre emreden kademeyi aşar. Bir daha %7 nur birikimiyle nefsinin kalbinde nefsi levameyi aşar. Nefsini kınayan kişi olmak standartını aşar. %14 nur birikimi oluştu. Bir %7 daha nur birikimiyle bu kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Bir %7 daha nur birikimiyle bu kişi Allah'ın verdikleriyle mutmain olur, doyuma ulaşır. Sonra bir daha %7 nur birikimiyle bu kişi Allah'tan razı olur. Yeniden bir %7 nur birikimi Allah'tan ondan razı olur. Ve son 7. defa oluşan %7 nur birikimiyle bu kişi nefsinin kalbinde %50'den daha fazla nur birikimini sağlar. Ve bunun anlamı o kişinin nefsinin tezkiye olmasıdır. Başlangıçta nefs karanlıktan ibarettir. Ama şimdi nefsin yarısından fazlası aydınlanmıştır. %50'den daha fazla nur o kişinin nefsinin kalbinde toplanmış, birikmiştir. Yani başlangıçta nefsin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibi olan şeytan bu noktada o kişinin nefsinin kalbinin %50'sinden daha azına, yani %49'una tesir edebilmektedir. %51'i nurların kumandası altındadır artık. İman kelimesinin etrafında toplanan ve yerleşen nurlar nefsin kalbinde %50'den daha fazla yer işgal etmişler. Bu sırada ruh ne olmuştur? Mürşide ulaşıldığı an vücuttan ayrılan ruh evvela birinci gök katına, sonra sırayla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkmış. 7 tane alem geçmiş. 7. alemden sonra yokluğa ulaşmış ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşmıştır. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkate baktığımız zaman şunu görüyoruz ki Allah'ın zatına ulaşan bir insan var. İşte bu 21. basamağı ifade eder ki bundan sonra o kişinin ruhu Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu ruhun Allah'a teslimidir. Velayetin birinci makamı olan fena makamının sahibi olur kişi. Yani Allah'ın zatında ifna olma makamının. Bu kişi neyini Allah'a teslim etti? Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ruhunu Allah'a teslim etti. 22. basamakta bu kişi. İslam olabildi mi? Hayır, olamadı. Henüz İslam standartlarına ulaşamadı. Sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kendi kendine veya bir herhangi bir hocanın önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bu kişi aslında Allah'a ruhunu ulaştırmak için ulaştığı mürşidin de yaptığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah tarzında bir ifade değildi. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bir kişinin kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi bana sadece sevap kazandırır. O kişiyi asla cennet saadetine ulaştıramaz. Ama her kim mürşidinin önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse, hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sormuşsa, o mürşide ulaşmışsa, o zaman bu bir kurtuluştur. Çünkü bu noktada o kişi mümin olmuştur. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre Bu kişi daha üst makamlara yükselemeden evvel ölmüşse, mümin olmak standartlarına ulaştığı için Allah Teala'nın onun günahlarını affedeceğini veya sevaba çevireceğini veya en azından kulaklarındaki bakra ve kalbindeki hikmet olduğu için onun gireceği yerin cehennem değil, cennet olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve 22. basamakta ruh Allah'ın zatına ifna alıyor. Kişi fena makamının sahibi oluyor. Velayetin 1. makamı ama teslimlerden sadece bir tanesi gerçekleşmiş. Kaç numaralı basamak? 22. basamak. Velayetin 1. makamı fena fillah. Sonra ne yapıyor? Allah Teala bu kişinin ruhuna bir taht ihsan ediyor. Ve ruh o tahta ulaşıyor. Artık sonsuza kadar, ebediyete kadar bu ruh bu tahtın üzerindedir. Yine kainatın her tarafı ona açılmıştır. Dilediği yere sonsuz hızla ulaşır bir anda. Ve nereye gitmeyi dilerse o gideceği yerin standartlarının sahibidir. Bundan sonra ne olur? Bu velayetin 1. makamını yaşayan bu kişi kendisine bir taht ihsan edildiği için fena makamının sahibi olur. Velayetin 2. makamı. Allah'ın zatında başlangıçta ifne olan bu kişi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde bir taht almıştır Allah-u Teala'dan emanet. O tahtın üzerindedir. Sonsuz hudutlar açılmıştır artık önünde. Allah'ın ondan gizlediği bir şey kalmamıştır. Kendi zatı hariç. Öyleyse bu standartlarda kişi gök katlarının sahibi mi? Hayır. Eğer rüyetullah söz konusuysa rüyetullah'ın sahibi değil. Gök katlarını görmek söz konusuysa hayır, onların da henüz sahibi değil. Yer katlarını görmek söz konusuysa hayır, onların da sahibi değil. Ama bu kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş. Ve ruhunu Allah-u Teala bir taht ihsan edilmiş. Bundan sonra bu kişi ne olacak? Zahit olacak. Günlük zikrini günün yarısının ötesine taşıyacak. O zaman zahit olacak. Sonra ne olacak? Bu kişi bir sonraki makama geçmek için bütün gayretiyle çalışacak. Ve zikrini günün yarısından öteye taşırarak zühd makamının sahibi olacak. Velayetin 3. makamı. Sonra ne olacak? Sonra fizik vücudunda Allah'a teslim edecek. 2. teslim. Önce ruh, sonra veç, Allah'a teslim oldu. Bu kişi İslam oldu mu? Hayır, olmadı. Bundan sonra bu kişi daimi zikre ulaşacak. İslam oldu mu? Olmadı. Daimi zikrin sonunda ne olacak? Daimi zikrin sonunda nefs muhtevasındaki bütün afetleri yok edecek. Afetlerin hepsi yok olunca ruhun bütün hasretleri o kişinin iç dünyasında tamamen yerini alacak ve kişinin iç dünyasında baştan aşağı bir süf ve sükun oluşacak. Kişinin iç dünyasında süf ve sükun, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde süf ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinde süf ve sükun olacak ve bu kişi hem iç dünyasında hem dış dünyasında, yani başka insanların ilişkilerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir hazzı yaşamaya başlayacak. Ve Ulul Elbap makamında bu kişiye zemin katın bütün sırları gösterecek kalp yüzüne. Kalp yüzü açılmıştır kişinin ve kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Her ikisi de açılmıştır. Ve kişi Allah-u Teala'ya devamlı şükretmektedir. Kalbini açıp da Allah'ın sözlerini Allah kendisine işittirebildiği için ve Allah ile ilişkilerinde üç tane vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başardığı için. İşte ihlas makamı, o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmadığı, Allah'ın nurlarının nefsinin kalbini tamamen doldurduğu bir ortam. Burası İslam olmanın üçüncü ve son basamağıdır. Kişinin nefsi de nefsindeki bütün afetler yok olduğu için Allah'a teslim olmuştur. Burası İslam olma yeridir. İslam olma makamıdır. Kişi velayetin birinci makamında ruhunu Allah'a teslim etti. İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirdi. Velayetin dördüncü makamında ve Çin'i fizik vücuduna Allah'a teslim etti. Ve velayetin altıncı makamında nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etti. Bundan sonra Allah-u Teala onu yedi tane gök katını göstermekle şereflendirir. Birinci kat ve onun özellikleri, ikinci kat ve onun özellikleri, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar ve hepsinin özellikleri, bunların hepsi varlıklar alemidir. İşte yedinci katı aşan insan ruhu oradan Allah'a doğru yola çıkar, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ikna olur. Böyle bir dizaynda teslim standartlarına baktığımız zaman ruhun teslimiyle birinci teslimin ve Çin teslimiyle ikinci teslimin, nefsin teslimiyle üçüncü teslimin gerçekleştiğini görüyoruz. Ve bu kişi burada İslam olmuştur. 28 basamağın 27.sinde ve Allah Teala ona 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarının bütün sırlarını göstermiştir. 7. katın 7 tane aleminden geçmiştir ve en son yokluğa ulaşmıştır. Öyleyse Ulu'l-Elbab kademesinde zemin kat gösterilir. İhlas makamında 7 tane gök katı, Sitre-i Münteha'ya kadar bütün katlar gösterilir. Ve Allah Teala 7. katın sol aleminde yokluktan evvelki sol aleminde gösterdiği zaman ve neticede yokluğu gösterdiği zaman bu kişi başka bir husus için hazırdır. Tövbeyle sonra davet edilecektir. Allah Teala bu kişiyi 27. basamağın sonunda tövbe-i nasuh'a davet eder ve kişi tövbe-i nasuh'unu gerçekleştirerek Allah Teala'nın katında Allah'ın zatını görmeye hak kazanır ve Allah'ın zatını görür, son bilmecede çözülür. İşte burası İslam olmak makamıdır. Öyleyse İslam nasıl olmuyor? Ruhu Allah-u Teala'ya teslim ediyorsunuz. Birinci velayet makamı. Veçhi Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü velayet makamı. Nefsi Allah'a teslim ediyorsunuz. Altıncı velayet makamı. Ve ondan sonra Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet ediyor. Ve olayı tamamlıyor. İhlas makamından salah makamına geçiyorsunuz. Ne oluyor? Salihlerden oluyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala salihler için. Ali İmran suresinin 69. ayet-i kerimesinde, Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, biz salihleri peygamberlerle sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrederiz. Onlar ne güzel arkadaştırlar diyor. İşte burası salih olma makamıdır. Bundan 14 yıl evvel bütün sahabe salihlerdendi. Şimdi ne görüyoruz? Koskoca bir İslam alemi görüyoruz. 1 milyardan fazla insandan teşekkür eden. Hepsi de İslam olduklarını iddia ediyorlar. Biz diyorlar İslam anne babadan doğmuşuz. Öyleyse İslam'ız. Biz diyorlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik. Öyleyse İslam'ız. Bunlar sadece birer hayaldir. Ve bu insanların hiçbirisi bizim ülkemize dair İslam'ı yaşamıyorlar. Yaşamıyorlar. İslam standartlarına hiçbir zaman sahip değiller. Ama İslam olduklarını iddia ediyorlar. Eğer İslam olsalardı o zaman İslam'ın evvelce elde ettiği başarıların devamı söz konusu olurdu. Eğer Ebu'l-İz dişliği icat etmeseydi bugün dünya üzerinde dişliler belki de icat edilmemiş olacaktı. Eğer bir Lagari Hasan Çelebi barutu hamur haline getirip füzesinin içine binip uçmasaydı o zaman Allah-u Teala'nın insanlara füzeyi öğretmesi kim bilir ne kadar zaman olacaktı. İslam alemi cürbünü keşfetmeseydi ve bütün güzellikleri ortaya koymasaydı, el-cabir matematiğe negatif değerleri koymasaydı, sıfırın altındaki değerleri, matematik de bugün Kur'an gerçeğini yaşamamış olacaktı. Öyleyse ne görüyoruz? İslam olduğunu iddia eden ama hiçbir zaman İslam alamayan insanlar. Sadece biz değil, başkaları da anlamışlar İslam olmadığımızı. Şu Yahudilerin Milli Savunma Bakanı mı diyelim, Harp Bakanı mı diyelim, Moşe Dayan vardı. Bileceksiniz. Diyorlar ki etrafınız bütün Araplarla, Müslümanlarla çevrili. Onlar sizi bir kaşık suda boğarlar. Sizin kaç katınız insan. Öldürmekle bitiremezsiniz. Diyor ki cevap olarak nerede diyor o Müslüman dediğiniz nerede? Ben diyor onlardan hiç göremedim. Onların ben pirleriyle konuştum diyor. Müslümanın ne olduğunu bilirim diyor. İslam'ın ne olduğunu bilirim. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Onlar sahabeydi. İslam Osmanlıydı. Ve artık bugün dünya üzerinde sadece tasavvufu yaşayabilenler, Kur'an'daki İslam'ı yaşayabilenler İslam'dır. İşte Mihir Vakfı bütün insanları o hedefe yöneltmek için vardır. İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın ne olduğuna baktığımız zaman İslam ülkeleri dediğimiz ülkelerin İslam'ı yaşamadıkları cihetle dünyanın en geri ülkeleri olduğunu görüyoruz. Eğer İslam'ı yaşasalardı, o İslam'ın parlak tarihinin bugünkü standartlara değerlendirilmesini yapacaklardı. Biliyor musunuz ki Tilla'daki İbrahim Hakkı Hazretleri'nin mezarında ne yazıyor? Biz uzayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz. Biliyor musunuz ki 1500'lü yıllarda Allah-u Teala'nın bir evliyası bir harita yapıyor. O haritada Kahire'nin 30 kilometre yukarısından çekilen bir resimle onun dünya haritasının bütün boyutlarının birbirine tam olarak uyduğu görülüyor. Kim bu zat? Pir-i Reis adlı Allah'ın bir evliyası. Ve o haritada Grönland'ın üçe doğduğu kesinlikle tespit edilmiş. Daha 1940'lı yıllara kadar Grönland tek ada zannediliyordu. Yani nerelerden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın güzellikleri İslam tarafından yaşandığı ve gene insanlar akıllarını başlarına toplayabilirlerse İslam tarafından yeniden dizayn edilecek ve İslam gelecekte şu dünyadaki yegane hakim olacak. Öyleyse insanlar var, kendilerini sadece İslam zannediyorlar. Hiçbirisi İslam'ı yaşamıyor. Yaşasalardı İslam alemi bugün dünyadaki en mütekamil ülkeler grubu olacaktı. Ama İslam'ı yaşamadıkları için en geri insanlar arasında. Allah Teala'nın bütün İslam alemini, İslam ülkeleri dediğimiz ülkeleri gerçek İslam standartlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahu salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve iyyâke nestaîn. Sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size, 71 yaşındayım, dedim 47 bin. Bugüne kadar aksatmadan tek tek çekiyordum. Bir müddetli parmak eklemlerindeki hastalıktan dolayı sesini çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırmasın ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını elini tesbih çektiği yerlerde ard arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah Allah Allah tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah Allah Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 bin zikrini devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimizi.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, iman konusunda sizlerle hasbihal etmek için birlikteyiz. İman, lügat manasıyla inanç demektir. Mümin, iman eden, inanan demek. Kur'an-ı Kerim'de inananlar istikametinde iki ayrı açıklama söz konusudur. Bir, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki grupta Allah'a inanıyor. Ama bunlardan bir grup Allah'a inanmalarına rağmen ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. O grubu onlar teşkil

de mümin tabiri Aminu olma tabiri iki ayrı hüviyette çıkıyor karşımıza. Bir, sadece Allah'a inananlar mümin midirler? Evet, mümindirler. Ama eğer bu müminler, Allah'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlar mümindirler ama hak mümin değildirler. Hak mümin olmadıkça da bir insanın cennete ulaşması Kur'an'a göre mümkün olmuyor. Hak mümin kimdir? Müminlerden, yani inananlardan Allah'a ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, işte onlar hak müminlerdir. Bu kavramlar yüzyıllardan beri unutulmuş kavramlar sevgili kardeşlerim. Onlar artık kullanılmıyor. Artık din alimleri Kur'an'ı anlatmıyorlar. Okullarımızda, üniversitelerimizde öğretilen din, asırlar boyunca din öğretenlerin nesilden nesle ilavelerle gelmiş olan anlattıklarıdır. Burada büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşmak zorundasınız. Çünkü bu asırdan en azından 13 asırdan beri devam eden alimlerin anlatımı insanları Kur'an hudutlarından tamamen ayırmış ve sadece Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin öğrettiği din sahası içinde kalmalarını oluşturmuş. Daha başka bir ifadeyle din hem muhasara altına alınmış, sadece dinin bir kısmı öğretilmek suretiyle hem de insanların cennete girmeleri kesin şekilde önlenmiş. İblis ne yapmış etmiş? Vasıtalardan ve hedeflerden oluşan dinin hedefler kısmını çıkarmış devreden. İşte Allah Teala diyor ki وَمَا خَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık. Abd kelimesiyle abid kelimesi aynı kökten gelen iki kelimedir. Abd, kul demektir. Abid ise ibadet eden demektir. Ve birçok insan bu ikisi arasında bir fark görmemektedir. Ha kul olmuş, ha ibadet etmiş. Aynı şeydir diyorlar. Hayır, aynı şey değildir. Abd olmak demek, Allah'a kul olmak demektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a kul olamaz. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kul olmak önemli bir kavram mı diye insanlar hep düşünürler. Kul olmak belki de Kur'an'ın en önemli kavramı. Çünkü cehennemden kurtuluş Allah'a ibadetle değil,
Allah'a kul olmakla mümkün.

Allah Teala namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi farz kılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'den insanları ayıran din alimleri bu İslam'ın beş tane şartıyla insanların kurtuluşa ulaşacaklarını belirtmişler. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Kur'an-ı Kerim'de amine olmak diye bir kavram var. Kur'an-ı Kerim'de münip olmak diye bir kavram var.

Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmak diye bir kavram var. Münip olmak da, amin olmak da, Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanılıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iman kelimesinin kökünden gelen aminu kelimesini iki ayrı istikamette kullanıyor. Allah Teala ey amin olanlar diyor. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor. Allah Teala günahlarınızı örtsün. Yani bir kişinin günahları örtülürse ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse o kişinin günahları sıfır olur. Hiç sevap yapmamış bir insan hiçbir devirde yaşayamaz. Ve mutlaka sevapları vardır kişinin kazandığı dereceler. O zaman bu kişi günahları tamamen örtüldüğü için sevapları günahlarından daha fazla bir insan olur. Gideceği yer cennet olur. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın kullandığı aminu kelimesi inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiden bahsediyor. Ne zaman bu kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, bir başka ifadeyle münib olursa, işte o zaman o kişi hak mümin olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Birincisi de mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama Allah'a inanıyor. Ama gideceği yer cehennemdir. İkincisi de mümindir. Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ruhunu hayattakine ulaştırmayı da diliyor. O zaman bu ikinci grup mümin farklı bir mümin dizaynı içerisinde. İşte Allah Teala'nın Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bahsettiği ey amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Size mağfiret etsin diyor Allah-u Teala. İşte bu bapta açık bir dizayn var. Burada bu ayet-i kerimede Allah-u Teala cennete girecek olan bir insandan bahsediyor. Neden? Çünkü Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olur. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını örtmüş. Geriye sevapları kalır. Bu sevaplar o kişinin cennete gitmesi için günahları sıfır olan bir kişinin bir derecelik sevabı olsa o kişinin gideceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir. Öyleyse burada Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kullandığı amin olma kelimesi gene müminleri ifade ediyor. Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, henüz takva sahibi olmamış. Takva sahibi olun ki Allah Teala sizin günahlarınızı örtsün diyor. Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman takva sahibi olacak. Gerçekten o zaman takva sahibi olur. Bakınız ne kadar açık olarak söylüyor Allah Teala. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve
ve ekumus salat ve la tekunum müşrikin. Ey amin olanlar diyor. Ona Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi olun. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Ve lâ tekûne mine müşrikîn. Böylece müşriklerden olmaktan kurtulun. Müşriklerden böylece olmayın. O müşriklerden olmayın ki bir sonraki ayet-i kerime, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani kurtuluşa ulaşacak olan tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Onun dışındaki bütün fırkalar, fırkalara ayrılmış insanları ifade eder. Hiçbirinde cehennemden kurtulması mümkün değildir. Şirkte olanlar da o fırkaları, 72 tane fırkayı ifade ediyor. 73. fırka o 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'a ulaşmayı dileyenleri oluşturuyor. Peki burada Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki kullanılan aminü kelimesi kişiyi kurtuluşa ulaştırmayan bir aminü kelimesi. Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor kişi. O kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala o kişiyi gerçek mümin olarak, hak mümin olarak imana, iman kelimesinde bir adım daha ileride birisi olarak değerlendirir. Salt, Allah'a inanmak var. Bir de Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın dışında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Kurtuluşa ulaşanlar ikincilerdir. İşte Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimeleri. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Allah'ın evliyası. Veli dost demek. Allah'ın dostları. Ama bu dostlar Allah'a dost olmayı başarmışlar. Nasıl başarmışlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Buradaki amin olmak, mümin olmanın ötesi, Allah'a inanmanın ötesi, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır dediğine göre, mutlaka şirkten kurtulmuş. Ne yapmış? Mutlaka Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte burada da aynı aminu kelimesi geçiyor, ama bu mümin olan bir aminu. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişi gideceği yerde açık şekilde ifade edildiği gibi Allah'ın cenneti. Allah Teala'nın
amin olanlar konusundaki ifadesi demek iki ayrı cepheyi ifade ediyor. Bir, takva sahibi olan amin olanlar var. Yunus 62-63-64'te geçen, onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da müjdeler vardır, ahirette de müjdeler vardır. Dünyada bu kişiler mutluluğu yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerse mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştıracak. Onlar ulaşma konusunda eksikliklerle mücehiz olsalar bile, eksiklikleri olsa bile Allah Teala o eksikliklerini tamamlar. Onlar ibadeti, zikir yapmayı sevmiyorlarsa zikri sevdirir. Namaz kılmayı sevmiyorlarsa namazı sevdirir. Oruç tutmayı sevmiyorlarsa orucu sevdirir. Mutlaka onları ehli takva kılar. Allah'a ulaşmayı mutlaka o kişiler üzerinde gerçekleştirir Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennetin, mürşitlerine ulaşıp 14. basamakta tabi olunca ikinci kat cennetin, ruhlarını Allah'a ulaştırınca 3. kat cennetin sahibi olur bu insanlar. Bunlar hak müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin olunmaz diyemez. Allah'a inanan kişi Kur'an manası itibariyle mümindir. Her Allah'a inanan kişi mutlak olarak mümindir. Ama hak mümin değildir. Her mümin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sadece Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah Teala buyuruyor ki, Allah aminu olanların dostudur. Buradaki amin olmak da Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olmak anlamına geliyor. Çünkü Allah Teala onların dostu. Ve neticeyi bildiriyor Allah Teala. Allah onları, yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Arkadan yaptığı zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlık bir kalpken nurlarla dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın bir insanın kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Bu zulmetten nura çıkarana kadar Allah-u Teala yarıyı geçmesi lazım nura çıkması için kişinin. Bir üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler ve kalbine nur girmeye başlar mı? Hayır, başlamaz. 14. basamakta kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirdikten sonra zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin kalbine ulaşır. Allah'ın o zaman, mürşidine ulaştığı zaman kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında Allah'ın nurları toplanmaya başlar. İşte bu, o kişinin kalbinin zulmetten nura ulaşmaya başlamasıdır. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince o kişinin kalbi zulmetten nura ulaşmıştır. Bu noktadayken eğer kişi yoluna devam edemezse ne olacağını ayet-i kerimenin devamı söylüyor. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan, yani onların kalplerini nurdan zulmete ulaştırır diyor. Tağut şeytanlar demek. İster insan, şeytan hüviyetinde olan insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışan insanlar olsun, ister gerçek şeytanlar olsun,
ister cin şeytanlar olsun, hepsi şeytan olarak geçiyor, tağut olarak geçiyor. Tağut bütün şeytan grupları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan olarak yaratılmış şeytanlar, her biri Allah'ın yolundan insanları saptırmaya çalışan bir özelliğin sahipleri. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara baktığımız zaman onların kalplerinin başlangıçta herkes gibi olduğunu, kapkaranlık olduğunu görüyoruz. Ama amen olurlarsa, ki bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir amen oluştur ki Allah onları sever, onların nefsini tezkiye eder ki kalpleri zulmetten nura ulaşır. Ulaşmış. %51 nurla o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ama bundan sonra tavsamış. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde eskiden gösterdiği gayreti artık göstermiyor. Böyle bir dizaynda bu kişi, sevgili kardeşlerim, kaybetmeye başlar. Zikri yavaş yavaş azalır. Azalır ve kalbine giren nurlar da giderek azalır. Bir gün gelir ki artık zikre devam etmez. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başlar. İşte bu nurdan zulmete döndürülüştür. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi altındadır. Allah o kişinin şeytanla irtibatını tamamen kesmiştir. Bu sebeple şeytanın o kişiyi kandırıp Allah'ın yolundan ayırması mümkün değildir. Ne zamana kadar? O kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalıncaya kadar. Yani nefsinin kalbi %100 karanlıkken %51 nurlarla doluncaya kadar. Bu noktadan sonra o kişinin zikrini devam ettirmesi lazım. Bu noktadan sonra ne olur? Ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın şeytanı devreden çıkaran koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Artık o kişi kendi gayretiyle ayakta durmak mecburiyetindedir. Kendi gayretiyle zikrini arttırmak suretiyle ruhunun tesliminden sonra fizik vücudunu teslim etmek mecburiyetindedir. Burada insanlar ikiye ayrılır. Büyük kısmı bu noktadan sonra devam ettiremezler. İşte devam ettiremeyenler için bir şey, eğer aynı seviyeyi tutturabilirse kişi hep hidayette kalır. Ama zikri azalmaya başladıktan sonra bu azalma o kişiyi fıska götürür. İşte ayet-i kerimenin ikinci kısmındaki o kafirlere gelince, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete çıkarır diyor Allah-u Teala. Ne yapar tağut? İnsan ve cin şeytanlar o kişileri etkileri altına alırlar. Kişiyi zikirden soğuturlar. O kişi zikrini azaltır. Bir süre sonra zikir sona erer. Kişinin nefsindeki nurlar dağılmaya başlar. Kalbin rahmet kapısı açıktır. Kalpteki iman kelimesini Allah-u Teala bir süre sonra alır. Alınca nurları kalpte tutacak olan bir gayret, zikir gayreti olmayınca nurlar yavaş yavaş azalır. Bunun manası nefsin kalbinin tekrar nurlardan zulmete götürülmesidir. İşte ayet-i kerimenin ikinci bölümü onu ifade ediyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar, vuslattan sonraki devrede Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalacağı için o kişiye tesir etmek imkanını bulurlar ve onu Allah'ın nurlarından ayıklamaya çalışırlar. O zaman kişinin nefsinin kalbindeki nurlar adım adım azalır,
ve neticede yok olur. O kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel fısktaydı. Allah'a ulaşmayı diledi, hidayete erdi. Nefsinin kalbi %51 nurlara doldu, aydınlandı. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı görev yapmaz hale gelince, alınınca şeytan kişiyi nurdan tekrar kalbini karanlıklara, zulmete götürdü. İşte onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Kimdir kafir? Tağut'un dostları. Allah'ın dostları kimdir? Allah'ın dostları amil olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'ın dost olması, yardımlarını ulaştırmasıyla geçerlidir. Kişi buna müstahak olabilmek için, hak sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilemezse Allah'ın yardımı gelmez. O kişi Allah'a inanıyor diye hiçbir zaman cennetin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki iman müessesesi tek başına bir insanı Allah'ın cennetine götüremiyor. Öyleyse halk arasında dolaşan bir söz vardır. Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde günahları kadar yandıktan sonra cennete girecektir. Bu hiçbir şekilde mümkün değildir. Evvela bir kişi cehenneme orada bir süre kalmak üzere girmez. Cehennemde bir süre yandıktan sonra çıkması mümkün değildir. Kimler cehenneme girer ve cehennemden çıkabilirler? Kıyamet günü cenneti kazanmış, hak etmiş olanlar Allah-u Teala tarafından bir mükafat olmak üzere önce cehenneme götürülürler, gönderilirler. Uçarak cehenneme giren bu Allah'ın dostları cehennemi gezip, cehennem katlarını gezip oradaki korkunç vaziyeti gördükten sonra Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler olarak cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. Onlar sevapları günahlarından fazla olanlardır. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir, cennettir. Ama cehennemi cehennemde onların seçtiği doğru yolu seçmeyenlerin neler çekeceği kendilerine gösterilir ki Allah'a onları cennete alıyor diye sonsuz hamd etsinler, şükretsinler diye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman bir müminler var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, inananlar. Birinci ve ikinci basamaktaki inananlar bunlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hak mümin olur, üçüncü basamaktadır. Üçüncü basamaktan sonra 14. basamakta bu kişi mürşidine tabi olur. 21. basamakta ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. O ulaştırmaz, Allah onun ruhunu kendine ulaştırır. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olur. Rabbine geri dönmüştür. Bu noktaya kadar kişi 3. basamaktan itibaren hak mümindir ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman hak mümin olması devam eder. Ama vuslata ulaşmış bir mümin söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişi birinci takvanın sahibidir. Mümin olmanın da birinci kademesindedir. Hak mümin olmuştur. Ondan evvel de mümindi ama herhangi bir kademesi yoktu mümin olmasının.
cennete girmesi de mümkün değildi. Sıfır kodunda cehenneme gidecek olan bir insan Allah'a inanıyor. Allah'ın inandığı için cennete girmesi mümkün değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi hak mümin olur. Üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman tabiyetin sahibi olan bir mümin olur. Mürşidine tabi olmuş bir mümin. Sonra 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış olan bir mümin olur. Allah'a ermiş. Vuslata nail olmuş bir mümin. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir mümin olur. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiş bir mümin olur. Bu nefsini Allah'a teslim etmiş müminlere ulü'l-elbab denir. Lüplerin sahipleri olur kişi. Daha sonra göklerin melekûtu kendisine gösterilmeye başlayınca muhlis müminlerden olur. Ve de 28. basamakta bu kişi iradesini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından. Bu kişi Allah'ın zatını gören bir mümin olur. Hepsi mümindir. Cehenneme giden mümin de oluyor. Cennete giren 7 kat cennetin her birine gidebilecek olan kişi 28 basamaklı İslam merdiveninde daha üst noktaların sahibi oldukça hedeflerine ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey, amelleriyle kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı bilemezse o kişinin amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kim Allah'ın ayetlerini inkar, Allah'ın Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. İşte amellerin boşa gittiği bir ortamdan bahsediyoruz. Ameller boşa giderse ne olur? Kişinin kazandığı bütün dereceler yok olmuştur. O zaman kişinin dereceleri, kazandığı dereceler sıfırsa günah işlememesi mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazla bir insan olacaktır. Ve müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki kimin kıyamet günü sevapları günahlarından az olursa veya tersini söyleyelim günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bir insan ya mümin olur, Allah'a inanıyorsa o mümindir, inanandır lügat manası itibariyle. Ama böyle bir kişi hiçbir zaman Allah'ın cennetine sadece Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremeyen bir mümindir. Hak mümin değildir, sadece mümindir.
cehenneme girecek olan bir mümindir. Ve kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar iman olan cennete girer, günahları kadar cehenneme girer, günahları kadar yandıktan sonra oradan çıkıp cennete alınır tarzındaki bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ait hadis, gerçek hadis mevcut değildir. O bir mevzu hadistir. Kur'an'a %100 ters düşmektedir. Kimse hurafelerle uğraşmasın. Allah'ın hakikatleri Kur'an'dadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde, kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Ey Allah'ın Resulü sen de mi? Ben de diyor. Ama hamdolsun ki Allah Teala beni rahmetine garg etti diyor. Rahmetine garg etmesi demek, Allah'a ulaşmayı denemiş, ruhunu Allah'a ulaştırmış, arkasından fizik vücudunu, arkasından nefsini, arkasından iradesini ve en üst seviyeye çıkmış Allah'ın peygamberi, Allah onu rahmetine garg etmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki insanlar Allah'a inandıkları için mümindirler ama hak mümin değillerdir. Cennete girmeleri mümkün değildir. Hak mümin Allah'a inanıp da Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sadece onlar hak müminlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'yı Kur'an'daki hüviyetiyle tanımanız gerekir. O hüviyete baktığınız zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Allah'ın doğrularından hareket ederseniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Şunu görecek ve çok üzüleceksiniz. Kur'an'ı öğrendiğiniz zaman, Allah size Kur'an'ı öğrettiği zaman din alimleri hem bilmiyorlar hem bildiklerini zannediyorlar, hem cennete gireceklerini zannediyorlar, hem takva sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne takva sahibi olabilirler, ne hak mümin olabilirler, ne de Allah'ın cennetine girebilirler. Bu anlattığımız hususların hepsi 14 asırda İslam alimi tarafından tamamen unutulmuş. Ve alimlerin yazdıkları kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Demişler ki siz Kur'an'a bakmayın, anlamazsınız. Kur'an'ı ancak Kur'an'ın alimleri anlar. Onlar size ne söylerlerse siz sadece onu yapın. Üstelik de orta yoldan gidin. Sakın haddi aşmayın. İnsanlar var böyle sakallı, zikir yapıyorlar. Onlar gibi olmayın sakın. Onlar haddi aşmış olanlardır diyorlar. Kur'an'da onlar gibi olun diyor. O sakallı insanlar gibi olun diyor. Daimi zikre ulaşın diyor. Bırakınız zikir yapmayı, az zikir yapmayı, günün yarısında fazla zikir yapmayı, daimi zikre ulaşın diye Allah Teala farz emrini vermiş. Diyor ki feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubim. Ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ve ise sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki kavramlarda
din alimleri büyük hatalar yapmışlar. Ve de kalbinde zerre kadar imanı olan Allah'ın cennetine girer diye bir de uydurma hadis ortaya çıkmış. Bunların hepsi geçersizdir sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize Kur'an'ı vermiş. Diyor ki, biz size Kur'an'ı Furkan olarak verdik. Yani yanlışları doğrulardan ayıran bir ayıraç olarak verdik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var ve din alimlerinin asırlardan beri unutmuş oldukları Kur'an'ın kurtarıcı hükümleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi en azından hak müminler kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a mesallâ ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir defa daha bir araya getirdi. Size Allah'ın bizim istediği yegane şey olan mutluluğumuzun temelinde yatan esas faktörden bahsetmek istiyorum. Allah'a kul olmak. Kul olmak, mutluluğun bir simgesidir, bir işaretidir. Öyleyse, kul olmak nedir? Allah-u Teala'nın bütün insanlara gösterdiği hedeftir. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجَنَّ اِلَّا لَيَابُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Oradaki liyabidin kelimesini insanların bir kısmı ibadet olarak alıyor. Dikkat edin, Allah-u Teala burada sonuçtan bahsediyor, hedeften bahsediyor. Bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bize ibadet etsinler diye değil. Neden? Neden böyle söylüyoruz? İbadet etmek bir amaç değildir. Hedef değildir. İbadet bizi bir amaca götüren bir vasıtadır. Kim Allah-u Teala'ya kul olmak istiyorsa o ibadet etmek durumunda. İbadet etmek o hedefe ulaşması için gerekli olan bir vasıta. Basit bir misal vereyim size. Allah-u Teala bize diyelim ki İstanbul'a gitmemizi emretmiş. Amacımız, hedefimiz ne? İstanbul'a gitmek. Nasıl gideceğiz? Uçakla gidebiliriz. Arabayla gidebiliriz. Otobüsle gidebiliriz. Trenle gidebiliriz. Uçak da, tren de, otobüs de, araba da hepsi birer vasıtadır. Amacımız onlara sahip olmak değil, onlarla onları vasıta olarak kullanıp amaca ulaşmak. Amaç, işte burada İstanbul'a gitmek olarak vasıflandırdım. Amaç Allah'a ulaşmaktır. Bu Allah'a birinci kul olmayı mümkün kılar. Öyleyse amacımız ibadet etmek değildir. Amacımız Allah'a kul olmaktır. Şurasını kesin olarak bildirmek gerekir ki hiç kimse ibadetsiz Allah'a kul olamaz. Ama amaçlarla araçları, hedeflerle bu hedefi oluşturacak olan vasıtaları sakın ola ki birbirine karıştırmayın. Allah-u Teala'nın hedef tayin ettiği alanlara dikkatle bakın. 3 tane temel hedefi var. 1- Ruhunuzu Allah'a teslim ederek İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmeniz. Kul olmanın da birinci safhasını gerçekleştirmeniz. 2. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederek İslam olmanın ve Allah'a kul olmanın ikinci safhasını gerçekleştirmeniz. 3. Nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim ederek İslam olmanın ve kul olmanın üçüncü ve son safhasını gerçekleştirmeniz ve Allah'a kul olmanızdır. Birincisi kul olmak, ikincisi ekber kul olmak, üçüncüsü azim kul olmak. Ve ancak azim kulluğun sonunda 3 tane Allah'tan bu dünyanın en büyük hediyesini alırsınız. Bu dünyanın ve ahiretin en büyük hediyesini. Birisi Hazil Azim, birisi Ecrül Azim, birisi Fevzül Azim. Hazil Azim, hazların sonsuz olanı. Mutluluğun sonsuz bir devamlılıkta oluşu dünya saadetinde ve cennet saadetinde. Fevzül Azim, Allah'tan alınabilecek olan mükafatların en büyüğünü almak. Ecrül Azim, Allah'ın kullarına verdiği ücretlerin en büyüğüne sahip olmak. Öyleyse her alanda sonuçlar görüyoruz. Bu sonuçlara dikkatle bakın. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a kul olmak. Çünkü gördünüz ki Allah-u Teala'nın sizi kul kılmaktan başka hedefi yok.
Şimdi Allah-u Teala'nın kulluğu konusunda Allah'ın verdiği misallere dikkatle bakalım. Evvela bizden aldığı yeminlere bakalım. Kulluğa alakalı bir konu var mı? Evet var. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği bizim kulluğumuzla alakalı. Allah-u Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eyni buduni hazâ sırat-ı müstakim Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte fizik vücudumuzun Allah'a kul olması. Bu kul olmak birinci kulluktur. Ruhumuzun Allah'a teslim olmasıyla gerçekleşiyor. Sonra Allah-u Teala'ya kul olma işlemi Allah'a teslimle ikinci defa tahakkuk edecektir. Teslim olmak bu birinci kulluğun ötesinde asli kulluğu ifade eder. Ekber kulluğu. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olduğu esas yer, teslimini tamamladığı yerdir. Birinci etapta fizik vücudumuzun Allah'a kul olması bir matematik olgudur. Yani başlangıçta nefsimizin afetleri %100 karanlıkları doldurur. Sadece nefsimizin kalbi kalan karanlıklardan oluşur. Kasiyet bağlamıştır ve sertleşmiştir. Hem sertleşmiştir hem kararmıştır. Yalnız afetlerden oluşur. Şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne hitap edebilmekte, %100'üne tesir etmeye çalışmaktadır ve etki alanının içindedir. Nefsimizin kalbinin %100'üne biz açık verirsek tesir edebilir. Sonra mürşidimize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbine yavaş yavaş Allah'ın nurlarını getiririz. İman kelimesinin etrafında yerleştirmeye başlarız. Bu yerleşme devam eder. Sırasıyla nefsi emmareyi, nefsi levvameyi, nefsi mülkimeyi, nefsi mutmainneyi, nefsi radiye, nefsi mardiye ve nefsi tezkiyeyi geçeriz. Nefsimizin kalbindeki nur birikimi %50'yi aşar. Manası ne? Şeytanın hakimiyet alanı %50'den %49'a düşmüştür. %50'nin altına düşmüştür. %100'den %50'nin altına düşmüştür. Yani şeytanın artık hakimiyeti kalmamıştır. Hakimiyet şeytanın değildir ama şeytan hala nefsimizin kalbinin %49'una tesir edebilmektedir. Ama hakimiyet yani üstünlük artık şeytanda değildir. Üstünlük Allah'ın nurlarına geçmiştir. Ama bu Allah'a kul olmanın başlangıç noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmanın başlangıç noktasıdır. Fizik vücudumuzun Allah'a gerçekten kul olduğu nokta ise %80'lerin üzerinde nurun nefsimizin kalbinde yerleştiği bir olguyu ifade eder. İşte burada %80'in üzerinde nur birikimi nefsinizin kalbinde artık Allah'ın nurlarının hakimiyetini perçinleştirmiştir. Burası fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği ama nefsinizin hala kalbinde %20'ye yakın karanlığın var olduğu bir noktadır. Burası fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu, fizik vücudunuzun Allah'a kul olduğu noktadır. Nefsiniz hala Allah'a kul olmamıştır. Ne zaman Allah'a kul olacaktır? Bundan sonraki ullelbap makamına ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde %9 karanlık kalacak. Daimi zikirle. Daimi zikrin neticesinde de nefsinizin kalbinde 0 karanlık kalacak olan bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte ancak o zaman asıl kulluğa ulaşırsınız. Çünkü sırasıyla ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz teslimlerin tamamlamıştır. Kulluk da burada tamamlanır. Hem fizik vücudunuz, hem nefsiniz, hem ruhunuz Allah'a
gerçek kullar olmuştur. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu anda, Allah'a teslim olduğu anda onun kulluğu tamamlanmıştır. O Allah'a gerçek anlamda %100 kul olmuştur. Peki sonra hepiniz için söz konusu olan şey fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmektir. Ve bu teslimizi gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'a kul olmuştur. Bu kulluk kul olmanın başlangıç noktası değildir. Fizik vücudunuz için bitiş noktasıdır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmaya söz ver dediği kulluk bu makam değildir. Bundan çok daha evvel gerçekleşmiştir. Ruhunuzun Allah'a ulaşması anında nefsinizin kalbindeki karanlıklar %50'nin altına düşmüştür. Şeytanın hakimiyet alanında %100'den %50'nin altına inmiştir. Yani şeytan artık nefsinizin kalbinde hakim değildir. Ama hala nefsinizin kalbinde %49'una tesir etmek imkanının sahibidir. Burada Allah'a fizik vücudunuz kul olmanın başlangıç noktasında. Kul olmayı başardı fakat başlangıç noktasında. Ne zaman ki %80'lerin ötesine geçti, %81 nur birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde, işte o zaman fizik vücudunuz Allah'a kul olur. Buradaki kulluk tamamileşmiş bir kulluktur. Fizik vücudunuz %80'i aşan bir nur birikiminde Allah'a gerçek anlamda kul olur. Bundan sonra kalan kesimde daimi zikirde %100'e ulaşacak nefsinizin kalbindeki Allah'ın nurları. O zaman nefsinizin de Allah'a kul olması söz konusudur. Yani fizik vücudunuzun Allah'ın kulu olmaya başlamasıyla gerçek anlamda Allah'ın kulu olması birbirinden farklı iki metredir. Birisi 21. basamakta gerçekleşir, ikincisi 25. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudunuzun Allah'ın kulu olmaya başladığı nokta, şeytanın kulu olmaktan kurtulduğu nokta 21. basamaktır. Ama Allah'a kul olduğu nokta, gerçek anlamda kul olduğu nokta 25. basamaktır. Yani fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Dört makamı açtığınız zaman fizik vücudunuz Allah'a gerçek anlamda kul olur. Öyleyse bunu neye benzetiyoruz? Bunu hidayete benzetiyoruz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı an dalaletten kurtuldunuz. Allah'a doğru yola çıktı, hidayete adım attınız. Hidayete erdiniz mi? Hayır, hala ruhunuz zemin katta. Hidayete ermeniz için ruhunuzun zemin kattan 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katlarına ulaşıp 7. katın 7 tane alemini de aşmış olması lazım. Ondan sonra hidayete ereceksiniz. Öyleyse dalaletten kurtulup hidayete adım atmak başka şey, hidayete ermek başka şey. İşte tıpkı bunun gibi şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmanın başlangıç noktası ayrı şey, Allah'a kul olmak başka şey, Allah'a kul olmanın tamamlanması başka bir şey. Yani kul olmaya adım atmak, Allah'ın kulu olmaya adım atmak, şeytanın kulluğundan kurtulmak, 21. basamak, bu kulluğun sonuçlanarak Allah'ın fizik vücudunuzun gerçekten kulu oluşu, 25. basamak. İkisi arasında davranış biçimleri itibariyle büyük farklar var. Allah'ın kulu olduğunuz an, kulluğa adım attığınız an, davranışlarınızın hala %49'u hatalı. Ama fizik vücudunuzun Allah'ın kulu olduğu noktada davranışlarınızın hepsi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek hüviyette, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek hüviyette. Öyleyse farklılıklara dikkatinizi çekmek istiyorum. Kul olmak, fizik vücudunuzun Allah'a kul oluşu bir farklı olayı gösteriyor. Teslimle alakalı bir kulluk. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi anında gerçekleşir.
Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz anda fizik vücudunuz Allah'a kulluğa adım atar. Ruhunuz Allah'a kulu olmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın kulu olmaya adım atmıştır. Daha kulu olamamıştır. Ne zaman olacaktır? 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği noktada olacaktır. Tıpkı hidayete adım atmakla hidayete ermek gibi, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya, kul olmasına adım atmasıyla Allah'a gerçekten kul olması arasında 4 velayet kademesi vardır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Öyleyse Allah-u Teala'ya kul olmak bir anda gerçekleşen bir olgu değildir. Ruhunuz içinde değildir. Çünkü ruhunuzun Allah-u Teala'ya kul olması için Allah'ın zatına ulaşması lazım. 7 kademeyi gerektirir. Nefsinizin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademelerini tamamlaması gerekir. Ruhunuzun da Allah'a doğru yaptığı seyri sülük atlı yolculukta hidayete ermek istikametinde yola çıktığı 7 tane gök katını aşması, sitesinin müntahi de aşması, Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır da Allah'ın zatında kaybolursa ruhunuz Allah'ın kulu olur.

bizim bütün afetlerinin %100 yok olmasıyla gerçekleşir. İşte burası üçüncü ve son kulluktur. Yani azim kulluktur. Mükafatlar, azim kulluğun mükafatları ancak o zaman size teslim edilir. Ve eğer Allah-u Teala sizi irşat makamına ulaştırmak istiyorsa mutlaka siz yedinci katın bütün alemlerini, Allah-u Teala tarafından gösterilen bütün alemlerini görmüş olmak durumundasınız. Ondan sonra sizi tövbe-i nasuha davet eder ve olayı tamamlar. Ve siz böylece Allah-u Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sahibi olursunuz. İşte Allah'a kul olma müesseseleri bu standartlar içinde gerçekleşir. Peki Allah-u Teala'nın biz insanları kul olmaktan başka bir hedef için yaratmadık demesi aslında neyi ifade ediyor? Mutluluğu ifade ediyor. Birinci kulluk cennet mutluluğunu size kesin olarak sağlar. Üçüncü kulluk ise dünya saadetini %100 olarak sağlar. Birinci kulluk %100 cennet saadetini, üçüncü kulluk %100 dünya saadetini sağlar. İkinci kulluk %80 sağlar bunu. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın indinde hedeflere bakın. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz kademeler boyunca %7 nur kazanırsınız. Evliya oldunuz, her kademede %10 kazanmaya başlarsınız nuru. Ulul Elbab başlangıç kademesi, fena makamı %10, beka makamı %10, züht makamı %10, muhsinler makamı %10, ne etti? %40. %50 bile %40 ekleyin, %91. Öyleyse %40 daha nuru elde ettiğiniz yerde %91'e çıktınız. 80'in üzerinde %10 daha kazandınız. Ve Allah-u Teala'nın indinde sizin için söz konusu olan şey nefsinizin kalbindeki bütün muhtevayı yok etmek. Bundan sonraki hedefte gerçekleşecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu kademede buraya adım attığınız yerde %90'dan daha fazla nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiniz. Ama bu kademeye ulaşırken bir evvelki kademede ulaşacağınız son merhale %80'dir. Öyleyse %81 nuru biriktirdiğiniz yer bir evvelki kademe olan züht kademesi ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim edene kadar hep bunun üzerine yeni nurlar eklediniz. Ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yerde, onu mutlak olarak Allah'a kul ettiğiniz yerde, artık daimi zikirli aranızda karanlıklar sadece %9 oranında kaldı. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman bu %9 karanlıkla ulaşırsınız. Buradaki farklılığı anlatabilmek istiyorum. Ulul Elbab oldunuz, daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbinde hala %9 karanlıklar var. Halbuki daimi zikir neyi ifade ediyordu? Nefsinizin kalbindeki mutlak aydınlığı. İşte buradan sonra çok kısa bir zaman devresinde Ulul Elbab'ı aşacaksınız ve salaha ulaşacaksınız. Salahta %100 nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolacak. Allah razı olsun. Öyleyse %81 ile 91 arasındaki farklılığı yerlerine oturtmanızı istiyorum. İhlasın başlangıç noktasından evvel Ulul Elbab kademesi var. Ulul Elbab kademesine girdiğiniz an %91 nurla giriyorsunuz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olma kademesine girdiğiniz zaman %81 nurla giriyorsunuz. Bu %81 nurun %91'e tamamlandığı yerde fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur ve Ulul Elbab makamına ondan sonra geçiyorsunuz. Ulul Elbab makamında %9 nuru da yok etmek durumundasınız. %9 karanlığı da yok etmek durumundasınız. Onları tamamladığınız zaman ancak o zaman ihlas makamına ulaşırsınız.

%100 nurun sahibi olmanız demektir. İşte burası üçüncü ve son kulluğu ifade eder. Bu makamların ve kademelerin birbirine yaklaşımında rakamlar arasında bir benzerlik her zaman söz konusudur. Nefs tezkiyesine başladınız. %7 nur birikimini sağlayana kadar hep nefsi emmaredesiniz. Ruhunuz mu zemin katta bekliyor. Halbuki nefsi emmare zaten nefsinizin kalbinin en alt kademesidir. Ama %7 nuru tamamladığınız zaman nefsi emmareyi tamamlıyorsunuz. Fakat ruhunuz o ana kadar birinci kata ulaşamıyor. Birinci kata ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinin %7 nuru mutlaka tamamlaması lazım. İşte %0 nurken nefsi emaredesiniz. %6 nurken nefsi emaredesiniz. %7 nurken nefsi emaredesiniz. Nefsi emareyi tamamlıyorsunuz. İşte fizik vücudunuzun Allah'a kul olması da %81 ile %91 arasında bir değişim standardı gösterecektir. Nasıl nefsi emare sıfırla %0 ile %7 arasında bir farklılığı ifade ederse, böyle bir düzen içindeyse, o zaman hepiniz için söz konusu olan şey farklılıkları yerli yerine oturtmanızdır. Ruhunuzun birinci gök katına ulaşabilmesi, nefsi emareyi %7 nuru tamamlamanız da mümkündür. Bu %7 nurun %0'dan itibaren bulunduğu her kademe nefsi emareyi ifade eder. Ve ruhunuz zemin katıdır. Ne zamana kadar? %6-99 nur birikimine kadar. %7 nuru tamamladığınız zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. Ve ne zaman %7 nur %14'e ulaşırsa o zamana kadar da hep birinci kata kadar çıkabilirsiniz. Yani %13'e kadar hep birinci katta genel ruhunuz. Bu rakamları ait olduğu yere oturtmanız için bu bilgileri biraz genişleterek veriyorum. Farklılığı anlatabilmek için. Çünkü fizik vücudumuzun Allah'a teslimi de %81 ile %91 arasındaki bir alanı kaplar. Bir evvelki kademenin teslimi, bir evvelki kademeden fizik vücudunun tesliminize yaklaşan ilk basamak %81'i ifade eder. Ulaştığınız yerse %91'i ifade eder. Nasıl nefsi emareden sıfırdan 107'ye kadar olan bütün devrede nefsi emaredesiniz, %7'den %14'ten biraz evveline kadar nefsi levamedesiniz ama ruhunuz hala birinci katta bekliyor. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %7'yi geçmiş, 8 olmuş, 9 olmuş, 10 olmuş, 11, 12, 13, 13, 19, hala ruhunuz birinci katta. 14 olduğu takdirde ikinci kata çıkacak. Öyleyse neden fizik vücudunuzun Allah'a teslim kademesi %81 ile 91 arasında bir farklılık gösteriyor? Başlangıç noktası orası, bitiş noktası orası. Bunun izahı sadedinde size nefsinizin emmare ve levame kademelerindeki durumunu hatırlatıyorum. Aslında kalın çizgilerle ne zaman %7 nur birikimi yaparsak ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Ne zaman bir tane daha %7 nur birikimi yaparsak ruhumuz ikinci gök katına ulaşır dediğimiz zaman çok kalın çizgilerle belki şaşırmayacağınız bir ifade kullanıyoruz. Ama detaylarına girdiğimiz zaman görüyorsunuz ki %6-99'a kadar nur birikiminde ruhunuz zemin kattan ayrılamıyor. %7 olduğu takdirde birinci kata çıkıyor. %13-99'a kadar ruhunuz ikinci kata çıkamıyor. 14'e ulaştığı zaman çıkıyor. Yani ruhunuz %8 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman ikinci kata çıkamaz. Aradaki %7'lik kademeyi doldurması lazım. İşte nefsinizin kalbinde de %81'den 91'e kadar bir birikim takip etmedikçe fizik vücudunuzun Allah'a kul olması mümkün değildir. Ama bunun başlangıç standartı %81'dir. Öyleyse kulluk müessesesini ait olduğu yere oturtursanız birinci kullukta
dünya saadetinin sizin olduğunu göreceksiniz. Çünkü üç vücudunuzda Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmiştir. Öyleyse Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri gereğince siz Allah'ın cennetine erersiniz. Takva sahibi olduğunuz da Allah'ın cenneti olduğunuz için de Allah'ın cenneti sizindir. Bu cennet saadetini ifade eder. Demek ki Allah-u Teala'nın bizi kul olarak yaratmasının, kul olmak hedefine yönelik olarak yaratmasının arkasında bize o saadeti layık görmesi var. Kim Allah'a kul olursa o cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olur. İşte ne zaman üçüncü kulluğa ulaştınız? Azim kulluğa ulaştınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doldu. O zaman iç aleminizde mutluluğu yaşayacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk. Dış aleminizde mutluluğu yaşayacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Gene kesintisiz bir mutluluk. Öyleyse bu mutluluğun üç ayrı safhada oluşması sizin için mutlak bir hedefi ifade eder. Mutluluk, mutluluk ve mutluluk. Hedefe ulaşmanızı istiyorum. Allah'ın neden bizi kul olmak için yarattığının esas hedefine dikkatinizi çekmek istiyorum. Kul olmak için yaratmış. Çünkü kulluğa ulaşan herkes Allah'ın esas gayesi olan mutluluğun sahibi olur. Nefsinizin, ruhunuzun Allah'a tesliminde, ruhunuzun Allah'a kul olmasında sizin için söz konusu olan şey cennet saadetidir. Fizik vücudunuzun kul olmasında dünya saadetinin %90'ını elde edersiniz, 80'ini elde edersiniz. Nefsinizin Allah'a kul olmasında ise dünya saadetiniz %100'e ulaşır. İç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir mutluluğun sahibi olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi mutlak kullar kılması ve böylece Allah'ın cennet ve dünya saadetine ulaşmanız dileğiyle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir müesseseden bahsediyoruz. Gaflet dediğimiz zaman. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, gafletin en büyüğüdür. Bir konu hakkında, bir emir konusunda, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emir konusunda bir kişinin gafleti demek, o emrin yerine getirilmesinin imkansızlığı manasına geliyor. Ve gaflet kişiyi cehenneme sürüklüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Hadi gelin sizinle beraber beraberce bakalım. Allah-u Teala nerede kullanıyor bu gafleti? İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hüm an ayatina gafilun ülaike mevahimin narı bima kânû yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Ülaike mevahimin nâru bimâ kânû yetsibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Burada ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Burada önemli bir olgu var. İnsanların bir müesseseyi bilmemesi hali, bunun adı gaflettir. Allah'ın koyduğu kanunlardan, emirlerden haberdar olmaması hali gaflettir, gafil olmak. Bilinmesi lazım gelen bir hususu bilmemek. Tatbik edilmesi lazım gelen bir hususu bu sebeple tatbik edememek ve Allah'ın cezasına muhatap olmak, bu gafletin sonucu. Gaflet bizi cezalanmaya götürüyor. Öyleyse önemli bir kavram. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi gafletin içinde kabul ediliyor. Cezası mı? Cezası cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu gafletin içerisinde ve cehenneme gitmek mecburiyetinde. Önemli mi? Çok önemli bir şey sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünün. Bütün dünyadaki üniversitelerde din öğretiliyor. İslam öğretiliyor. Ve bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Ve öğretim kadrolarının hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onlardan bu ilmi öğrenenler de gafil. Talebeler de gafil. Ve öğretim üyelerinin gafleti sebebiyle ötekiler cehenneme gitmek mecburiyetinde. Öyleyse bu gaflet öğretim kadrolarının üzerine Allah'ın bir cezalandırma sistemini yüklüyor. Sırf öğretim kadrosunun gafleti sebebiyle talebeler de gaflette ve öğretimin yapıldığı milyonlarca talebe, milyonlarca öğrenci Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de olduğundan haberdar değil. Bunun üzerlerine bir farz olduğundan haberdar değil. Bunu gerçekleştirmezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğundan haberdar değil. Ve bu insanlar cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu gaflet sonuçları çok ötelere kadar uzanan öğretim kadrolarını çok büyük bir sorumluluğun altına iten bir müessese Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son derece net olarak Allah-u Teala buyuruyor. Kim bana milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezse, o kişi benim ayetlerimden gafildir diyor. Gaflettedir diyor. Ve o kişinin kazandığı dereceler itibariyle gireceği yer cehennemdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zamandan beri biz Allah'ın Kur'an hakikatlerini, insanları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan temel müessesidiri herkese, özellikle öğretim üyelerine anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bu emri aldık. Bunu yapmakla vazifeliyiz. Ama herkese sesimizi ulaştıramamak bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ne zaman ki insanlar bizim uydudaki görüntülerimizi izlerler, ne zaman ki bilgisayardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kesimine, gaflet kesimine bakarlar,
O zaman haberdar olabilirler. Belki haberdar olmaları milyonlarca kişinin geleceğini, cehennemden cennete çevirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafletin bedeli çok ağır bir bedel. Şimdi bir, Allah'ın ayetlerinden samimi bir şekilde gaflet sahibi olanlar var. Gerçekten bilmiyorlar. Evet, öğretim üyesi insanlar ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüviyet mevcut olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebin insanlar tarafından mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini, eğer yerine getirilmezse kurtuluşun mümkün olmadığını henüz bilmiyorlar. Bir kısmı samimiyetle bilmiyor. Peki kendilerinin için her şeyi yapmışlar mı? Evet, yapmışlar. Okudukları okullarda kendilerine öğretilen her şeyi öğrenmişler. Sınıflarını geçmişler. Master'larını yapmışlar, doktoralarını yapmışlar. Öğretim kadrolarına geçmişler. Doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama hiçbir kasıtları olmaksızın sadece bilmiyorlar. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsniyeti onları kurtaramaz. Ve daha ötesi var sevgili kardeşlerim. Yetmez. Onlar kendilerinden dini öğrenmesi lazım gelenlere kurtuluşu öğretemedikleri için o insanların cehenneme gitmelerine engel olamamak durumundalar. Bu husus onları Allah'ın huzurunda sorumlu tutar mı tutmaz mı, bu konu Allah'a ait. Ama bu insanlar okullarından bunları öğrenmeyerek mezun olmuşlarsa, bizim söylediklerimizden de haberdar değillerse, başka ülkelerdeki, üniversitelerdeki profesörler de, öğretim üyeleri de, kendi ülkelerinde bulunan Allah'ın mutlaka bu emirleri kendine tebliğ ettiği resimleri var. Onların söylediklerinden haberdar değillerse, konuyu hafife alıyorlarsa, ama samimi bir şekilde gerçekten haberdar değillerse, ki rahatlıkla bu mümkün olabilir, haberdar olmayabilirler. O zaman sorumluluk derecelerinin ne olacağı Allah'a ait bir konu. Ama şurası kesin, onlar öğretmiyorlar diye öğrenim mevkiinde olanlar Allah'ın ayetlerinden gaflet içinde bir hayat geçireceklerdir ve kurtuluşları da söz konusu değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye insanların cehenneme gitmesi. Düşünelim, bu insanlar namazlarını kılıyorlarsa, oruçlarını tutuyorlarsa, zekatlarını veriyorlarsa, hacca gidiyorlarsa, kelime-i şehadet getiriyorlarsa ve İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağına samimiyetle inanıyorlarsa, buraya kadar sorumluluğun Allah'la kendi aralarında olması söz konusudur. Ama sevgili kardeşlerim, bir kısmı var ki bizim söylediklerimizi dinliyorlar, izliyorlar, öğreniyorlar, tahkik ediyorlar.
doğru olduğuna evvela şüpheyle bakıyorlar. Bir ayetten sonraki bütün ayetleri inceledikleri zaman doğru olduğundan kesin şekilde emin oluyorlar. İşte bu noktadan itibaren sorumluluk başlıyor. Çok ağır bir sorumluluk. Bu hakikatleri öğrenen öğretim üyeleri ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bir vicdan azabı duyuyor. Ben diyor, bunca yıl din öğrendim, Arapça öğrendim, Kur'an öğrendim, fıkıh öğrendim, kelam öğrendim,

Ama asıl öğrenmem lazım gelen şeyi öğrenmemişim. Hadi ben öğrenmemişim. Tamam. Diyelim ki cezalanacağım. Ama ya bunu ben öğrendikten sonra öğretemiyorsam başka insanlara ve ben ve benim gibi öğretim üyesi durumunda bulunanlar öğretemiyorlarsa müfredat programı sadece şunları şunları şunları ihtiva ettiği için bunu ve buna münasip olan şeyleri ihtiva etmediği için doğruyu öğrendikten sonra ben müfredat programını değiştiremiyorsam ve insanlara bunu ulaştıramıyorsam o kadar insanın cehenneme gitmesinde benim de katkım olmayacak mı diye ciddi şekilde düşünmeye başlıyorlar. Bunlar samimi olanlar. Ne yapacaklarına karar verememiş durumdalar. Ama samimi olmayanlar var sevgili kardeşlerim. Ve söylediklerimizin %100 doğru olduğunu ayetleri birer birer inceleyerek kesin bir şekilde kabul etmek mecburiyetinde kaldıktan sonra tekebbür hissi onlara hakim oluyor. Diyorlar ki biz profesörüz. Biz dekanız. Biz rektörüz. Dinimizi bundan mı öğreneceğiz? Sevgili kardeşlerim, bizden değil, Allah'tan öğreniyorsunuz. Bunları hiçbir insanın kendi kendine bulup ortaya çıkarması mümkün olabilir mi? Bu kadar düşünmüyor musunuz? Bunca zamandır bizi tanıyorsunuz. Hakkımızda bütün o iftiralar yapılırken onlarla hiç kavga etmediğimiz, hiç dikkatinizi çekmedi mi? Biz sadece sizlere bir bilgi ulaştırmak için oradaydık. Allah'ın bize verdiği mesajı sizlere ulaştırmak için. Onların bizi karalaması, hakkımızda çeşitli iftiralarda bulunması bizi hiç alakadar etmiyordu. Şimdi de alakadar etmiyor. Ama vazifemizi yapmakla mükellefiz. Bu konu bizi çok alakadar ediyor. Şimdi bu tarzdaki öğretim üyeleri Kur'an-ı Kerim'de çok net olarak yer almış durumda. Ve biz onlar adına gerçekten kaygı duyuyoruz. Allah Teala Araf 146 ve 147'de aynen şöyle söylüyor.

onları diyor ayetlerimizin gerçek manalarını öğrenmekten çevireceğiz ki. Se'asrıfı an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı migayil hakkı. Onlar diyor kibirle hakları olmadığı halde kibirle yeryüzünde dolaşmaktadırlar.

Ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha. Onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Elem yerev sebiller rüşti la yettehuzuhu sebilâ. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ve en yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebilâ. Gay yolunu, insanları cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike biennehum kezevu bi ayatina. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleridir. Ve kânu anha gafilun. Ve onlardan, o ayetlerden gafil olmalarıdır. وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآهِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a milaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ulaştıracakları o günü, o sonraki günü inkar ederler, tekzip ederler, yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bir külliye var. Asırlardan beri, 14 asırdan beri bir birikim. Din konusunda yazılan binlerce kitap. İşte zamanımızdaki din kültürünün en çok hüzünlendiğimiz noktası burası. Çünkü Allah-u Teala o yazılan kitaplar hakkında sonuç bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara Suresinin 87 ve 88. ayetlerinde onlar kitabı bilmezler diyor. İlla emaniye. Ve onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarına tabi olurlar. Daha açık bir ifadeyle insanların 1400 yıldır yazdığı kitaplara onların hepsinin doğru olduğunu zannederek tabi olurlar diyor. Ve kurtulmalarının mümkün olmadığı da Kur'an'da yer alıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir muhteva var Kur'an'da. Allah'ın iki tane yolu. Birisi irşat yolu, insanları ruhlarını Allah'a ulaştırarak kıyametten sonra mutlaka cennete ulaştırıyor. Dünyada da mutlak bir dünya saadetine ulaştırıyor. Öbür taraftan gay yolu söz konusu, insanların Allah'ın yoluna girmemeleri hali. Hidayet yolu sonradan kazanılan bir vesiledir. Ama gay yolu herkesin zaten doğuştan itibaren tabi olduğu
içinde bulunduğu yolun adıdır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Yani doğdukları andan itibaren hidayet üzere olmadıkları için, sırat-ı müstakim üzerinde olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bütün insanlar dalalettedirler. Ama sorumluluk taşıdıkları ana kadar, taşıyacakları ana kadar bu onlar için bir tehlike teşkil etmez. Sibyanlar için, yani 15 yaşına gelmemiş, rüştünü ispat etmemiş, rüşt sahibi olmamış insanlar için bu onları cehenneme götürecek olan bir vaka değildir. Ama 15 yaşında İslam'da sorumluluk başlar. Bu sorumluluk akil ve bali olmakla geçerlidir. Rüştün doğruyu yanlıştan temiz kabiliyetinin, ayırma kabiliyetinin var olduğu nokta kişinin normal bir akla sahip olması ve buluğa ermesiyle şekillenir. Bu noktadan itibaren sorumluluk başlar. Herkes dalalettedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hidayete adım atamaz. Hiç kimse hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Teala Araf 146'da insanlardan bahsediyor. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar. Ayetlerin gerçek anlamlarını öğrenmekten çevireceğim onları diyor Allah Teala. Yani öğrenmelerini, gerçekleştirmelerini sağlamayacağım diyor. Gafletleri sebebiyle sağlamayacağım diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkat edin. Ayetlerden Allah'ın sorumluluk taşıyıcı ayetlerinden gafil olan bu insanlar çeşitli bölümleri içeriyorlar. Derece derece suçları ağırlaşıyor. Bu suç biz insanlara karşı onların dalalete bırakılması sebebiyle kişiyi sorumluluk altına sokan bir suçtur. Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Ve gafletin bedeli ulaştığı insan kitlesinin miktarınca kişiyi sorumluluğunu büyüten bir satımayın üzerinde bırakır ve en kötüsü Allah'ın lanetine muhatap kılar. Ne diyor Allah Teala bu tekebbürle yeryüzünde yaşayan insanlar? Ne diyor? Ben diyor öğretim üyesiyim. Ben diyor bunca yıl okudum. Üniversiteyi bitirdim, master'ımı yaptım. Doktoramı verdim. Doçent oldum. Bugün profesörüm. Ve diyor ben dinimi biliyorum diyor. Bu okuduğum kitaplar bana yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır ben bunu öğreniyorum. Ve okumadığım kitap kalmadı diyor. Haklı mı? Haklı sevgili kardeşlerim. Çünkü okuduğu kitaplarda gerçekten bunlar yok. Buraya kadar okuması, öğrenmesi kendisine verilen müfredat programı içinde üniversitede ona öğretilenler açısından onu ancak oraya ulaştırır. Haklı.
Peki, şimdi konunun Cenab-ı noktasına ulaşmak istiyorum. İncelemişse, söylediklerimizi birer birer Kur'an'dan karşılaştırmışsa, hepsinin doğru olduğunu ve kendisinin bunları eksik bildiğini tespit etmişse, o zaman normal standartlarda aklı başında bir insanın, kibirlenmeyen bir insanın ne yapması lazım sevgili kardeşlerim? Bu doğruları öğrendiğinden itibaren evvela kendi hayatında tatbiki geçirmesi lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah-u Teala tarafından cehenneme konulacaksa, Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediliyorsa, o zaman bu hakikatleri ortaya koyması, gerekmez mi? Ama öyle yapmıyorlar. Bir kısım öğretim üyesi öyle yapmıyor. Gizliyorlar Allah'ın hakikatlerini ve Allah'a karşı sorumlu oluyorlar. İşte ayetin bundan sonraki kısmı onu anlatıyor. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler diyor. Onu yol olarak seçmezler, kabul etmezler, yol ittihaz etmezler diyor. Onu yol olarak ittihaz etmedikleri takdirde durumları ne? Dalalet yolunda kalmaz. Onlar dalalet yolunu gördükleri zaman dalalet yolunu kendilerine yol ittihaz ederler diyor. Gay yolu, dalalet yolu. İki tane yol var sevgili kardeşlerim. Allah hangisini verirse burada A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde rüşt yolu ve gay yolu demiş. İrşat yolu diyor bazen Allah-u Teala, gene gay yolu kullanıyor. Allah'a ulaştıran yol diyor, cehenneme ulaştıran yol diyor. Sırat-ı müstakim diyor, tarık-ı müstakim diyor. Bir taraftan da cehennem yolu diyor. Yolları birbirinden kesin şekilde ayırmış. Şimdi rüşt yolunun bir kurtuluş yolu olduğunu, gay yolununsa cehennem yolu olduğunu Allah-u Teala açıkça açıklıyor burada. Ve insanlar Allah'ın açıklamasına rağmen Allah'ın yolunu yol ittihaz etmiyorlar ve kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde bu konulardan bahsediyor. La ikrahe fid dini buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay. İşte aynı kelimeler. Rüşt yolu, gay yolu geçiyor Araf 146'da. Burada da rüştle gay
birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, açıklığa kavuşmuştur. İkisi aynı şey değildir diyor Allah Teala. Birbirinden ayrılmıştır diyor. Tebeyyün etmiştir. Açıklığa kavuşmuştur.

ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة الوثقى لا انفصام لها. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak, hidayetlere başlamak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte rüşt yolunu seçenler, rüştü seçenler bu istikamette diyor Allah Teala, kim tağutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, onların taleplerini kabul etmezse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar diyor. O takdirde onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar. İşte bu İrşat makamıdır, mürşittir. İrşat makamının eline yapışırlar, tabi olurlar. Sonra ne olur? 257'de diyor ki Allah Teala, Allahü veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhicuhum minez zulümati ilen nuri. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Ve diyor ki vellezine keferu evliyahümü tağutu. Kim de kafirse, o da diyor tağutun, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onların da kalpleri nurdan zulmete götürülür. O tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından. Öyleyse gay yolu ve rüşt yolu burada şekilleniyor. Gay yolunun sahipleri tağutun dostları. Kimdir tağut, insan ve cin şeytanlar ne yaparlar? İnsanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasını engellerler. Onlara mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar.
Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Şimdi gördük ki gay yolunun bir sonucu var. Kişi bir defa, gay yolundaki kişi bu ayette açıklandığı üzere kafir. Kalbinde küfür kelimesi var olduğu halde, var olduğu için Allah'a inansa da o diliyle mümin ama kalbiyle mümin değil. Allah-u Teala kalbinde küfür kelimesi bütün insanların yazılı olduğunu söylüyor. Ve kimin kalbinde küfür kelimesi varsa o kalbine iman girmeyendir diyor. Ve kafirdir diyor Allah-u Teala. Mümin olamaz diyor. Hücurat 14. Diyor ki Allah-u Teala, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü sizin kalbinize henüz iman girmedi. Ne zaman girer? Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsanda bulunur. Mürşidine ulaştırır o kişiyi ve tabiyetiyle o kişi hidayet üzere olur. Hidayete adım atar. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Ruhu hidayete erer. Fizik vücudunu arsen kılarak Allah'a teslim eder. Fizik vücudu hidayete erer. Nefsini arsen kılarak hidayete erer. Bu hidayet eren nefsidir. İradi yapısını bu olaylar boyunca nefsinin afetleri devamlı azaldığı için, sonunda sıfırlandığı için, karşısındaki düşman sıfır emincer olduğu için çok güçlü bir iradi yapı oluşur. Kişi sağlam bir iradenin sahibi olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuca ulaşıyoruz. Tağutun dostları, nefslerinin kalbi giderek kararıyor ve gidecekleri yer cehennem, gay yolunun sahipleri. Ama rüşt yolunun sahipleri, onların kalpleri giderek aydınlanıyor ve teslimlerini birer birer gerçekleştiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda zaten cennet saadetinin sahipleri. Hemen ertesi gün ölseler cennete mutlaka girecekler. Ama yollarında ilerledikçe rüşt yolu onlara çok şeyler sağlıyor. Evvela birinci kat cenneti, sonra ikinci kat cenneti, bu ikisinde dünya saadeti henüz yok. Sonra Allah'a ulaşıyor ruhları, üçüncü kat cenneti Allah-u Teala onlara sağlıyor, dünya saadetinde %51'ini. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsini Allah'a teslim ediyor, beşinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaşıyor, 6. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim ediyor, 7. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ne sağladı onlara bunu? Rüşt yolu, irşat yolu sağladı. İbrahim diyor ki çevresindeki insanlara, bana tabi olun ki sizi irşat yollarına ulaştırayım. İşte bu irşat yolu 4 tane yol. Ruhun hidayet yolu, fizik vücudun hidayet yolu, nefsin hidayet yolu, iradenin hidayet yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
gafletin içinde bulunanlar çeşitli kategorilerin içinde mütalaa ediyor Allah Teala tarafından. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar,

söz konusu olan hidayetse, rüştse, insanların hidayete ermeleri ve daha üst cennetlere ulaşmak için gayretlerini devam ettirmelerini icap ettiren bir şeyi takip ediyorsa olay, herhangi bir ayetin tekzip edilmesi, yalanlanması başka şeydir. Hidayetin Allah'a ruhun ve cin, nefsin, iradenin tesliminin yalanlanması, tekzip edilmesi başka şeydir. Hidayetin yalanlanması topyekun bir Kur'an-ı Kerim'i yalanlamak anlamına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın tabiriyle bir hidayet rehberidir. Ve insanlar bin yıldan fazla bir süredir sürdürülen şeytanın çabaları sebebiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir kenara bırakıp dini birçok yanlışları içeren, Kur'an'a göre eksikleri içeren kitaplardan öğrendikleri ve öğrettikleri için hidayet artık onlar için mevcut olmayan bir şey. Hidayeti reddediyorlar. İşte bunların standartları değişik standartlar gösteriyor. Yani gafletin muhtevasına baktığımız zaman gerçekten değişik sonuçlar görüyoruz. Ne var gafletin muhtevasında? Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmek var. Allah Teala Araf 146'da Allah'ın ayetlerini tekzip ederler ve Allah'a münaki olmayı tekzip ederler diyor. Ahirete ulaşmayı, aslında buradaki ahiret sonraki gün istikametinde ruhun Allah'a ulaştırılmasını ifade ediyor. Araf 147'deki. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler daha da öteye geçiyorlar. Tekzip etmelerin neyi ifade ediyor? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için irşat yolu onlara bir şey ifade etmiyor. Onu öğrenmemişler. Onu, rüşt yolunu, irşat yolunu öğrenmemişler. Öğretinin içinde bu yer almadığı için onu inkar ediyor insanlar. Tabi bu inkar onları bir başka yere ulaştırıyor. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesi, reddedilmesi ve Allah'ın onları cezalandırması. Eğer bu tekzip Allah'ın ayetlerinin inkarının yanında hidayetin de inkarıysa, o zaman amellerin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Amellerin boşa gitmesi, cehenneme gitmenin başka bir safhasını ifade ediyor.

Allah Teala Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle bir olgudan bahsediyor.

Diyor ki kat hasrellezine kezebu bilika Allahi emakanı muhtedeyim. Andolsun ki onlar hüsrandadırlar. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden Allah'a ulaştırmayı tekzip edenler, yalanlarlar. Onlar hüsrandadırlar. Ema kâni muhtedîn ve hidayete ermezler, eremezler. Hidayet üzere değillerdir. Hidayete eremezler. Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip eden insanlar var. Hidayete eremezler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama Kehf suresinin 104-105. Ayetlerinde Allah Teala onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı küfrederler, örterler diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Eğer bir insan bir hayat yaşıyorsa bütün amelleri yanlış değildir. Mutlaka güzel bir şeyler de yapacaktır. Başkalarının kalbini kazanacak davranışlar, başkalarına iyilik etmek, Allah'ın namazını kılmak, orucunu tutmak, zikrini yapmak. Birçok kazançlar sağlayacaktır kişi hayatı boyunca. Amel defterine bunlar yazılacaktır. Ama eğer bu insanlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ettilerse, örttülerse, o zaman amelleri boşa gidiyor. Kazandıkları hiçbir derecat yok. Daha ötesi var mı? Evet, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Allah'ın ayetlerini örtenler. Şimdi de daha ötesi, Allah'ın ayetlerini ketmedenler. Saklayanlar, bilerek gizleyenler. Allah-u Teala Bakara 159'da diyor ki, indirdiğimiz kitaplarla ispat vasıtalarıyla insanlara Allah'ın ispat etmesine rağmen ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler var ya, Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gaflet, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak insanlar için onları mutlaka cehenneme ulaştıran bir vasıtadır. Onun için söylediklerimize dikkat edin. Bizleri aramızda olmayan ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz, küfürdesiniz ve fısktasınız. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Lütfen açıklamalarımızı bilgisayardan çıkartın, kopya edin ve tekrar tekrar dinleyin. Kur'an-ı Kerim'le hepsini tek tek karşılaştırın. Hepsinin doğru olduğunu, yerlerine tam olarak oturduğunu göreceksiniz. Allah hepimizin kurtuluşa ulaşmasını ister. Bunun için bu görevle görevlendirmek. Çağımız hidayet çağıdır ve onu biz temsil ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafil olmak konusundaki konuşmalarımız bu akşam inşallah burada tamamlanıyor.
Allah-u Teala'nın hepinizi bütün mutluluklara ulaştırmasını, bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Sizlere bu konuşmamda irşat makamından bahsetmek istiyorum. Mürşitten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala da hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor: Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İnsanları bizden aldıkları emrimizle bize hidayet etsinler diye, ruhlarını bize ulaştırsınlar diye, ulaştırmalarına vesile olsunlar diye. Allah Teala burada vesileyi de kullanmamış. Onları bize hidayet etsinler diye diyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık diyor. Sonra da vasıf vermiş. Sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl et. İşte mürşidin iki tane temel vasfı bu ayette sıralanmış. Kimdir mürşit? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere yok eden, yerine ruhunun bütün hasletlerini nefsine ulaştıran, nefsine monte eden, yerleştiren kişi. Bu hasletlerin arasında sabır hasleti de var. Ve böylece bütün hasletlerin sahibi olan bu kişi aynı zamanda sabrın da sahibi oluyor. Yani irşada ulaşmış oluyor. İrşat nedir? Nefsteki bütün afetleri yok edip onların yerine ruhun bütün hasletlerini yerleştiren herkes irşad olmuştur. İrşad olma müessesesi nefsin afetleriyle %100 alakalı bir müessesedir. İşte bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Hicret Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Ve o günlere sesleniyor Allah-u Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor. Bütün devirlere 14 asır evvelinden ulaşan bir ses. Rabbimizin sesi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün hazretlerini oraya yerleştirmişler. İhlasın sahibi olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Salahın da sahibi olmuşlar. Ruhlarının bütün hasletleriyle beraber sabır hasletinin de sahibi olmuşlar. Nefslerinin bütün afetleriyle beraber sabırsızlık afetini de yok etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşat makamının temel hedeflerinden bir tanesi kendisinin kişinin irşada ulaşmasıdır. Hiç kimse kendisi irşada ulaşmadan başkasını irşada edemez. İrşada ulaşmak ihlas makamının sonucudur. Ama irşad edebilmek salah makamının sonucudur. Salah makamına ulaşmadan kimse irşat makamının sahibi kılınmaz Allah-u Teala tarafından. Biz Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği Allah'ın mürşitlerinden bahsediyoruz. Gerçek mürşitlerinden bahsediyoruz. İnsanlar çıkıyor, biz mürşidiz diyorlar. Onların problemi. Öyledirler veya değildirler, bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi söz konusuysa, Allah'ın tayini söz konusuysa, o zaman o kişi mutlaka salahtadır. Yani ilmel yakin ve aynel yakin yetmez. Kişinin ihlas makamının sahibi olması, irşad olması yetmez. İrşad etmeye ehil olması lazım. Bu da mutlaka hakkül yakini gerektirir. Bu mutlaka tövbe-i nasuhu gerektirir. Öyleyse mürşit kimdir? Hakkül yakinin sahibidir. İlmel yakinle aynel yakin ihlas kademesine kadar olan kesimi ifade eder. Ama hakkül yakin
ihlasın ötesini ifade eder, salahı ifade eder. İşte üç tane yakin kademesinin sahibi oldukları için onları Allah Teala diyor irşat makamına tayin ettik diyor secde 24'te. Şimdi bakalım nedir ilmel yakin? Bunları da ayrı bir bölümde tek tek incelemek istiyorum. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. İlmel yakin kısaca anlatırsak eğer, ilmel yakin ilim açısından Allah'ın söylediklerine yakin hasıl etmektir. Öyleyse kimdir ilmel yakinin sahipleri? Bütün profesörler, doçentler, herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapan herkes ilmel yakinin sahibi olabilir. İlmel yakin kalp gözünü ve kalp kulağını gerektirmez. Bir insan kalp kulağına ve kalp gözüne sahip olmasa da ilmel yakinin sahibi olabilir. Dünya üzerindeki herkes bu yetkiden istifade edebilir. Ama aynen yakin deyince orada durun. Bir mürşit hem ilmel yakinin hem aynen yakinin hem hakkül yakinin sahibidir. Birinci basamaktan 21. basamağa kadar gelen bütün basamaklarda ilmel yakin duruma hakimdir. Yetmez. İlmel yakin velayetin 4 kademesinde de hükmünü icra eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun Allah'a teslimi. Aynel yakin muktesef hak olarak bundan sonra başlar ve 27. 26. basamakta aynel yakin standartına girer kul. Daimi zikrin sahibidir. Hullerbap olmuştur. Kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görmeye başlar. Allah'ın söylediği her şeyi işitmeye başlar. Bir muhabere Allah-u Teala ile onlar arasında mutlaka kurulur. Konuşma dizaynı. Ne görür Ulul Elbab? Ulul Elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleri. Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. O Ulul Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte daimi zikrin sahibi olan herkes de kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Bu, ilmin ötesine geçişin temel işaretidir. Ne zaman kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmışsa, o ilmen yakini aşmış, aynen yakinin huzurlarına girmiştir. İlim hududunu aşmış, irfan hududunun içine girmiştir. İlim hududunu aşmış, hikmetin içine girmiştir. Hikmetin birinci kademesi, Ulul Elbab kademesidir. Ve Ulul Elbab'da kişi yalnız zemin katı görebilir. Zemin kattaki bütün dergahları görebilir. Ana dergahı görebilir. Altın kapıyı görebilir. Ve zemin katın bütün standartlarının, sırlarının sahibi olur. Zemin kattaki ana dergahta hem 7. kata kadar çıkabilenleri hem de 7. katın kendisine çıkıp da fethi tamamlayabilenleri 7. katın sonuna kadar görmek imkanı bu kişi için söz konusu değildir. Ama çıkabilenlerin hepsini zemin kattayken görmek imkanının sahibidir. Hikmetin birinci kademesi Ulul Elbab kademesidir. Sadece zemin katı görür kişi. Bunlar artık irfan ehlidir. Kalp gözü açılmıştır. Ne zaman bir insanın kalbindeki basiret, basar hassası çalışmaya başlarsa, kalp gözü açılırsa o kişi artık basiretin sahibidir. Bu onun irfan ehli olduğunun kesin işaretidir. Bir sonraki basamak nefsteki %9 nispetindeki karanlıkların yok edilip kişinin sonsuz bir nura kavuştuğu yer. Kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına, nefsinin kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına sonsuz nura kavuştuğu yer. İşte burası ihlas makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son kademesidir. Burada Allah Teala o kişiye zemin katı değil, ondan sonraki üst katları göstermeye başlar. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, yedinci katın yedi tane alemi. İşte yedinci katın yedi tane aleminin sonu Sitrül Münteha'dır. Sitrül Münteha'ya kadar bütün sırlar burada açılır. İşte bu kademeye Allah Teala aynel yakin adını vermiş. Ayn varlıklar anlamına geliyor. Aynı zamanda aynın
söz itibariyle bir başkanlığı göz. Görerek kişinin ulaştığı yer varlıklar aleminin son noktasına kadar aynel yakini ifade eder. Aynel yakinin birinci kademesi, hikmetin birinci kademesi ullelbattır. Yalnız zemin kat görünür. İkinci ve üst kademesi, hikmetin son kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kat ve yedinci katın bütün alemleri, yokluğa kadar bütün alemler burada görünür. Öyleyse burası hikmetin bittiği yerdir. Aynel yakinin bittiği yerdir. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ne zaman? O kişinin nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmadığı noktadan başlayarak yedi tane gök katını ayrı ayrı görmesi ve hepsini aydınlatması belli bir zaman olacaktır. Bütün bu katlar hakkında kesin bilgiyi görerek alan bu kişi Allah-u Teala'dan sadece görmenin değil, öğrenmenin de standartlarında öğrenecektir. Yetmez. Allah-u Teala konuyla alakalı bütün ayetleri gösterecektir. Böylece gören, Allah-u Teala'dan konuyu öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla alakalı bütün ayetlerle tahkim olan bu kişi, tahkim edilmiş bir imanın sahibidir. Bu kişi aynen yakinin sahibidir. Yetmez. Allah-u Teala bu yedi katın tamamını gördükten sonra, yedinci katın yedi alemi de geçildikten sonra görerek, bu kişi için artık yeni bir nokta gelecektir. Salah makamı. Kim Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse, Allah'ın bütün yeminlerini, bütün sözlerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Ve başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah-u Teala bu nura salah nuru diyor. İşte burası aynen yakinden hakkül yakine geçiştir. Çünkü kişi burada sitedin müntahadan öteye yokluğa doğru bakar. Artık Allah-u Teala yokluğu gösterir ona. Ve yoklukta Allah'ın zatına kadar olan bütün sonsuz mesafeler gösterilir. Ve en sonunda Allah kendi zatını da bu kişiye gösterir. Gösterdiği an Hakk'a da yakin hasıl etmiştir. Hakkül yakinin sahibidir. Bütün mürşitler Hakkül yakinin sahipleridir. İlmel yakin, aynel yakin ve Hakkül yakin üçünün de sahibi olmadan Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Öyleyse irşat makamı demek ki nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, ihlas makamının sahibi olmuştur. Bu aynel yakin ifade eder. Daha da öteye geçmiştir. Hakkül yakinin de sahibi olmuştur. Öyleyse mürşit odur ki bütün bu işaretlerin sahibidir. Sonra Allah Teala başka bir açıdan mürşidin tarifini yapıyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlardır. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. 34'te ve 35'te Allah-u Teala onların kötülüğe, iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Burada yeniden şartlar görüyoruz. Birinci şart, Allah'a teslim olmak. İkinci şart, Allah'a çağırmak. Üçüncü şart, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. İşte mürşitler üç basında sahibidir. Allah'a teslim nerede olunur? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ancak bundan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Ve Allah'a çağırırsınız. İşte fizik vücudun teslimini Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُسْلِمُونَ O kişiler ki nefslerin, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir ve dinde muhsinler olmuşlardır. Fizik vücutları onlardan daha sen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudun teslimi makamı. Ve son teslim, nefsin teslimi. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْسِنَ لَهُدْن۪ينَ هُنَبَاهَ Onlar emrolunmadılar.
dinde ihlas sahibi, dinde muhlis kullar olmakla emrolunurlar. Yani nefslerini muhlis kılan kişiler olmakla emrolunurlar. Halis kılan kişiler olmakla emrolunurlar. Burada nefslerin de Allah-u Teala'ya teslimi söz konusu. Çünkü nefs için başlangıçtaki konum sadece karanlıklardan ibaret olan, sadece afetlerden olan bir nefs kalbi iken, bu konumda bunların hepsi yok olmuştur, karanlıklar, afetlerin hepsi yok olmuştur. Yerini ruhtan gelen hasretleri temsil eden Allah-u Teala'nın nurlarına vermişlerdir. Bunlar fazıllardır. Ruhun hasretlerini temsil eden faziletler adıyla anılan Allah'ın katından gelen nurlardır ki kalbi %100 onlar işgal etmiştir. Yani nefs kalbi artık tam bir ruh kalbine dönmüştür ve ruhun bütün özellikleri nefse temsil edilmektedir. Öyleyse nefs artık yalnız hayra çağıran bir özellik kazanmıştır. İşte bu nokta ihlas noktasıdır. Nefsin de Allah'a teslim olduğunu gösterir. Öyleyse onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardır sözünün birinci kısmı burada noktalanıyor. 27. basamak. Allah'a çağıranlardır. 28. basamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin görerek, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi ve Allah'a çağırıyorlardı. Biz de Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit konusundaki açıklamalarının bu yeni safhasında ne görüyoruz? Allah'a teslim olma vasfı. Bütün mürşitler eğer Allah tarafından tayin edilen bir mürşitse mutlaka Allah'a üç desimlerini tamamlamışlardır. Sonra ve Allah'a çağırmak temel görevleridir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Bir bütün ülkenin din alimlerini düşünün. Hiçbirisi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığına inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 73 tane ayet-i kerimeyi yok sayıyorlar. Ve halk onlara böyle bir şey var mı diye sorduğunda yok diyorlar. O zaman 73 tane ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorlar. Böyle bir dizayn içerisinde biz Allah'a çağırıyoruz. Farkı anlatabilmek için söylüyorum size. Mürşidin vasıflarının bir tanesinden bahsediyorum. Allah'a çağırmak. Bütün mürşitler Allah'a çağıranlardır. Mürşit kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele edendir. İşte Allah-u Teala'nın indinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek son derece üst seviye bir olaydır. Davranış biçimlerinizin başkalarıyla alakalı olan kısmında hedefleri tayin ederken iki ayet-i kerimede üç şey söylüyor Allah-u Teala. Birinci ayet-i kerimede kısas sizden evvelki kavimlerin üzerine yazıldığı gibi size de yazıldı, size de farz kılındı. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ama affederseniz daha hayırlıdır. Nefslerini tezkiye etmeyenler kısas uygular. Velayete ulaşıp da henüz daimi zikre ulaşmayanlar onlar affedicilerdir. Ama daha ötesi Fussilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. İşte kötülüğe iyilikle mukabele etmek konunun temelinde yatar. Bütün mürşitler başkalarının kendilerine yaptığı kötülüklere iyilikle mukabele edenlerdir. Bilirler. İnsanlar vardır onları öldürmeye çalışır. Bilirler kim olduğunu. Ama onları kızamazlar. Onlara gene de iyilik etmekte devam ederler. Onlardan vazgeçmezler. Onların da belki bir gün Allah-u Teala'nın yoluna gireceğini ümitle beklerler. Hep yaptıkları şey yardımdır, yardımdır, yardımdır. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Mürşit kimdir? Hacet namazı kılındığı zaman Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir mürşit. Allah-u Teala kimin mürşit olduğunu en iyi bilendir.
Öyleyse kim hacet namazı kılarak Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi benim mürşidimi göster diye kişi eğilse Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte Allah-u Teala kimi gösteriyorsa o kişi, ona inanmadığını düşünün. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bir daha kıldı, aynı kişi gösterilir. Bazısına hacet namazı kılmadan defalarca gösterilir. Bazısına hacet namazı filan kılmadan kalp gözünü açar Allah-u Teala. Devamlı mürşidini gösterir. Yanındadır mürşid. Nereye gitse onunla beraberdir. Kişi evvela buna inanamaz. Nasıl olur der, ben yanımda birisini görüyorum her zaman. Ben nereye gidersem gidiyor. Evet. Allah-u Teala dilerse böyle yapar. Dilerse hacet namazının kılındığı anda gösterir. Dilerse hacet namazı kılınmadan rüyalarında devamlı onu göstermeye başlar. İşte her şeyin çok güzel olduğu bir devre. Bu minber üzere, yani gösterme açısından size bir küçücük misal anlatmak istiyorum. Bizim başımızdan geçmişti. Ablamızla beraber Bursa'da bir hanımefendisine gittik. Tabii biz dışarıda kaldık. O içeri girdi. Ben de karşıdaki bir tane mescide yöneldim. Mescitten içeri girdim. Birisi ortada süpürüyor. Başkalarını da görüyorum, görünmeyenleri. Ve konuşuyoruz onunla. Böylece ben saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Dinledim bütün macerasını kişinin. Diyor ki, buranın sahibi Bahçı Sultan'ınız diyor. Bursa'da oluyor olay. Rüyamda karşıma çıkmaya başladı. Diyor ki, başıma taş düştü, gel bu taşı kaldır. Evvela diyor, inanmadım ben bu işe. Sonra diyor, rahatsız etmeye başladı beni. Kendim rahatsız olmaya başladım, hizmet edemedim diye. Bir gün diyor, gidip kaldırdım diyor taşı. Mezar taşını kaldırdığım zaman baktım, gerçekten başına taş düşmüş. Yüzyıllar evvel ölmesine rağmen diyor, sanki henüz ölmüş gibi, kefenin içinde hiçbir çürüme izi görünmeyen, hani sıcaklığını muhafaza eden bir olay. Ondan sonra diyor, taşı aldım oradan, tekrar diyor kapattım diyor mezarı ve diyor geldim kendimi buraya adadım. O günden bu tarafa diyor, buranın diyor bekçisiyim. Hay Allah razı olsun dedik, saatler geçti. Saatler sonra ablamı gördüm camda ve oradan ayrıldık. Oradan birkaç gün sonra oradaki bir imama anlatıyordum ben tasavvufu. O zat konudan sonra, anlatma bittikten sonra bizi arabaya kadar geçirdi. Araba da şeyin önündeydi, bu söylediğim mescidin önünde. Benim de aklıma gelmiyor mescide bakmak, arabaya doğru yürüyoruz. Ben dedim, bu Bahçı Sultan Cami şeyi mescide dedim, ne kadar güzel içerisi, tertemiz falan. O da bana garip verip baktı, nereden biliyorsunuz dedi içerisinin tertemiz olduğunu. E dedim, dün oradaydım, içerideydim. 20 seneden beri kapalıdır dedi bu mescid dedi. Gerçekten mescide doğru döndüğüm zaman mescidin kapıları kapalıydı. Yani Allah'ın dostlarının nasıl davet edildiğini gördünüz. Ölmüş Bahçı Sultan yüzyıllar evvel ama yaşamakta olan birisini oraya çağırıyor, davet ediyor. Her gece görüyor kişi rüyasında onu. Kim o rüyayı gösteren ona? Allah gösteriyor. Evliyasına yardım ettiriyor. İşte odur mürşit. Rüyalarda görülen, değişmeyerek inancı kesinleştiren insanlar bunlar. Allah-u Teala bugüne kadar hamdolsun yüz binlerce insana bizi gösterdi. Bizden hep keramet söylüyorlar. Keramet, bir keramet göster de bütün bu fasıllar bitsin. Biz onlara biz şöyleyiz böyleyiz diye anlatır mıyız bunu hiç? Biz size anlatıyoruz. Ve zaten söylediklerimize onların inanç müesseseleri inanmaları için müsait değil. Bir faydası yok. Ama sizlerin bunu bilmesi tahkik imkanınızda olduğu için çok güzel bir şey. Onlar o imama gitseler, İmam onlara söylese ki gerçekten böyle böyle oldu diye, imama da inanmazlar. O zaman ne kıymeti kalıyor ki bizim onlara bu konuda bir şeyler söylememizin? Ama mürşit olur ki hacet namazı kılanlara Allah-u Teala gösterir. Bazen bu söylediğim olayda olduğu gibi
Hacet namazı kılmadan da gösterir Allah Teala, defalarca gösterir ve kişiyi adeta mecbur eder gidip o işi yapmaya. Allah'ın bütün güzellikleri onların üzerindedir. Mürşit kimdir? Mürşit, Allah'tan aldığını diğerlerine iletendir. Çünkü mürşitler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin irfanının da sahipleridir. İlmin ve irfanın sahibi olan insandır mürşit. Kalp gözü mutlaka açıktır, kalp kulağı mutlaka açıktır. Ve fiziği de, fiziğin ötesini de görendir. Mürşidin öğretmenden farkı nedir? Öğretmen öğretir. Mürşit sadece öğretmez, öğretir ve yaşatır. Öyleyse öğretmen kimdir? Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir. Mürşit kimdir? Mürşit kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna da, nefsine de, ruhuna da hitap eden kişidir. Ne demek istiyoruz? Sadece mürşide ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki mührü Allah açar. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız bu kapı, bu mühür daima nefsinizin kalbini, kalbinin Allah'a açılan kapısını kapalı tutacaktır. Bir tek şartla kalbinizdeki mühür açılır, mürşidinize ulaştığınız zaman. Yetmez. Aynı şartla Allah-u Teala kalbinizin içine iman yazar. Mürşidine ulaşamayan bir kişinin başının üzerine hiçbir zaman mürşidin ruhu gelmez. Söz konusu olan müdafaa altına kişi alınmaz. Her zaman açıktır şeytanın tuzaklarına. Ama kim mürşidine ulaşırsa başının üzerine mürşidin ruhu gelir, o muhafaza altına alınır. Mürşid kimdir? Onları muhafaza altına alan kişidir. Mürşid kimdir? Kişinin kalbine imanın yazılmasına sebebiyet veren kişidir. Sadece Allah'ın gerçek mürşitlerinin önünde gerçekleşir bu iş. Eğer o kişi gerçek bir mürşit değilse, onun elini öpen hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. Öyleyse mürşit kimdir? Ona ulaşıldığı zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru seyrisülük adlı bir sistemin, bir yolculuğun başlamasını icap ettiren kişidir. Sadece gerçek mürşitlere ulaşıp da onların önünde diz çöküp tövbe edildiği zaman insan ruhu vücuttan ayrılır. Mürşit kimdir? Manevi bir dergahının birçok kişiler tarafından gözlendiği kişidir. Orada ana dergahta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ana salonda müderristir. Ama o salonun üst tarafında bir başka salonda ana dergahın sahibi, huzur namazının imamı, zamanın halifesi, yedinci katın fethini tamamlamış olanlara özel bir eğitim göstermektedir. Öyleyse bir tarafta yedinci kata kadar çıkanlara eğitim veren bir müessese, hemen onun üst tarafında yedinci kata ulaşıp da fethini tamamlamış olanların Allah'a ulaşmak üzere hazırlayan bir başka müessese. Mürşit odur ki bütün bu safhaların sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Öyleyse mürşit bir öğretmen midir? Hangi öğretmen böyle vasıfların sahibi olabilir? Muhakkak ki öğretmenlik müessesesi bu dünyadaki en üstün müesseselerden bir tanesidir. Ama irşad müessesesi onun çok ötesinde farklı bir olayı simgeler ve fiziğin ötesine geçiren kişidir mürşit. Fizikten fizik ötesine ulaştıran kişidir mürşit. Her yerde her zaman kişinin yardımına ulaşabilen kişidir. Öyleyse hepinizin mürşidinize ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek ve bu sebeple dalalete, hidayete adım atmanıza sebep, adım atmanız için dua eden bir kişi olarak hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz eden bir kişi olarak Allah-u Teala'nın indinde El-Fatiha ve As-Salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlere bugün İslam'dan kopan 14 asırda unutulan birçok hakikatten birden bahsetmek istiyorum. Aslında bunları hepsini yarım saatlik bir kasete sığdırmak izahlarıyla beraber mümkün olmadığı için hepsini birden de sizlere sunmak istediğim için evvelce basmış olduğumuz Risalet Nur'un açıklamasındaki son kesimi sizlere aktarmak istiyorum. Ve belki kısa açıklamalarla yarım saatlik bir zaman devrede hepsinden bahsetmek istediğim için. Evvela Kur'an kavramları İslam'dan kopmuştur. Bunların hangi kavramlar olduğunu çok kısa açıklamalarla anlatmak istiyorum. Mümin olmak. İnsanlar zannediyorlar ki Allah'a inanıyorlarsa mümin olmuşlardır. Halbuki mümin olmak için Allah'a, Allah'ın kitaplarına, meleklerine, resullerine, bazı bademlerine, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ve Allah'a ulaşmaya inanmak şarttır, yetmez. Bunlar inanç şartıdır. Şekil şartı olarak da kişinin kalbine imanın yazılması şarttır. Ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması şarttır. Nefs tezkiyesine başlaması şarttır. Bunlar olmadan İslam olunmaz ama insanlar bunu bilmiyorlar. Hidayet ve dalalet kavramı mürşide ulaşmadan hiç kimse dalaletten hidayete adım atamaz. Üçüncüsü sırat-ı müstakim kavramı. Sırat-ı müstakime herkes doğru yol diyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak geçiyor. Dördüncüsü takva sahibi olmak. Kim Allah'a verdiği yemini yeritirirse, yani ruhunu Allah'a ulaştırırsa o takva sahibidir. Kim nefsini tezkiye ederse, nefsinin Allah'a verdiği yemini yerine getirirse o takva sahibidir. Kim fizik vücudun Allah'a kul ederse, yani Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirirse o takva sahibidir. Halbuki insanlara takva sahibi olmak Allah'tan korkmaktır diye bir sadece lügat manasını söyleyerek ahkam kesiyorlar. Teslim, beşinci kavram, ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi. Oysa ki insanlar diyorlar ki biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz. Öyleyse Allah'a teslim olduk. Oysa ki ruhun teslimi 21. basamakta, fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta, hepsinin ahsen olmasıyla, yani Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek hüviyetine dönüşmesiyle gerçekleşebilir. Tabii kimsenin teslim kavramından haberi yok. 6. Zikir ve ehli zikir kavramı. Zikir deyince Allah'ı anmak diyorlar. Allah'ı hatırına getirmek diyorlar. İşte diyorlar bu zikirdir. Kur'an-ı Kerim de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Doğru. Ama zikir, en kıymetli zikir, zikrullah'tır. Allah'ın ismini zikretmektir. Allah Teala Allah'ın ismini zikredin diye emrettiğine göre zikrin ne olduğuna dikkatle bakmak lazım. Kim daimi zikre ulaşırsa onlar ehli zikirdir. Halbuki insanlar kitap okuyanları ehli zikir olarak kabul ediyorlar. Kim daha çok kitap okursa o ehli zikirmiş. Kur'an-ı Kerim'le insanların söylediklerinin birbirine hiç alakası olmadığını söylemek istiyorum. 7. kavram zühd. Bir insanın zikri günün yarısını aşmadıkça, 12 saati aşmadıkça o kişinin zahit olması mümkün değil. Zühdü diledikleri gibi tarif etmişler. 8. kavram ihlas. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmedikçe ihlas sahibi olamazsınız. Halbuki diyorlar ki ihlasla bir namaz kıldığın zaman ihlas sahibi olursun. 9. kavram ulul erbab. Allah Teala ulul erbabı daimi zikrin sahip olarak amel açısından vasıflandırıyor. Ve ulul elbabı mana açısından da Allah'ın sırlarına vakıf olanlar olarak değerlendiriyor. Oysa ki insanlar sadece akıl sahibi diyorlar ulul elbabı. Tezkiye, nefsin kalbindeki afetlerin 10. kavram. Tezkiye, nefsin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasının yok olmasını ifade ediyor. Onlarsa tezkiyeyi Allah'tan geçer not almak olarak değerlendiriyorlar. Tasfiye, nefsin afetlerinin tamamen yok olması anlamına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de.
bu kavram zaten hiç onlar tarafından kullanılmıyor. Resul, Resul adı nerede geçerse diyorlar ki bütün nesiller peygamberdir. Allah-u Teala da bütün nesillerin peygamber olmadığını, bir kısmının Allah'la bile hiç alakası olmadığını Resullerin, bir kısmının rızaya ulaşamadığını, bir kısmının melek olduğunu, bir kısmının cin olduğunu söyleyerek onların bütün söylediklerini boşa çıkartıyor. Mürşit kavramı bir öğretmen olarak değerlendiriliyor. Bizim ilahiyat mensuplarına bakarsanız, Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bütün kadroları mürşitmiş. İlahiyat Fakültesindeki bütün doçentleri ve profesörler de mürşitmiş. Oysa ki mürşidin 18-19 tane vasfı var ve biz mürşit kavramında bu vasıfları söyledik. Yani Allah-u Teala'nın söyledikleriyle insanların söyledikleri birbirine hiç uymuyor. 14.'sü amel-i salih, nefsi ıslah edici ameller demek, nefs tezkiyesi demek, yani nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının gelip yerleşmesi demek. Halbuki onlar namaz kılmayı da, oruç tutmayı da hep amel-i salih olarak değerlendiriyorlar. Bir, zekatın ötesinde Allah-u Teala'nın bizlerden istediği bir maddi kaynak. O maddi kaynaklı insanların artık haberleri yok. Zekatı bile vermekten insanlar vazgeçmiş. Ayrıca birinin sahipleri Allah-u Teala'nın evliyasıdır. Abd ve abid, birisi kul, ötekisi ibadet eden demek. Bunlar, bu iki kavram her zaman birbirine karıştırılıyor ve Allah-u Teala'ya kul olmak demek aslında Allah'ın evliyası olmak demek. Kul olduğunuz an ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Ekber kul olduğunuz zaman fizik vücudunuza teslim olmuştur. Daha ötesi azim kuldur. O noktada ise nefsiniz de Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. İrfan, ilmin ötesidir 17. kavram. İlmin ötesi irfandır. Yani kalp gözünüz açılmadıkça, kalp kulağınız açılmadıkça, bu alemin ötesini göremedikçe, Allah-u Teala ile konuşamadıkça irfan sahibi olamazsınız. Halbuki onlar irfanı insanları kötülükten kötülüklerden ne etmek için kullanılan, herkes tarafından kullanılabilen bir sistem olarak düşünüyorlar. 18. kavram hikmet. Hikmetin sahibi olmak için mutlaka kalp gözünün açılması ve aynel yakinde bulunmak lazım. Aynel yakinin birinci kademesi ulul-elbab kademesidir. İkinci ve son kademesi ise ihlas kademesidir. Tövbe ve mağfiret hep birbirine karıştırılan iki kavram. Tövbe günahların affedilmesi, mağfiret ise sevaba çevrilmesidir. Bütün kavramlar birbirinden farklı ama hepsi unutulmuş. Kur'an hakikatleri İslam'dan kopmuştur. Ve bütün doğrular yanlış halini almış. Yanlışlar da literatüre doğru olarak girmiş. İnsanlar şeytanın bütün yalanlarını doğru olarak kabul etmişlerdir. İşte aşağıda bu yanlış kavramların hepsi verilmektedir. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. İşte bir Kur'an hakikati. Tam bunun tersi geçerli. Bu 19 tane şimdi söyleyeceğimiz şeylerin hepsinin sadece tersi Kur'an-ı Kerim'de var. Resullerin hepsi peygamberdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Tamamen tersi geçerli. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Üçüncüsü, Allah-u Teala Ali İmran Sûre 81. ayet-i kerimesinde Nebilerin kendilerine kitap verilen peygamberler olduğunu söylüyor. 4. Mürşit denen Allah'a ulaştırmakla vazifeli kimse yoktur. Peygamberimizle beraber irşad meclisi kapanmıştır insanlardan irşad etmek. Allah-u Teala ise bütün sahabeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi kıldırdı. Onlardan sonra da insanlar zamanın halifelerine biat ettiler. Fakat halife sahabeye tabi oldular. Bunlara tabi'in demiyor. Dolayısıyla irşad meselesi her zaman vardır. Var olmakta da devam edecektir. Allah'la kul arasına kimse giremez diyorlar. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün insanların kendisine ulaştırılması için, ruhlarının kendisine ulaştırılması için vazifeli kıldığı insanlardan bahsediyor Allah Teala. Yani insanla kendisi arasına kendisinin bir takım insanları koyduğunu söylüyor. Altıncısı, Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Vahiy Hatem-i Enbiya olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra kesilmiştir. Bunu defalarca anlattık ki Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine,
Hazreti İsa'nın annesine, Hazreti İsa'nın sahabe bağlılarına hep vahyetmiş. Ruh vücuttan çıkarsa yedincisi kişi ölür. Bu sebeple ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Oysa ki ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusu üzerimizde 9 defa fıskılınmış Allah-u Teala tarafından. Bunlar yok diyorlar. Allah-u Teala da o onların yok dediği şeyin 9 defa farz kılınmasını emrediyor. 9 defa farz kılıyor üzerimize. 8 dünyada rahat yoktur. Oysa ki Allah-u Teala bu dünya hayatında da mutlak saadete ulaşmamızı istiyor. Bunun içinde 3 emir var. Daimi zikir, irşad ve teslim. 9 dinde zorlama vardır. Dinde zorlama yoktur. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi La ikrahe fiddini diyor. Dinin içinde dinde zorlama yoktur. 10. Mürşide ulaşmak farz değildir. Mürşitsiz de cennete girilebilir. Allah Teala 10 ayet-i kerimesinde diyor ki mürşide ulaşamayan dalalettedir. 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. 11. Allah görülemez. Allah'ın birçok ayet-i kerimesi Allah'ın görülebileceğinin kesin işaretini taşıyor. 12. Allah'a ulaşılamaz. Oysa ki Allah Teala ruhumuzu ölmeden evvel ona ulaştırmamızı 9 defa üzerimize farz kılıyor. Bunları gerçekleştiremeyenlerin, yani ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıramayanların kurtuluşunun mümkün olmadığını da söylüyor. 13. Cehennemde bir süre cezalandırıldıktan sonra inananlar muhakkak cennete girer. 30'dan fazla ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de insanların cehenneme girerlerse ebediyen cehennemde kalacaklarını, cennete girerlerse ebediyen cennette olacaklarını söylüyor. Hiçbir zaman ne cennetten çıkıp cehenneme gitmek, ne de cehennemden çıkıp cennete girmek asla söz konusu değil Kur'an-ı Kerim'de. 14. Şekil şartlarına tamamen riayet etmeyenlerin namazı kabul olunmaz. Eğer insanlar farkına bile varmadan şekil şartlarına riayet etmemişler, bu onların hatası değildir. Allah-u Teala ise kişinin iç dünyasına bakar. İç dünyanızda ne var? 15. Tecvide veya harflerin mahreçlerinden çıkması gereken telaffuzuna uymayan kıraatler kabul olunmaz. Bu 14 ve 15'te bu insanlar Allah hakkında hüküm veriyorlar. Allah Allah diyorlar, mutlaka böyle yapar. Neye dayalı olarak? Hiçbir delil yok ellerinde. Oysa ki Allah-u Teala bizim niyetimize yaptıklarımızdan daha çok değer verdiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve biz Arap olmadığımıza göre birçok kelimeyi Araplar gibi söyleyemeyeceğimizi Allah-u Teala bilmiyor mu? Öyle söyleyemedik diye namazlarımızı kabul etmeyecek mi? 16. İrci emri bir ölüm emridir. Değildir. İrci emri ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma emridir. Çünkü hayatta olan, iradesi var olan bir insanın kendi iradesini kullanarak ruhunu Allah'a ölmeden evvel göndermesini emretmektedir. 17. Allah'ın rahmet ve fazlının yani nurlarının nefsin kalbine yerleşmesiyle oluşacak tarzda bir nefs tezkiyesi yoktur. Oysa ki nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi geçmezse hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapmamız mümkün değildir. 7 kademede emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde bunları gerçekleştiremezsek nefsimizi tezkiye etmemiz asla söz konusu değildir. Bu adamların Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinden de haberleri yok. 18. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim doğru yol adı da verilebilir. Gerçekten bir doğru yoldur. Ara bir yoldur. Allah'a insanların ruhlarını ulaştıran yoldur. Böyle söylemediğiniz takdirde herkes kendisini doğru yolda kabul ediyor. Oysa ki ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmadıkça sırat-ı müstakimin üzerinde olamazsınız. Sırat-ı müstakimin üzerinde olan bütün sahabeydi. Hepsi de ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Hidayete gelince hidayet yol değildir. Sırat-ı müstakim üzerinde seyri sülük adlı bir yolculukla ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması işlemine hidayet denir Kur'an-ı Kerim'de. Lütfen yayınladığımız Kur'an-ı Kerim lügatına bir göz atın da hakikatlerin neler olduğunu oradaki ayetlerden öğrenin. 19. La ilahe illallah diyen cennete girer. Bu da yanlış. La ilahe illallah diyen herkes cennete girmez. Ne zaman hacet namazını kılmışsanız, mürşidinizi Allah'tan sormuşsanız ve o mürşide ulaşmışsanız, onun önünde de çöküp tövbe etmişseniz, ancak o zaman siz onun önünde zaten tövbe edip el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demek mecburiyetindesiniz. O zaman
Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazdığı için mümin oluyorsunuz. Mümin olduğunuz için de Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre bu oluyor. Mümin olduğunuz için de Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Neyle gittiniz? Gerçekten o zaman La İlahe İllallah Muhammed Resulullah dediniz. Ama bu şartlar altında böyle bir şey mümkün. Ama siz bizim Buhari'ye bakarsanız La İlahe İllallah Muhammed Resulullah diyen herkes cennete girermiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim gerçeklerini hiç bilmeyen insanların kendilerine göre yorum yapmalarına kaynaklanıyor. İslam'dan farzlar kopmuştur. Ruhun Allah'a ölümden evvel ulaşması konusunda verdiği misak 9 defa farz, yok artık böyle bir farz. Nefsin Allah'a teslim olmak konusunda verdiği yemin 3 defa farz, böyle bir farz yok artık zamanımızda. Fizik vücudun Allah'a, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda Allah'a verdiği ahd 3 defa farz ve zamanımızda ne 32 farzın ne 54 farzın içinde bu farzlar mevcut değil. Bunlar ne yapıyor bizi? Cennet saadetini ulaştırıyor. Ve farzların arasında yok. Yapmazsak muhakkak cehenneme gideceğiz. Ve bu farzlar koparılmış Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinde. Dünya saadetinin farzları irşat, daimi zikir, teslim. İrşat farz, Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesine göre daimi zikir farz, Nisa Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre teslim farz, Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesine göre. Bu farzların üçü de yok artık. Bırakınız daimi zikirden vazgeçtik. Zikir de farz değil. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikrin faziletine dair hiçbir şey bulamazsınız. Ve zikir olmayınca ne nefsinizi tezkiye edebilirsiniz, ne ruhunuzu Allah'a ulaştırabilirsiniz, ne fizik vücudunuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edebilirsiniz. Yani kurtuluşa ulaştıracak olan reçetenin bütün pozisyonları, bütün maddeleri yok edilmiş 14 asırda. Ve iblis böyle bir tahriple her şeyi tahrip etmiş. Diğer farzlar mürşide ulaşmak. Kur'an-ı Kerim farz kılmış. Ama bugün insanlar zaten mürşide inanmıyorlar. Mürşide ulaşmaya ise hiç inanmıyorlar. Sırat-ı müstakime ulaşmak, ruhumuzun bizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması. Bu da farzlar arasında yok. Takva sahibi olmak. Zaten ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız, nefsinizi tezkiye edemezsiniz, fizik vücudunuzu Allah'a kul edemezseniz takva sahibi olamazsınız. Üç ayet-i kerime takva sahibi olabilmek için üç ayrı cepheden bunların hepsini gerçekleştirmenizin gerektiğini söylüyor. Böylece

8 basamaktır. 4 tane 7 basamak kapsar. Vel Asr suresi bu 4 tane 7 basamağın tamamını ihata etmektedir. İşte ilk 7 basamak ameli olmak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman ne oluyor? Allah Teala insanlarla yüksek makam arasındaki hicabı mestureyi alıyor. Sonra kişilerin kulaklarındaki bakrayı alıyor. Kalplerindeki ikmeti alıyor. Ve kişiler cennete gidebilecek olan, cennete girebilecek olan bir vasıf kazanıyorlar. Bu ilk 7 basamakta muhtevayı ifade ediyor. İkincisi amel-i salihata başlamak, nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşıldığı takdirde geçerli. Kim mürşidine ulaşırsa o zaman kalbindeki 7 tane şart tamam oluyor ve kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor Allah-u Teala, yerine ihbati koyuyor. İki, Allah bir kompütür sistemiyle kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbindeki nur kapısını şeytana dönük kurumdan Allah'a dönük kuruma götürüyor. Geçiriyor. Dördüncü şekil değişikliği, şekil şartı. Ondan sonra göğsünden kalbine kişinin bir nur yolu açıyor. Beş, ondan sonra kişinin kalbinin mührünü açıyor. Altı, içine imanı yazıyor. 7. Son ikisi mürşide ulaşıldığı takdirde gerçekleşen iki husus. Bunlar olmadıkça bir kişi asla nefs tezkiyesine başlayamaz. Çünkü bundan evvel o kişinin kalbi mühürlü olduğu için, daha evvelde göğsüyle kalbi arasındaki yol kapalı olduğu için kişinin fikri onun kalbine hiçbir zaman nurların ulaşmasına müsaade etmez. Kişinin kalbine nurların ulaşabilmesi için mutlaka 7 tane şartın tamam olması lazım. Ancak o zaman kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazla salavat kişinin göğsüne, oradan kalbine ulaşır. Kalpteki mührü aşağı indirip kalbin içine dolmaya başlar. Ve iman kelimesinin etrafında fazıl yerleşmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Böyle bir şey mürşide ulaşmadan asla gerçekleşemez. Ayrıca ruhun Allah'a doğru yolculuğa çıkması da mürşide ulaşmadan hiçbir zaman gerçekleşemez. Mürşidin ruhu ancak başımızın üzerine gelip yerleştikten sonra bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Öyleyse hem nefs tezkiyesine başlamamız hem de ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmemiz mutlak olarak mürşide ulaştıktan sonra geçerlidir. Zaten Allah Teala mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz diyor 10 ayet-i kerimede. 8 grup ayet-i kerimede de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bütün bu söylediğimiz hususlar Kur'an-ı Kerim'de hepsi bütün genişliğiyle izah edildiği halde zamanımızdaki İslami bildiride artık mevcut değil. Sonra 3. 7 basamak hakkı tavsiye etmek. Yani ruhun Allah'a ulaşması. Aynı anda nefs tezkiye olmuştur 7 kademede. Her kademede ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselmiştir. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve böylece başkalarına ulaştığı hakkı, hakka nasıl ulaşıldığını anlatarak onlara tavsiye etmek yetkisini almıştır. Bu 3. 7 basamaktır. İlk 7 basamakta sadece ameni oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. 2. 7 basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Böylece ruhumuz da Allah-u Teala'ya ulaşmak üzere vücudumuzdan ayrılıyor. Dalaletten hidayete adım atıyoruz. Yani ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakime ulaştığı an dalaletten kurtulup hidayete adım atıyoruz. Ondan sonra 7 tane gök katını açacaktır. Bu 7 tane kademe ifade eder. Nefsin 7 kademelik tezkiyesine paralel bir yaklaşım ve Allah'ın zatına ruhumuzun ulaşması, ruhu başkalarına hakka ulaşan kişinin hakkı tavsiye etmesi. Ve 4. 7 basamak sabrı tavsiye etmek. Yani nefsimizdeki bütün afetleri yok ederek onların yerine ruhumuzun bütün hasretlerini fazilet aracıyla gidip yerleştirmek, nefsimizi ahsen kılmak. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi gelince bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde bunu gerçekleştirmek. Böylece 28 basamağın hepsinin gerçekleştiğini görüyoruz. Ne sağlar? 21. basamakta takva sahibi olduğumuz an, 3 ayrı açıdan takva sahibi oluruz. Takva sahibi olduğumuz an mutlaka cennet bizim olur. Ve 28.

bulunmakta mutlak olarak dünya saadeti de bizim olur. Yani hem iç alemimizde, hem dış alemimizde, hem de Allah ile olan ilişkilerimizde mutlak olarak dünya saadetinin, kesintisiz bir dünya saadetinin sahibi oluruz. Bir başka açıdan İslam oluruz. Ruhumuzu Allah'a teslim etmişizdir. Birinci teslim. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmişizdir. İkinci teslim. En son nefsimizi de Allah'a teslim etmişizdir. Üçüncü teslim. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demektir. Ve görüyoruz ki Vel Asr suresi 28 basamakta bir insanı sıfır kuttan alır, İslam olma şerefine erdirir. Ve insanlar İslam olmanın ne olduğundan zaten habersiz. Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse İslam olur diyorlar. Kolay gelsin arkadaş. Nasıl oluyor İslam? İslam dairesine girer. İslam olmak 28 basamağın 27.sinde gerçekleşen, daimi zikirsiz hiç kimse de gerçekleşmesi mümkün olmayan bir büyük sonsuz vetiredir. 15-20 yılınızı alır. Böyle bir satı içerisinde bütün insanların İslam olması Allah'ın temel emridir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Kaç yıl üzere inmiş Kur'an-ı Kerim? 23 sene sürmüş tam. Bütün sahabe bütün tekamüllerini bu 23 sene içerisinde hepsi gerçekleştirmiş. Hepsi İslam olmuşlar. Şimdiki gibi İslam dairesine girerek İslam olmak değil. Gerçek anlamda İslam olmuşlar. Ruhlarını teslim etmişler Allah-u Teala'ya 21. basamakta. Fizik vücutlarını teslim etmişler Allah-u Teala'ya 25. basamakta. Nefslerini teslim etmişler Allah-u Teala'ya 28. basamakta. Yetmez 28. basamakta, son basamakta Tevbe-i Nasuh'a da davet edilmişler. Tevbe-i Nasuh'un gereklerini gerçekleştirmişler. Ve salaha geçmişler. Dikkat edin ki salahata olanlar için Allah-u Teala biz onları peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitle beraber haşrederiz diyor. Hepsi bu şerefe layık olmuşlar. Hazül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in, yani en yüksek ücretin, en yüksek mükafatın, sonsuz dünya saadetinin hepsi sahibi olmuş. Zülcenayin olmuşlar. Hem nefs saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmuşlar. Bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir, bir saadet reçetesidir ve bir saadet garantisidir. Bu üç tane temel mefhumda İslam'dan ne yazık ki 14 asırda koparılmıştır. Herkes mutsuz bir şekilde İslam'ın 5 tane şartıyla İslam'ı yaşadığını zannetmekte. Mutsuzluklarına da yorgan giydirmişler. Demişler ki İslam'da rahat yoktur. Dünyada yaşarken rahat yoktur. Herkes mutsuzdur. Cennette mutlu olacak. Allah-u Teala diyor ki ben sizi cennet saadetini yaşayasınız diye de dünya saadetini yaşayasınız diye de yarattım. Size hem cennet saadetini uygun gördüm hem de dünya saadetini uygun gördüm. Eğer benim Kur'an'da verdiğim emirleri yerine getirirseniz, reçeteyi tahakkuk ettirdiğiniz zaman cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Böylece gördüğümüz şey odur ki İslam müessesesi İslam olmaktan çoktan çıkarılmış, ne olduğu belli olmayan insanların uydurduğu bir dinin içinde yaşamaya başlamışız. Aslında İslam bir bütündür. Bu bütünü kim öğrenmek istiyorsa biz her zaman buradayız. Arkamızdaki 500 binden fazla insanla birlikte bütün insanlığa bu dini bu devirde öğretmekle vazifeliyiz ve bunu asli vazifemiz telakki ederiz. Hepinizin bu hakikatleri öğrenerek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dilemek suretiyle bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizi sonsuz saadetlere nail kılsın dileklerimizle ve dualarımızla. El-Fatiha me'as-salavat.

Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah'ı zikretmek üzere, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini zikretmek üzere Allah bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı vahyi ifade ve ispat eden kitaptır. Şu anda kainattaki bir harfi bile değişmemiş mukaddes kitap. Dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, ezeli ve ebedi dinin Hanif dini olduğunu açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim muhtevasına baktığımız zaman kainattaki en üstün öğretim müessesesini görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Böyle bir tartışmanın vukuunda Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri. Her zaman bir furkan olan Kur'an'a müracaatla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten hadisi mi değil mi neticesine ulaşabilirsiniz. Halbuki din alimleri için önemli olan bir hadisin senetli olması, ravilerin rivayet edicilerin kimliği. Sevgili kardeşlerim, hadislerin toplanmaya başladığı nokta bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en az 100 sene sonrasıdır. Bunun manası 4 nesil en az geçmiş olmalı. Bu devrede her nesil için 25 yıllık bir devreden bahsedilirse 4 nesil geçmiş oluyor. Bütün hadisler rivayete dayalıdır. Yani hiçbir hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bunu duyup da direkt olarak onun söylediği bir hadis değildir. Bir olay değildir. O etrafındakilere anlatmıştır. Onlar çocuklarını anlatmıştır. Onların çocukları onların çocuklarını anlatmıştır. Onların çocukları da diğerlerini anlatmıştır. Kendi çocuklarını anlatmıştır. Böylece 4 neslin sonunda rivayet bir hüküm ifade etmiştir. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bu dikkatle bakın demekten bir muradımız var. Birçok insan için hadis
Ne yazık ki Kur'an'dan daha önemli. Ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 7 safhası var. Bu 7 safha Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 tane safha içeriyor. Bu sevgili kardeşlerim 7 safhanın hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Bu 7 safhanın hepsi daha evvel İncil'de yer almış. Bu 7 safhanın hepsi daha evvel Tevrat'ta yer almış. Daha evvelki bütün mukaddes kitaplarda da yer almış ama bu 3 kitabın muhtevası halen mevcut olduğu için rahat rahat söyleyebiliyoruz ki 3'ünde de İslam'ın 7 safhası ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası farz kılınmış. Yetmez. Hazreti Musa zamanında Yahudiler bu 7 safhayı yaşamışlar, 4 teslimlerini gerçekleştirmişler. Hazreti İsa zamanında bugün kendilerine Hristiyanlar dediğimiz kesim 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmişler, 4 teslimlerini de gerçekleştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün sahabe 7 safhayı da 4 teslimi de gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda eğer 7 safhanın 7'si de üzerimize farzsa, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek bir zaruretse, üzerimize farz kılınmışsa ve 3 peygamber zamanında da bunlar yerine getirilmişse, o peygamber ve ona tabi olanlar tarafından ve Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bunların hepsi yok edilmişse, artık dinimizde o saydığımız 7 safhanın hiçbirinin uygulanmadığı bir düzen gelip bütün güzellikleri silip süpürmüşse, mutluluğu yok etmişse, o zaman insanların neden mutsuz olduğunu anlamak çok kolay. Şimdi burada söylenmesi lazım gelen en önemli söz, hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var diyebilmek. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Kur'an-ı Kerim ki onda 7 safhanın 7'si de mevcut. Bu 7 safhanın farziyeti de mevcut. Bu 7 safhanın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından tamamen yaşandığını, açık bir şekilde Kur'an'da tespit etmek de mümkün. 7 safhanın 7'si de farz, Kur'an'da farz kılınmış. 7 safhanın 7'sini de
başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe yerine getirmişler. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Çok açık bahsettiğimiz şey. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın mukaddes kitaplarının, Allah'ın peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarının dünya üzerindeki son kitabıdır. Son Nebi'ye indirilen son şeriat kitabı. Dünya kıyamete kadar Kur'an'ın öğretici statüsü altında insanların nur saçacaktır. İslam'ın yedi safhası dediğimiz yedi safha, Tevrat'ta da farz, İncil'de de farz, Kur'an'da da farz. Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta bu yedi safhanın o peygamberler zamanında onlara tabi olanlarla birlikte yaşandığını kesin olarak ispat ediyor. Ve Kur'an'da bunların hepsi mevcut olmakla kalmıyor. Kur'an Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılındığını söylüyor. Gene Kur'an Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Gene Kur'an Hazreti İsa ve ona tabi olanlara da farz olduğunu söylüyor. İncil'de bunun farz kılındığını söylüyor Kur'an ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadığını gene Kur'an söylüyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar açık ve kesin bir olguyla karşı karşıyayız ki Allah Teala'nın o muhteşem dizaynı bütün insanlık tarafından yaşanmış, yaşanmış, yaşanmış. Allah'ın emirlerini yerine getirenler müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hak mümin olmaz. Olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe hak müminlerdi. Bir olguyu yaşadılar. Allah'ın güzelliklerini yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için Allah'ın ilmi konunun temelini teşkil eder. Kur'an bütün bu söylediğimiz gerçekleri ihtiva ettiği için, muhtevasına aldığı için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirildiğinden bu tarafa bir harfi bile değiştirilemediği için, kimsenin bunu başarmaya gücü yetmediği için kainattaki en kıymetli kitaptır.

Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü konuşmamızın esasını teşkil eden sözü söylemiştir Kur'an hakkında. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'ı öğrenmekten bahsediyor. Yani Kur'an'ı öyle bir inceleyeceksiniz ki oradaki İslam'ın 7 tane safhasını birer birer tespit edeceksiniz. 1. Sonra bunların farziyetini Kur'an'dan tespit edeceksiniz. 2. 3. Bütün sahabenin İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yaşadıklarını Kur'an'dan tespit edeceksiniz.

Bunu öğrenip her şeyi yerlerine oturttuktan sonra bu ilmin size, sizde kalması için değil, başkalarına da duyurulması için verildiği gerçeğine ulaşacaksınız. Bu noktadan sonra ise göreviniz başka insanlara Kur'an hakikatlerini ve özellikle İslam'ın 7 safhasını anlatmak olacak. 7 safha, 4 teslimi. İşte kim Kur'an'ı öğrenirse, Kur'an'daki bu hakikatleri kalbinde yerli yerine oturtursa ve başkalarına öğretmeye başlarsa, işte o kişi Allah katında kıymetli kişidir. İşte bu sebeple İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de Kur'an'da farz kılındığını ve bütün sahabenin o 7 safhanın 7'sini de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vasıtasıyla onunla birlikte mutlak olarak yaşadıklarını bütün insanlığa haykırıyor Kur'an-ı Kerim. İşte böyle bir ortamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği şey cuk oturuyor yerli yerine. Her şey bütün boyutlarıyla en güzel. Böyle olduğu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Ve aradan 14 asır geçiyor. İslam'ın 7 safhasını öğrenen, kendi hayatına tatbik edip ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden ve bu öğrendiklerini başkalarına da öğreten kişi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nezdinde en kıymetli insandır insanların arasında. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu söyledikten sonra 14 asır geçmiş. Bugün tatbikat hangi şekle dönüşmüş? Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, okumak ve başkalarına Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğretmek şekline dönüşmüş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sanki onlara Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumayı öğrenin ve herkese bunu öğretin demiş gibi insanlar Kur'an-ı Kerim'i gerçekten çok güzel bir şekilde kıraat ediyorlar, okuyorlar, yüksek sesle okuyorlar. Bir okuyan, birçok da dinleyen Kur'an-ı Kerim'i okumayı ve okutmayı usul haline getirenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın emrettiği şey Kur'an'ı okumayı öğrenmek ve sadece Kur'an'ı okumayı öğretmek değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ın kıraatini, Kur'an'ın tilavetini öğrenin ve öğretin demiyor.
Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını ve Kur'an'ın ruhunu öğrenin ve öğretin diyor. Hep emirler hedeflerden sapmış durumda sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, lafzının ve ruhunun öğrenilmesi ve bunun başkalarına öğretilmesiyle bugün biz görevliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünün ne kadar büyük bir önem taşıdığını ancak bugün anlayabiliyoruz. Allah Teala bize bu sebeple Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını ve Kur'an'ın ruhunu öğretti. Niçin öğretti bize bunu? Bunu başkalarına öğretelim diye öğretti. İşte o yüzden en hayırlı olmak bu hedefi tahakkuk ettirmek. Öyleyse hepimiz sevgili kardeşlerim Kur'an'ı, Kur'an'ın hem lafzını, satırdaki kelime yapısını hem de ruhunu, arkasında kalan Allah'ın sırlarını, Kur'an-ı Kerim'in ihata ettiği ve gizlediği sırlarını öğrenmek ve öğretmek söz konusu. Ne zaman Kur'an-ı Kerim'i Arapça lazım geldiği seviyede bilmeseniz bile, ne zaman Allah size Kur'an'ı, Kur'an'ın lafzını öğretmişse, onun o lafzın lafzi manasını lügatlara dayalı bir dizayn içerisinde öğrendiğiniz zaman birinci aşamayı tamamladınız demektir. Kur'an'ın ruhuna herkes giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Kur'an'ın ruhunu öğrenemez. Lafzını da gerçek anlamda değerlendirmek imkanının sahibi değildir. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmek, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, onu usulüne uygun bir tarzda sesle okumak, kıraat etmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi bu değildir. Emri bu değildir. Kur'an'ın bizatihi kelimesel yapısını öğrenmek ve öğretmektir. Ve o fizik yapının arkasındaki sırları öğrenmek ve öğretmektir. Sırların kaynağı ise sadece Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, elbette sizlere Allah'ın bize öğrettiği sırların hepsini ulaştırmamız söz konusu değildir. O ne kadarına müsaade ederse, sizler o kadarını hak etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini bilir ve yaratır. Her devirde, her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri aralıksız bir şekilde yaşarlar, ard arda gelirler. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir kavim Resulsüz kalmamıştır. Mutlaka her kavmin içinde
onların lisanıyla onlara hitap eden bir Resul var olmuştur. Bu dün de böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da böyleydi. Bugün de böyle. Ki biz sizlere bunları anlatabiliyoruz. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğretmeseydi, biz de size öğretemezdik. Peki Allah Teala bunu bize biz öğrenelim diye mi öğretti? Hayır, ötesi de var. Öğrenelim, hem lafzı hem ruhu öğrenelim Allah'tan ve herkese öğretelim diye. İşte bugün hidayet çağını yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hidayet çağının en önemlisi, en önemli noktası, bugün bütün insanlara hidayeti öğretmek. İşte bunun söz konusu olmasıdır. Bunun hedeflenmesidir. Allah'ın bize verdiği hedef budur. Önce Kur'an'ın lafzını öğrenmek, sonra Kur'an'ın ruhunu öğrenmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem onun sahabesi yedi safhanın yedisinde yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. O bir peygamberdir. Bu sebeple irşat makamının sahiplerinin en üstünüdür. Yaşadığı zaman da en üstün olan oydu. Bugün de en üstün olan gene o. Güneş balçıkla sıvanmaz. Onun Kur'an-ı Kerim'i dünyaya, dünya insanı var olduğu sürece hep Allah'ın bütün hakikatlerini öğretecektir. İşte bu minval üzere, bu statüde bir öğreti söz konusudur. Kur'an'ın lafzının ve ruhunun öğretilmesi. Allah Teala diyor ki kema erselna fiküm resulen minküm. Tıpkı bunun gibi biz size sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Sevgili kardeşlerim, bu bir peygamber Resul'dür. Sevgili kardeşlerim, bu bir peygamber Resul'dür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan evvel de Allah Teala Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesinde gönderdiği bir peygamberden bahsettikten sonra tıpkı diyor bunun gibi size de bir peygamber gönderiyoruz. Nebi Resul, peygamber Resul gönderiyoruz. Görevleri bir, size Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek. Allah'ın ayetlerini Arapça aslından, yine Arapça lisanıyla bütün Araplara öğretiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra
ikinci kademe geliyor. Allah'ın ayetlerini okumak, Allah'ın ayetlerini öğretmek. Öyleyse öğretmek bir açıklamalar dizisidir. Ancak Kur'an'ın Allah tarafından öğretilmiş olanları en sağlam öğretimin sahipleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu sağlamların en üstünüdür, en sağlamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu sözü hatırlayın. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı, yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğretendir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı Allah-u Teala niçin göndermiş? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye. Bir, iki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye.

size kitap öğretsin diye. 3. Kur'an-ı Kerim'in esasını öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. 5. Ve daha bilmediğiniz başka şeyler, yani hikmetin ötesini öğretsin diye. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görevli olarak göndermiş. Allah'ın ayetlerini okusun ve öğretsin diye. Üzerinize Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ve size kitap öğretsin diye. İşte Kur'an'ın lafzının öğretilmesi. Bu lafzın öğrenilmesi insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye götürüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler bu açıdan önemli bir yerin sahibi oluyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin böyle bir vasfa sahip olmaları söz konusu. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemek bir başlangıç noktasıdır. Sonra kitabın öğrenilmesi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesidir. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi ise bundan sonraki kademedir. On dördüncü basamağa kadar kişi lafız öğrenir. Bu öğrenme işi Kur'an'ın lafzının öğrenilmesi insan ruhunun Allah'a ulaştırıldığı 21. kademeye kadar devam eder. Nedir o? 21. kademeye kadar devam eden şey, nefslerin tezkiyesidir. On dördüncü basamağa kadar kitabın öğretilmesi, taviyetten sonra ruhun Allah'a ulaştırılması, nefs tezkiyesi. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra Kur'an'ın ruhuna geçiş, lafzın öğretiminin ötesine geçmek, Kur'an'ın ruhunu öğrenmeye başlamak. Daimi zikre kadar bu ruh öğretimi devam edecektir. Ve bu Kur'an öğretilmesi, evvela Kur'an'ın lafzının öğretilmesi, sonra ruhunun öğretilmesi şekliyle tahakkuk edecektir.
ve ruhun öğretilmesinin de ötesine geçirecektir. Kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşat makamına tayin edilecektir. İşte Kur'an'ın lafzı, kitabın öğrenilmesi, Kur'an'ın ruhu, hikmetin öğretilmesidir. Sonra onun daha ötesi, kişinin iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederek, irşat makamının sahibi olmasıdır. İşte Kur'an'ı en iyi öğrenen ve öğretenler onlardır. Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınan kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretti, Kur'an'ın lafzını öğretti, Kur'an'ın ruhunu öğretti ve onların da ötesini öğretti. Hikmeti öğretti, hikmetin de ötesini öğretti. Öyleyse şu dünya üzerindeki en önemli görev Kur'an'ın lafzının, ruhunun ve onun da ötesinin öğrenilmesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerden kılmasını dileriz. Önemli olan da öğrendikten sonra öğretmektir. Çağımızda bu konu daha büyük bir önem arz ediyor. Çünkü sadece Allah'tan Kur'an'ın lafzını, ruhunu ve onun da ötesini öğrenen kişi Kur'an'ı öğretebilir. Eğer Allah'ın öğretisi ise o bütün dünyaya o kaynaktan yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Kur'an'ı öğreten ve öğrenenin en hayırlı olduğu ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadistir. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı, yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimden öğrenmiş? Allah'tan. Kime öğretmiş? Bütün sahabeye. Bütün sahabe tabiine öğretmiş, tabiin, tebe-i tabiine öğretmiş, bize kadar gelmiş. Bu devirde de Allah-u Teala bize öğretiyor. Kimsenin bilmediği, bilmesine imkan olmayan, unutulmuş olduğu için imkan olmayan Kur'an hakikatlerini hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretiyor ve bizi vazifeli kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Hepinizin Kur'an'ın lafzını, ruhunu ve onun daha ötesini öğrenen ve öğretenler olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bu sohbetimizde sizlere çok yanlış şeyler söylenen bir konuyu işlemek istiyorum. Resimler konusu. Ne yazık ki din öğreticileri Resul dendiği zaman sadece peygamberleri algılamaktadırlar. Yani bütün Resuller peygamberdir. Peygamberlerin dışında Resul yoktur demektedirler. Ve tabii büyük bir yanlış yapmaktadırlar. Kur'an-ı Kerim bilgisizliğinin kesin işaretini vermektedirler. Öyleyse bütün Resul peygamber midir sualinin cevabı hayır. Bütün Resuller peygamber değildir. Bunların sadece bir kısmı peygamberdir. İşte peygamber olan Resuller Nebi ve Resul olarak geçiyor. Resul Nebiler veya Nebi Resuller. Her şeyden evvel şunu söylememiz lazım. Bütün Nebiler yani bütün peygamberler aynı zamanda muhakkak ki Resul'dür. Nübüvvetle Risalet aynı şey değildir. Nübüvvet kesin olarak peygamberlik işaretidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebidir. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Hatem-ül Enbiya'dır. Ama Resullerin sonuncusu değildir. Bütün Nebilerin sadece peygamberlerin Resul olduğunu zannedenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiatıyla hiç böyleyse Risalet meclisi de tamamlanmıştır, bitmiştir diyorlar. Oysa ki Allah-u Teala peygamber olmayan birçok resim çeşidinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, hiçbir şekilde Allah ile alakası olmayan ama gene de Kur'an-ı Kerim'de Resul adını alan insanlar var. İşte Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle söylüyor. Firavun o adama dedi ki sen git Yusuf'a söylediklerimi haber ver. Resul Yusuf'un yanına geldiği zaman ayet-i kerime böyle söylüyor. Resul Yusuf'un yanına geldiği zaman buradaki Resul kavramı evvela bir kafirden bahsediliyor. Firavun bir kafirdi. Hazreti Yusuf'un yanına gönderdiği adam da onun gibi bir kafirdi. Ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla geçiyor. Öyleyse bütün Resuller peygamber midir? Yani Nebi midir? Allah'la uzaktan yakından alakası olmayan insanlara bile Allah-u Teala'nın Resul dediğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki Risalet meselesi Resullük farklı bir kavram. Elçilik, habercilik anlamına geliyor. Yetmez. Allah ile alakalı olan insanlardan da, Allah'ın vazife verdiği insanlardan da veya Allah'ın vazife verdiklerinden de Resuller, sadece Resul olarak vazifelendirilenler, hiçbir zaman peygamber olmayanlar mevcut. İşte birinci safta melek resuller var. Allah Teala diyor ki biz diyor onlardan o meleklerden ikisine vazife vermiştik. Melek resullerimizden. Sonra onlara bir üçüncü melek resulümüze destek verdik diyor. Burada Allah Teala meleklerinden bahsediyor. Üç tane birden resul, üç peygamber birden düşünebilir misiniz bir arada? Böyle bir şey mümkün mü? Ama meleklerden gönderilen resuller üç tane olabiliyor. Nitekim Hazreti Lut'a gelenler birden fazlaydı. Bunlar melek resullerdi. Ayrıca Allah-u Teala diyor ki

cinlere, cinlerin aralarında olan cin olan resuller, meleklere, insanlara, meleklerden, insanlardan olan resuller gelmiş. Öyleyse cinlerin de resullerinin var olduğunu görüyoruz. Öyleyse cinlerin resullerine peygamberlemek mümkün mü? Demek ki peygamber olmayan resuller, melek resuller ve cin resuller olarak ayrı bir grup oluşturuyor. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Allah gaybı bilir. Kimseye söylemez. Ancak rızaya ulaşmış resulleri hariç. Anlamı ne bunun? Yani Allah Teala'nın resulleri arasında, resul adını verdiği kimseler arasında rızaya ulaşmamış olanlar bile var. Hiç rızaya ulaşmamış olan, Allah'ın rızasını kazanmamış olan bir peygamber düşünebilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Allah Teala demek ki resullerle birileri birbirinden kesin çizgilerle ayırmış. Bu söylediğimiz kişiler resuller ama nübüvvetle bunun alakaları yok. Ne melek resullerin, ne cin resullerin, bunların ne de rızaya ulaşmamış resullerin peygamber olmaları söylediğimiz gibi imkansız. Diğer taraftan Allah Teala nebilerin görevlerinin 5 tane olduğunu söylüyor. Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek birinci görevleri. İnsanların nefslerini tezkiye etmek ikinci görevleri. Onlara kitap öğretmek üçüncü görevleri. Onlara hikmet öğretmek dördüncü görevleri. Ve nebilerin görevi bunlara ilaveten bir de onlara hikmetin ötesindeki şeyleri öğretmek. Öyleyse nebiler 5 görevin sahibidir. Ama resuller 4 görevin. Ne peygamber olan resuller, nebiler, bunlar 5 tane görevin sahibidir. Ama peygamber olmayan resuller 4 görevin sahibidir. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak birinci görevleri, öğrettiklerini, nefslerini tezkiye etmek ikinci görevleri, onlara kitap öğretmek üçüncü görevleri, hikmet öğretmek dördüncü ve son görevleri. Peygamber olmayan resuller 4 tane görev yaparlar. Burada görevleri sona erer. Ama peygamber resuller bu 4 göreve ilaveten 5. bir görevin sahipleridir. Hikmetin ötesini de öğretmekle vazifelidirler. Bunlar yapı itibariyle peygamber olan resullerle peygamber olmayan resullerin farklılıkları. Evvela temel ideyi söyleyelim. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller peygamber değildir. İşte din hakkında yanlış bilgi edinenler bütün nebiler resuldür, bütün resuller de nebidir diyorlar. Ne yazık ki bizim ilahiyat fakültelerimizde öğretilen derslerin temelinde bu hata var. Bütün resuller, bütün resuller nebidir, bütün nebiler de resuldür diyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman gerçekten bütün nebilerin aynı zamanda resul olduğunu görüyoruz. Ama bütün resuller nebi değildir. Söylediğimiz gibi ayrı ayrı gruplarda nebi olması imkansız olan insanların risalet göreviyle vazifelendirildiklerini görüyoruz. Bir de risaletle de vazifelendirilmeyen, yani Allah'la uzaktan yakından hiç alakası olmayan insanların bile Resul adıyla Kur'an-ı Kerim'de yer aldıklarını görüyoruz. Bunlar vasıfları itibariyle değil, yapıları itibariyle bir ayrım. Melekler, cinler ve insanlardan Allah'la hiç uzaktan yakın alakası olmayanlar, bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla geçiyor. Allah Teala bütün bunların ötesinde resullerle ne

0: lideri ayrı bir kalıptan daha geçirmiş. Ayrı bir farklılıklarını daha söylüyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Bir, bütün kavimlere göndeririz. İki, hangi kavme Resulü gelse onu yalanladılar. Allah-u Teala'nın sözüne dikkat edin. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Her kavmin içinden onun Resulünü çıkarırız diyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz diyor bütün kavimlerden Resuller bahsederiz. Onların diliyle kendi kavimlerine bizim söylediklerimizi anlatabilmeleri için diyor. Her kavmin içinden Resuller çıkarırız. O kavmin diliyle onlara Allah'ın söylediklerini anlatmaları için. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. Hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerde yaşayan insanları, başka insanları değil. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. İşte bunlar peygamber olmayan resullerdir. Aynı anda yüzlerce kavme yüzlerce resul gönderiyor Allah Teala. Onların arasında vazifeli kılıyor. Şu anda da bütün kavimlerde gene Allah'ın resulleri hayatta. İşte Kur'an'dan haberi olmayanlar bu söylediklerimizi kendilerine göre yorumlara tabi tutup bizim yanlış söylediğimizi zannediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in 44. ayet-i kerimesine bakmıyorlar. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesine, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesine de bakmıyorlar. Orada da Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resuller gönderdik, göndeririz. Ve hitap ediyor kavimlerde yaşayan insanlara. Ne zaman size Resulünüz gelse sizin sevmediğiniz şeyleri söyledi diye siz evvelce onların bir kısmını tekzip ettiniz, yalanladınız. Bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Müminin 44'te de Bakara 87'de de Allah-u Teala'nın bütün kavimlere Resul gönderdiğini yetmez. Bu Resullerin ard arda gönderildiğini söylüyor. Yani Resullerin arasında fetret devri yoktur. Peygamber olmayan Resuller bütün kavimlerde birbirinin ardından yaşarlar. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşamaktadır. Ve Allah-u Teala'nın vazifelendirdiği bu insanlar mürşit hüviyetindedir. Ve biri ölürken yerine mutlaka yeni bir vazifeli oradaki vazifeyi devralacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde demek ki fetret devirleri olan nebilerle olmayan resuller söz konusu. Nebilerin arasında, peygamberlerin arasında fetret devirleri var. Elbette var. Hazreti Musa'dan bilmem ne kadar yıl sonra Hazreti Davud'a Allah-u Teala sayfalar veriyor. Ondan yüzlerce yıl sonra Hazreti İsa'ya Allah-u Teala İncil'i veriyor. Ondan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i veriyor. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıl fetret devri var. Ve son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 1400 senedir dünyada peygamber yok. Bundan sonra da olması mümkün değil. Artık son peygamber olan, son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünya üzerinde bir peygamberin olması Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değil, hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse 1400 senedir dünya peygambersiz. Ama bu süre içerisinde bütün resullerde kavimler var olmakta devam ediyor. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecekler. Öyleyse Allah Teala'nın söyledikleriyle insanların söyledikleri birbirine hiç uymuyor. Neden uymuyor? Çünkü onlar bilgileri Kur'an'dan almıyorlar. insanların asırlar boyunca yazdırdıkları kitaplardan alıyorlar. Ve ilahiyat fakültelerinin bugün okutulmakta olan temel derslerinden birisi de akaittir. Akaide bakarsanız eğer kesin iki tane ayrım göreceksiniz. Bir, bütün Resuller Nebidir. Bütün Nebiler de Resuldür. Gördük ki gerçekten bütün Nebiler Resuldür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Melek Resuller var. Cin Resuller var. Risaletle Allah'la uzaktan yakından alakası olmayan Resuller geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Vazife alan ama Nebi olmayan Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller var. Bunların ard arda gönderildiğini görüyoruz. Nebilerden farklılıkları bu. Çünkü Nebiler ard arda gelmezler. Aralarında söylediğimiz gibi fetret yöveleri vardır. İkincisi, Nebiler bütün dünya için, hatta bütün kainat için gönderilirler, vazifelidirler. Ama Resuller sadece kendi peygamber olmayan Resuller. Sadece kendi kavimleri için vazifelidirler. Bu Resullerin arasında peygamberlerin bulunmadığı devrede sadece bir tanesi Halil Resul peygamberlerin varisi olarak görev yapar. Asla peygamber değildir. Ama peygamberlerin varisi olarak görev yapar. Peygamberlik görevini üstlenir. Aslında peygamber değildir. İşte 1400 senedir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadığı halde, ondan başka da bir peygamber gelmesi mümkün olmadığı halde Allah Teala dünyada verilen bu gezegeni halifesiz bırakmamış. Hep insanlardan birisini halife tayin etmiş. Ama bu insan asla bir peygamber değildir. Olması da zaten mümkün değildir. Öyleyse peygamberlerle peygamber olmayan Resuller arasında bir başka farklılığın daha akaidde yer aldığını görüyoruz. Yeni bir yanlışım. Diyorlar ki Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Başka bir peygamberin, kendisine kitap verilmiş olan bir Resulün şeriatını tatbik ederler. Resuller ise kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. İkisi de yanlış. İşte ilahiyat fakültesinde size bir sual çıktı. Bu sual çıktı. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamber midir? Verilmeyen peygamberler midir? Siz eğer Kur'an'a uyup da Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir dediyseniz yandınız, sınıfta kaldınız. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre doğrusunu söylediniz. Doğrusunu mu söylediniz? Beraber bakalım. Ali İmran Suresi 81. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz nebileri huzurumuza topladık ve onların hepsine dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Ne diyor Allah Teala? Ey nebiler diyor size kitap verdik ve hikmet verdik. Demek ki Allah'ın bütün nebilerine kitap verdiği kesin. Ne kadar nebi varsa hepsi kitap almışlar. Bu nebilerden bir tanesi de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peki Resuller, bütün Resullere kitap verilmiş midir? Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz Hazreti Musa ile Hazreti Harun'a dedik ki siz ikiniz gidin o Firavun'a deyin ki biz Allah'ın Resulleriyiz. Ne gördük burada? Hazreti Musa kendisine kitap verilen bir peygamber. Nebi ve Resul. Tamam. Ama Hazreti Harun ona kitap verilmemiş. Öyleyse kitap verilmeyen onların ifadesine göre Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlermiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Harun için de Resul kelimesi geçiyor. Ama kendisine kitap verilmemiş. Resuller arasında, peygamber olmayan Resuller arasında kendilerine kitap verilenler var, verilmeyenler var. Kitap verilenlere de Allah-u Teala peygamberlere verdiği gibi şeriat kitabı vermiyor. Peygamber olmayan Resullere, mürşit Resullere Allah'ın verdiği kitap bir sohbet kitabı hüviyetinde. İşte asırlar boyunca yakından tanıdığımız, kitaplarını zevkle okuduğumuz birçok kişiye Allah Teala'nın kitap yazdırdığını görüyoruz. Mevlana'ya yazdırmış, Mevlana diyor ki bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Önünden ve arkasından kötülük ona ulaşamaz diyor. Batıl bu kitaba ulaşamaz diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki biz Allah Teala tarafından aldığımız emirle bu kitapları yazdık. Dikkat ediler. Peygamberler ve nebiler aynı hükmü taşır. Yani bütün biz peygamber adını verdiğimiz bütün nebilerin peygamber hüviyetinde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman nerede nebi kelimesi geçmişse nebi kelimesinin sahibi, nebi olan kişi mutlak olarak peygamber adı verilen insanlardır. Kendilerine peygamber dediklerimizdir. Ama Resul dediğin Allah-u Teala Resullerinden bahsettiği zaman orada durun. Onların sadece bir kısmı nebidir. Geri kalanlar nebi değildir. Farklılıkları birer birer gördük ve akaidle ne kadar ters düştüklerini de. O zaman İlahiyat Fakültesinden mezun olabilmek için Kur'an-ı Kerim'de yazan hakikatlerin tersini söylemek mecburiyetinde kalmak durumundasınız. Eğer size sorarlarsa bütün nebiler kendilerine kitap verilmemiş olan peygamberler midir diye ne diyeceksiniz? Allah Teala diyor ki kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaid de diyor ki kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Öyleyse Allah Teala'nın söyledikleriyle görüyorsunuz ki kitapların yazdığı şeyler birbirine tamamen ters düşmekte. Şimdi bize geliyor sıra. Allah Teala bize bir kitap yazdırıyor Risalet Nurları. Ve bizim Resul olduğumuzu söylüyor. Kitabın iki yerinde de açık ve kesin bir şekilde sen peygamber değilsin diyor. Birinci ifade böyle. Sen peygamber değilsin diye Allah Teala açık açık söylüyor. İkinci ifadede de ilk defa peygamberlerin dışında birisi Cebrail Aleyhisselam'ı görmek şerefine erdi diyor. O biziz.
1: Allah.
0: Peygamberlerin dışında bir insan. Biz de ne zaman Allah'ın bir Resulü olduğumuzu söylemek mecburiyetinde kalmışsak hemen arkasından mutlaka biz Resulüz. Allah Teala bizi Resul olarak tayin etti. Ama asla peygamber değiliz diye hep açıklamışızdır. Ama bu cahil insanlar, Allah Teala'nın söylediklerinden haberdar olmayanlar bizi peygamberlik ilan etmekle suçladılar. Tekrar ediyoruz. Biz asla peygamber değiliz. Hiçbir zaman peygamberlik iddia etmedik. Tam aksine ne zaman Resul olduğumuzu ifade ettiysek mutlaka peygamber olmadığımızı da beraber söyledik. Bundan sonra da böyle olacak. Öyleyse önce dininizi öğrenin. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Ve üniversitelerinizde öğrettiğiniz yanlışlıklara ibretle bakın. Biz o yanlışlıkların hepsini düzeltmekle Allah'ın vazifeli kıldığı peygamber olmayan sadece mürşit olan bir Resulüz. Öyleyse öğrettiklerimize dikkatle bakın. O bize öğretiyor. Ayeti gösteriyor. Biz de size öğretiyoruz. Ayeti göstererek öğretiyoruz. Ve bu ayetlerden herhangi birisini inkar ettiğiniz zaman küfre girersiniz. Öyleyse özellikle din adamlarına sesleniyorum. Aranızda bulunan, inşallah bizi dinleyenler vardır aralarında. Akaidin iki tane temel kaidesinin de yanlış olduğunu söylüyorum. İşte meydan burada. Aksini ispat edebilen, iddia edebilen varsa gelsin bizimle. Televizyonumuz açık, radyomuz da açık. Denizli televizyonumuz sizlere açık. Gelin aksini iddia etmek cesaretiniz varsa gösterin bakalım hanginiz Kur'an-ı Kerim'e karşı gelebileceksiniz. Şu anda bu söylediklerinizin iddiasındaysanız hala şu anda siz küfürdesiniz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerine hiçbir şekilde uymayan yanlış şeyleri şimdiye kadar hep söylemişsiniz. Şimdi artık zamanı geldi. Bütün yanlışlar doğrulanacaktır. Doğru şekle sokulacaktır. Öyleyse Resulullah'la Nebiler arasındaki Allah'ın söylediği temelleri siz de üniversitelerinize koymak mecburiyetindesiniz. Ha, başlangıçta bize diyordunuz ki sen İlahiyat Fakültesinden mezun değilsin. Bizim için seninle beraber aynı toplantıya iştirak etmek, seninle beraber televizyonlarda görmek bir zuldür. Bizim gibi yüksek insanların yanında senin ne işin var? Biz seninle beraber olmaya tenezzül etmeyiz. Evet, bir doçent kardeşimiz bize herkesin içinde 7. kanalda böyle söylemişti. Ha, şimdi biz de doktor olduk. PhD. Yani filozofi doktoru olduk. Ve din üzerine, daha ötesi tasavvuf ve İslam dini üzerine. Tez konumuz da 500 sayfalık bir kitap. Mutluluk, Tasavvuf ve İslam. Gelin bakalım o kitabı inceleyin de bir noktasında bir hata bulabilecek misiniz? Öyleyse burada neticelemek istiyorum. Konuyu anlamak istiyorum. Görüyorsunuz ki insanlar bilmedikleri şeyler konusunda hep yanlışları hiç utanmamışlar. Koymuşlar kitaplarına ve de ilahiyat fakültelerinin temel malzemesi yapmışlar. Ve insanları hiç utanmadan Kur'an-ı Kerim'in tam tersindeki şeyleri doğru diye öğretmekle meşguller. Hepiniz kendinize gelin. Bütün bu yanlışların düzeltilmesiyle vazifeliyiz. Eğer bu söylediklerimizi dikkatle dinlemişseniz ve Kur'an-ı Kerim'den tahkik etmişseniz o zaman göreceksiniz ki söylediğiniz şeyin ikisi de yanlış. Öyleyse asıllara dönmek hepimizin asli vazifesidir. Hepinizi bir gün doğruları kabul edecek ve bütün insanlara öğretecek olan Allah'ın en üstün seviyede öğreticiler olarak selamlamak istiyorum. Allah'ın bütün insanları cennetine ve dünya saadetine ulaştırması dileğiyle sohbetimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Es-Salavat.

Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik. İslam olmak üç vücudumuzu da Allah'a teslim etmek demektir. Biliyorsunuz ki Allah Teala üç tane vücudumuzdan bahsediyor. Bir nefsimiz var, bir fizik vücudumuz var, bir de ruhumuz var. Bunlardan ilk Allah'a teslim olacak olan ruhumuzdur. 21 basamakta gerçekleşen bir olgu. Sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. İşte teslim olmak dediğimiz zaman karşılıksız bir vazgeçme durumu. Nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde karşılıksız bir vazgeçme durumu. Onlar üzerindeki bütün Allah-u Teala'nın bize verdiği haklarımızdan vazgeçerek onları Allah'a teslim etmemiz. İşte teslim olmak bu demektir. Ruhumuzun Allah'a teslimi için daha evvel iki safhanın var olduğunu gördük. Birinci safhada amin oluyoruz. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırıp Allah'a teslim olmayı, Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. İç dünyamızda böyle bir talep var. Neyi dilemiş oluyoruz? İslam olmayı dilemiş oluyoruz. Neyi dilemiş oluyoruz? İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmeyi dilemiş oluyoruz. Dikkat edin ki İslam olmakla Allah'a kul olmak arasında çok büyük bir ilişki var. Birinci kulluk ruhumuzun Allah'a tesliminde, ikinci kulluk fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde, üçüncü kulluk nefsimizin Allah'a tesliminde kendini gösterir. Birinci takva ruhumuzun Allah'a tesliminde, ikinci takva fizik vücudumuzun Allah'a tesliminde, üçüncü takva nefsimizin Allah'a tesliminde tahakkuk eder. Öyleyse bunların açıldığı kapılar olan mutluluklardan ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız cennet mutluluğunu, son teslim olan nefsimizi Allah'a teslim etmemizse cennet mutluluğuyla beraber dünya mutluluğunu yaşamamızı temin eder. Öyleyse bir insanın Fevzül Azim'in yani en büyük mükafatın Ecrül Azim'in yani en büyük ücretin ve Hazrül Azim'in yani sonsuz hazrın sahibi olabilmesi, en büyük azim olan bu üç tane mükafatın sahibi olabilmesi, gerçek İslam olmasıyla üç vücudunu birden Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Ruhumuzun Allah'a teslim edilmesi, onun seyri sülük adlı bir yolculuğu gerçekleştirerek Allah'a teslim olmasıyla noktalanır. İşte böyle bir husus için nefsimiz teskiye olacaktır. Ruhumuzsa Allah-u Teala'nın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman söz konusu olan şey bizim bu teslimi gerçekleştirmemizdir. Öyleyse nefsimizle ruhumuz arasındaki ilişkiye baktığımız zaman nefsimizin afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Ruhumuzunsa sadece hasletlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsimizdeki bütün afetlerin hasletlere dönüşmesi asıldır. Bunun için Allah-u Teala Tin Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık buyuruyor. Belli bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan bir özellikle yarattığını söylüyor. İşte bütün bu dizaynın tahakkuk etmesi o standartlarda bir olguyu ifade ediyor. Ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yapması lazım. Şartları araştırdığımız zaman burada mutlaka mürşide ulaşmanın farz olduğunu görüyoruz. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştıramaz.
ulaştıramazsa İslam'ın birinci safhasını hiçbir zaman gerçekleştiremez. Nerede kaldı ki ikinci safhasını ve üçüncü safhasını gerçekleştirecek de gerçekten İslam olacak. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması her şeyden evvel şartlara bağlıdır. Bu şartlar nefsimizin kalbinde bir takım değişiklikler olmasını ifade eder. Mutlaka bu değişiklikler olmalıdır. Nefsimizin kalbindeki ekinet alınmalı, nefsimizin kalbine ekinetin yerine ihbat konulmalıdır. Nefsimizin kalbine Allah'ın bir kompütür sistemi ulaştırması söz konusu. Bununla nefsimizin kalbindeki Allah'a açılması lazım gelen kapıyı, Allah'a dönük olması lazım gelen kapıyı, Allah'ın yukarıya, Allah'a döndürmesi söz konusu olur. Göğsümüzden kalbimize Allah'ın bir yol açması gerekir. Kalbimizin beşinci şartı. Allah'ın kalbimizin mührünü açması gerekir. Altıncı şartı. Ve kalbimizin içine imanı yazması gerekir. Yedinci şartı. Kalbimizde tam yedi tane işlem yapması lazım Allah'ın. Neye başlamamız için? Nefs tezkiyesine. Neye başlamamız için? Ruhumuzun Allah'a ulaşmasına. İşte bu yedi tane şart tamamsa nefs tezkiyesine başlayabiliriz. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması konusundaki birinci İslami şartı, İslam olmanın ilk şartını gerçekleştirebilmemiz için kalbimizde yedi tane şart oluşması lazım. Bunlardan altıncısı ve yedincisi hiç kimse de mürşide ulaşmadan gerçekleşmez. Öyleyse mürşid var mıdır? Madem ki mürşidine ulaşamayan bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazmıyor, madem ki mürşidine ulaşamayan bir kişinin Allah-u Teala kalbindeki mührü açmıyor, o zaman mürşide ulaşamazsak bu işlemler gerçekleşemeyeceğine göre hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapamayacağız demektir. Çünkü nefs tezkiyesi yapamazsak ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız mümkün değil. Nefs tezkiyesi nedir? Nefsimizin kalbinde %7'lik nispetlerle Allah'ın nurlarını biriktirmeye başlamamız nefs tezkiyesine başladığımızı gösterir. Bunları biriktirme oranımız %50'yi geçtiği zaman nefsimizi tezkiye ettik demektir. Bu bizi cennet saadetine ulaştırır. Nefsimizin tezkiye edildiği yere dikkatle bakın, ruhumuzu da Allah'a ulaştırdık demektir. İşte Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse nefsimizin tezkiye olması mutlak mürşidimize ulaşmamızı gerektirir. Geçmez. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da mutlaka mürşide ulaşmamızı gösterir. Gerektirir. Çünkü mürşidimize ulaşamazsak başımızın üzerine mürşidimizin ruhu ulaşamaz. Ruhumuzu, mürşidin ruhu başımızın üzerine ulaşmadıkça bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp da onun çağrısı üzerine vücudumuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkamaz. Öyleyse olayın başlangıcına baktığımız zaman hangi olayın? Ruhumuzun Allah'a teslim olma olayının başlangıç noktasına baktığımız zaman bunun bir yola çıkmayı ifade ettiğini görüyoruz. Bu ancak mürşidin ruhunun başımızın üzerine gelip bizim ruhumuza senin Allah'a ulaşma günün geldi demesiyle başlar. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün yevmit talakın geldi konusunda ona ihtar etmek için. Bunun üzerine bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp mürşidimizin dergahına ulaşması söz konusu. Zemin katta bir süre eğitim görecektir ruhumuz. Bu eğitim boyunca nefsimizin muhtevasındaki Allah'ın nurları sıfırken %7'ye kadar ulaşır.
%7'ye ulaştığı zaman ruhumuz birinci kata kadar yükselme yetkisini alır. İşte bu noktadan itibaren nefsimizin kalbinde %7 nur, iman kelimesinin etrafında birikmiştir. Ruhumuz zemin kattan birinci yok katına kadar yükselmiştir. Sonra bir daha %7 nur, nefsi, levame, ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Nefs-i emare nedir? Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Hazreti Yusuf şöyle söyledi diyor bana diyor. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Nefs-i emare, şerri emreden nefs kademesi. %7 nuru biriktirdiğimiz zaman bu kademeyi aşıyoruz. Vücudumuzdan ayrılıp da zemin kattaki dergahta eğitime giren ruhumuz orada bir süre kalıp nefsimizin tezkiye olmasına kadar geçen devreyi beklemektedir. Nefsimiz tezkiye olunca ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar çıkma yetkisini kazanır. Ve devam ederiz zikrimizi arttırmaya. Nefsimizin kalbinde toplanan nurlar %7 daha arttığı zaman nefsi mülkimeye ulaşır, nefsi levameye ulaşırız. Nefsini kınayan bir insan oluruz. Biliriz ki aslında biz nefsimizi kınamaktayız. Çünkü biz kötülük yapmak istemiyoruz. Başkalarına kötü davranmak istemiyoruz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyoruz. Yasak ettiği fiilleri işlememek istiyoruz. Ama nefsimiz bunları işletiyor bize. Allah'ın emirlerine bizi karşı getiriyor ve yanlış davranışlara sürüklüyor. Bu sebeple nefsi levameli kişi nefsini kötüler. Ruhu ne olur? Nefsi levameyi tamamlayıp da %7'den nur birikimini sağladığı zaman ruhu ikinci gök katına ulaşır. Sonra nefsi mülkime gelir, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsi levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesini anlatıyor. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Nefs-i mülkime Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesini anlatıyor. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuruna ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın takvasının ilham edilmeye başlandığı 3. kademe. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey bu üçüncü kademeye ulaşmak ve Allah'tan ilham almaya başlamak. Bu üçüncü gök katına kadar yükseliyor. Görülüyor ki ruhun seyrisülük isimli yolculuğu nefsin tezkiyesiyle kesin olarak %100 üzerinden alakalıdır. Ruhun Allah'a ulaşması ise Allah'a teslim olması demektir. Bu ise kişinin İslam olması yolunda birinci safayı tamamlaması anlamına gelir. İşte ruhumuzun Allah'a doğru yaptığı bu seyahatte birinci safayı tamamlayabilmesi için nefsin 7 kademesinde Allah'ın nurlarının o nefsin kalbinde toplanması lazım. Nefs-i mülhimeden sonra nefs-i mutmainne geliyor. Allah-u Teala Fecr Suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde diyor ki Ya eyyetühen nefs-i mutmainnetü İrci'i ilâ rabbike radiyeten mardiyyeh fethuli fî ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, yani tezkiye ol. Ey nefs diyor Allah-u Teala, bana ezelde verdiğin yemini yerine getir. Sonra ruhumuza hitap ediyor Allah-u Teala, İrci'i ilâ rabbike Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a verdiğin misaki gerçekleştir diyor. İşte kulumuz ruhumuzun misaki. Yani ruhumuzun biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük isimli bir yolculuğu tamamlaması. Ne zaman nefs mutmain olursa bundan sonra Allah'tan razı olacaktır, Allah'ın rızasını kazanacaktır ve tezkiye olacaktır. 5. 6. ve 7. kademelere, 7. gök katlarına ruhumuz böylece ulaşacaktır. İşte 4. kata ulaşması ruhumuzun, nefsimizin
nefsi mutmainneyi tamamlamasıyla mümkün. Peki nefsi mutmainneye ulaştıktan sonra ne olur? Biz Allah'tan razı oluruz. Sonra ne olur? Allah da bizden razı olur. İşte nefsi mutmainne Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Nefsi radiye 28. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Nefsi mardiye o da 28. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Radiyeten mardiye diyor Allah-u Teala. Allah'tan razı ol. %7 daha nur birikimi. Allah'ın rızasını kazan %7 daha nur birikimi. Dördüncü basamağa mutmain olma noktasına ulaşan ruhumuz, beşinci basamağa Allah'tan razı olduğumuz zaman, altıncı basamağa Allah da bizden razı olduğu zaman ulaşır. Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzun altıncı gök katına çıkması söz konusu olmuştur. Buradan 7 tane alem geçecektir. Ve sonunda mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. 7. alemde sitrin mitayı aşıp yokluğa ulaştıktan sonra. Yokluk nedir? Allah Teala kainatı yaratmadan evvel hiçbir şey yoktu. İşte bundan yokluktur. Kainatı yarattıktan sonra da yarattığı kadar kainat yoklukta yer kaplar, varlıklar alemini ifade eder. Onun ötesi gene yokluktur. Allah Teala kainatı yaratmadan evvel yokluktaydı. Yarattıktan sonra gene yoklukta. Çünkü Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. İşte ruhumuzun Allah'tan razı olup Allah'ın rızasını kazandıktan sonra 7. gök katının 7. alemine ulaşması lazım. Bu alemlerine sitrin müntaha diyoruz. Ne zaman sitrin müntahı geçerse yokluğa ulaşır. Yoklukta Allah'ın zatına doğru bir yolculuk söz konusudur. İnsan ruhu için ve ulaşınca Rabbine Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte ruhumuzu biz burada kendi irademizle Allah'a gönderdik ve Allah'a teslim ettik. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirdik demektir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslimi İslam olmanın birinci safhasının gerçekleşmesi ise bunu yapmayanlar hiçbir zaman İslam olamayacaklardır. Öyleyse Kur'an'daki İslam hiç de insanların zannettiği İslam değildir. İslam'ı Allah-u Teala'nın standardı içinde değerlendirin. İslam odur ki bütün insanlar için ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslim etmesini içerir. Bu konuşmamızda ruhun Allah'a ulaşmasının, İslam'ın birinci safhasının gerçekleşmesi olduğunu anlatıyoruz. Eğer bir insanın ruhu mürşidine o kişi ulaşamazsa vücudundan asla ayrılmaz. Ayrılmazsa Allah'a doğru yola çıkamaz. Yola çıkamazsa hiçbir zaman Allah'a varması da mümkün değildir. Bir kişinin kalbinde 7 tane işlem tamamlanmazsa o kişinin nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye etmezse ruhunu Allah'a ulaştırması da mümkün değildir. Çünkü nefsin her tezkiye kademesinde insan ruhu sadece göklerde bir kat yükselebilir. Böylece bir insanın ruhunun 5. kata ulaşması onun Allah'tan razı olmasına bağlıdır. 6. kata ulaşması Allah'ın da ondan razı olmasına bağlıdır. 7. kata ulaşması ise nefsinin kalbindeki nurların %50'nin ötesine geçmesi gerekir. Ne zaman böyle bir olay gerçekleşirse işte o zaman o kişi Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmış ve ruhunu Allah'a teslim etmiş olur. Burası o kişinin ruhunu Allah'a teslim eylediği,
teslim ettiği safhadır. Bu nokta teslimin gerçekleştiği noktadır. Ruh Allah-u Teala tarafından ahsen olarak yaratılmıştır. Yani insan ruhu ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliktir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasında ruhun tezkiyesine dair, temizlenmesine dair, tasfiyesine dair, mutlak temizlenmesine dair hiçbir işaret bulamazsınız. Böyle bir şey mümkün olmadığı için. Çünkü Allah Teala ruhu programladığı an, ruh Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özelliktedir. Böyle olduğu için ruhumuzun Allah'a teslimi, ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla mümkündür. Ruhumuz Allah'a ulaşmadıkça Allah'a teslim olamaz. Göreceğiz ki fizik vücudumuzun Allah'a teslimiyle nefsimizin Allah'a teslimi aynı şey değildir. Onlar Allah'ın zatında gidip yok olmazlar. Allah'la birleşmeleri, Allah'ın zatına ulaşmaları, Allah'ın zatına ifna olmaları hiçbir zaman söz konusu değildir. Ne nefsimizin ne de fizik vücudumuzun. Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a geri dönmek mecburiyetinde olan ruhumuzdur. Ruhumuzun Allah'a yaptığı o seyri sülük denilen yolculuktur ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamıza ve Allah'a teslim etmemize sebebiyet verir. İşte bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. Ruhun Allah'a teslimi İslam olmanın birinci safhasının gerçekleştirilmesidir. Öyleyse İslam'ı yaşadıklarını düşünenlerden, İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirenlere burada soruyoruz. Bu 5 tane şartla hiç mümkün olabilir mi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız ve İslam'ın birinci şartını, ilk safhasındaki farzını yerine getirmeniz mümkün olabilir mi? Şunu kesin olarak bileceksiniz ki aranızdan hiç kimse sizin gibi düşünüp, sizin gibi hareket eden, İslam'ın 5 tane şartını cennete gitmek için, İslam olmak için yeterli zanneden hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. Çünkü Allah Teala açıkça söylüyor. Eğer bir insan diyor Nisa suresinin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde, eğer bir insan Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmezse onun ahirette bir nasibi yoktur diyor. O kişinin cennete girmesi mümkün değildir diyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması bir yeminin gereğidir. Yemine dikkatle bakalım. Ne diyor Allah Teala? Rad 20-21-22. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve misaklerini nakletmezler, bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmalarını emrettiği ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmalarını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuafune suel hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ittigâhe, sabir ittigâhe ve çerabbehum, onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a verdiğimiz bir misak var. Ezelde Allah'a misak vermişiz. Bu misakın gereği olarak da Allah-u Teala bize ruhumuzu Allah-u Teala'ya ölmeden evvel teslim etmeyi farz kılmış. Tam 9 defa Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de sizin üzerinize bize verdiğiniz yeminleri farz kıldık.
Allah Teala buyurmuş ki, ey insanlar, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki evet. Allah Teala buyurmuş ki, madem ki Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden bana yemin vermenizi istiyorum tezkiye olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden bana geriye dönmenizi istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel. Ey fizik vücutlar, sizlerden şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanızı istiyorum. Sözlerimi işittiniz mi diye soruyor Allah Teala. Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah Teala diyor, öyleyse itaat edin. Yemin veriyor nefslerimiz, ruhlarımız, biz ölmeden evvel Allah'a geri döneceklerine dair misak veriyor ve fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah-u Teala'ya. Şeytana kılmaktan kurtulup Allah'a kim olacaklarına dair. Ve Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana itaat ettik. Ve Allah Teala buyuruyor ki, hepinizin üzerine bana verdiğiniz yemin-i misak-ı vahdi farz kıldım. Enam suresi 152. ayet-i kerime, Ebi Abdullah-ı Enfu, Allah'a verdiğiniz yemin-i misak-ı vahdi gerçekleştirin, yerine getirin. İkinci farz, üç yemininiz birden. Devam ediyor Allah Teala, Zümer suresi 54. ayet-i kerimede, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz kılmıyor. Ve enibü ilâ rabbiküm ve esnemulehu min kabreye yetiyeküm ve azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Allah'a ruhunu ulaştır ve takva sahibi ol. İkinci farz. Üçüncü farz. Fecr 28 İrci'i ilâ rabbiki. Rabbine rücu et. Allah'a geri dön. Sağ iken yapacaksın bu işi diyor Allah Teala. Üçüncü farz. Zariyat 54. farz. Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci farz. Lokman 15. Ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bize ulaşmayı, kim bize ulaşmışsa sırat-ı müstakim üzerinden, sen de onun yolundan, aynı yol üzerinden bize ulaş. Altıncı farz. Yunus 25. Allah'ı yedi darüsselamı yehti men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Kimi ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Yedinci farz, 158. Bezkür ismi Rabbike ve temettel ileyhi tıbkıyla. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne görüyoruz? Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, ölmeden evvel ulaşmasını, İki defa üç yeminimizi birden üzerimize farz kılarak, yedi defa da sadece ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılarak üzerimize tam 9 defa farz kılmış. Niçin farz kılmış? Bizi İslam etmek için, İslam'ın, İslam oluşun birinci defasını mutlaka yerine getirmemiz için. Bu yerine gelmezse ikinci ve üçüncü teslimlerin yapılması hiçbir zaman mümkün değil. Hiçbir zaman İslam olmanın ikinci ve üçüncü safhalarına ulaşamayız. İşte bu birinci safhasını gerçekleştirmek için Allah Teala üzerimize bunları farz kılmış ve bizim bu hedefe ulaşmamızı üzerimize farz kılarak mutlaka cennete ulaşmamızı istemiş. Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Nefsini tezkiye ederse gene ehil olur. Fizik vücudunu Allah'a kul ederse gene ehil olur. Üçü de aynı anda gerçekleşir. Bunların arasında önemli olan İslam'ın birinci safhasını gerçekleştiren ruhumuzun seyresülük adlı bir yolculuğu gerçekleştirerek Allah'a vasıl olmasıdır. İşte ruhumuz böylece ilk teslimimiz olan teslimi gerçekleştirir. İslam olmanın birinci adımını, üç adımdan birinci adımını atmış oluruz. Ruhumuzu Allah'a teslim ederek İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştiririz. Öyleyse hiç kimse İslam'ın beş tane şartını yaşıyor diye ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey anlattığımız standartlar içinde görüyorsunuz ki hiçbir şekilde mümkün değildir. O zaman böyle bir şeyi yerine getirmeyi dilemiyorsanız İslam olmayı da dilemiyorsunuz demektir. Ve öyleyse
İslam'ı yaşıyorum diye boşuna Kur'an-ı Kerim'e uymayan şeyler söylemeyin. Başkalarından öğrendiğiniz şeyler sizi kurtarmaz. Kur'an-ı Kerim'e uygun standartlarda ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz ve böylece İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmeniz üzerinize Allah-u Teala tarafından tam 9 defa farz kılınmıştır. Ve siz bir kalemde başkalarının kitaplarında yazdığı sözlere uyarak bunların hepsini elinizin tersiyle itiyorsunuz ve kendinize yazık ediyorsunuz. Bunları uygulamayan bütün İslam ülkelerine sesleniyorum. İnsanları bu hedeflere yönelterek Allah'ın asıl hedeflerine uzaklaştırdığınız için bütün din alimleri sizlere sesleniyorum. Hepiniz öğrendiklerinizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında. Ancak o zaman doğru söylediğinizi ve hepinizin ne yapması gerektiğini kesin olarak öğreneceksiniz. Ondan sonra da inşallah büyük kitlelere o bilgilerinizi öğreteceksiniz ve onlar da doğrunun ne olduğunu sizin ağzınızdan daha işiterek hedeflerine inşallah yürüyecekler. Hepinizin cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbeti merkezi Allah olan ve bunun etrafında dönen bir sohbet içinde. Bir zikir sohbeti. Bizi yaratan Allah, kölesi olduğumuz Allah, şu kainatta bize bir hayat hakkı nasip etmiş diye ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Hayatımızın Allah katında değerli olması söz konusudur. Bu dünyada sadece iki tane eğilim söz konusudur. Ya Allah'a olan eğilim ya da şeytana olan eğilim. Ya da ruhun hakimiyeti altında bir hayat veya nefsin hakimiyeti altında bir hayat. İkisi de aynı manaya gelir. Yani Allah'a olan eğilim ruhun eğilimidir. Şeytana olan eğilim de başlangıçta nefsin eğilimidir. İşte insanlar bu açıdan ikiye ayrılırlar. Allah'a dönük olanlar, şeytana dönük olanlar. Ve dünyada sadece iki çeşit insan yaşar. Çünkü Allah'a dönük olmayanların hepsini Allah Teala şeytana dönük olarak kabul ediyor. Şeytana dönük olan insanlar normal standartlarda olup da şeytanın büyüsünü, sihrini tatbik etmeyen insanları da itibar eder. Şeytanın büyüsünü, sihrini, hüdavını tatbik eden, sağlığı ilmini öğrenen, onları tatbik eden insanlar da olabilir. İkinci grup tamamen şeytanın emrine girmiştir. Diğer grup bir kısmı Allah'ın yolunda olduğunu da zannedebilir. Zamanımızın din alimleri gibi ama aslında şeytana hizmet ederler. Öyleyse şunu da hiç unutmamamız lazım ki insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Bu yozlaşmaya dönük standart içindeki insanoğlunu yozlaşmaktan kurtarmak için mutlaka Allah'ın yolunu almak mecburiyetindesiniz. Yalnız Allah'ın yoluna girebilenler, Allah'a gönül verenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluş ulaşacak olan sadece bunlardır. Öyleyse yozlaşma deyince orada durun. Bunun manası neden Allah-u Teala'nın belli devir geçtikten sonra Allah'a göre bir devir geçtikten sonra mutlaka yeni bir peygamberle açıklamalar yapmayı gerekli görmesi. Bunun arkasında sadece insanın yozlaşması var sevgili dinleyenler ve izleyenler. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra da her kavme Allah-u Teala Resuller göndermekte devam ediyor. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın gönderdiği bu Resuller neyle görevli? Son peygamber, şeriat kitabı kendisine inmiş olan Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun şeriatı

bildiririz. Buyuruyor Allah Teala ve bugüne kadar diyor hangi kavme Resul gönderdiysek onlar o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor. Tarih boyunca hiçbir kavim hiçbir Resulü kabul etmemiş. Her devirde aynı olaylar hep cereyan etmiş. İşte bunun arkasında yatan şey insanların yozlaşması. Allah sadece emirlerini verir. İnsanların yoldan çıkması veya Allah'ın yoluna girmesi Allah'a bir fayda veya zarar veremez. Öyleyse bu konu insanların kendilerine zarar vermesiyle noktalanabilir. Ya Allah'ın yolunda olmak veya olmamak. İnsanlar son devreye baktığımız zaman Allah'ın yolundan bütün boyutuyla ayrılmış durumdalar. Yani iblis ne yapıyor, ne ediyor? Öyle sonuçlar hasıla getiriyor ki buradaki dizayn bozuluyor. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlere indirdiği esaslar birbirinin aynıdır. Sadece İslam'ı talim etmiş Allah-u Teala. İnsanlara İslam'ı öğretmiş sadece. Verdiği bu İslam talimatı bir insanın ruhunun fizik vücudu bünyesini Allah'a teslim etmesi olayı. İblis de kısa zaman sonra mutlaka Allah-u Teala'nın bir güzelliğini devre dışı bırakmış. İnsanları öyle bir şekilde kandırmış ki Allah'ın temel emirleri İslam olmaya müteallik emirleri hep unutulmuş. Öyleyse doğruların yerini hep yanlışlar almış. İşte bunun adı dejenerasyondur. Bunun adı yozlaşmadır. Asırlar boyunca insanların peygamberler arasındaki devrelerde adım adım yozlaştıklarını, yeni bir peygamberle yeniden hayat bulduklarını görüyoruz. Son defa hayat buldukları nokta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 sene var. Peki yozlaşma durmuş mu onunla beraber? Elbette durmuş. İnsanlar gerçek anlamda tekamül etmişler. Allah'ın evliyaları olmuşlar. Ve hedeflere gitmişler. Allah Teala bir dizayn koyuyor ortaya. İnsanların mutluluğunu sağlayacak olan kanunları Allah Teala mutlaka serdediyor. İşte ne yazık ki peygamberden sonra adım adım İslam'ın temel gayeleri unutuluyor. Ve insanlar adım adım yoldan çıkıyorlar. Bugün de aynı trajedi yaşanıyor. 14 asır evvel sahabe İslam'ı yaşıyor.

Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamış. Ve bugün insanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde İslam'ı yaşamıyorlar. Ve insanlara İslam'ı anlattığınız zaman, İslam'la ilişkisi olmayanlar hep sizlere İslam ülkelerini gösterirler. İslam olduğun zaman derler, sen de onlar gibi olacaksın. Oysa ki dünya üzerinde şu anda İslam'ı yaşayan hiçbir ülke yok. Hepsi İslam'ın 5 tane şartını baş tacı etmişler. İslam olmanın ne olduğunu zannediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak. Böyle bir teslim olmanın bütünüyle ama bütünüyle umutsuzluğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Unutmuşlar İslam olmayı. Ve şeytan onları dünyada değil, asırlar boyunca adım adım İslam'dan çekmiş, koparmış ve İslam'ın dışına gitmiş. Her şey mi? Her şey tersine dönmüş. Asli unsurlar Allah ile olan ilişkilerde son derece önemlidir. Çünkü insanın kurtuluşu, çünkü insanın saadet ulaşması onlara bağlıdır. Şeytansa insanın kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ve vaz ettiği her şey bunu sağlamak içindir.

Allah karnını kıyar. Ve koyduğu karınlar Allah'ın faizlerini teşkil eder. Ama asırlar geçtikçe şeytanın son derece kurnaz bir oyununun kurbanı olurlar. İblis şöyle düşünür. İnsanlar da ibadet etmelidir. Ama öyle ibadetler yapmalıdırlar ki bu ibadetlerinden hiçbir zaman kurtaramamızdır. Kurtaracak olan ibadetleri ise yok etmem gerekir diyor İblis. Başarabilmiş mi? Evet, başarabilmiş. İnsanlara bırakmış namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi. Ama bunların arasına zikri koymamış. Bunların arasında safhaları oluşturan temel kanunları koymamış. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi koymamış, kazdırmış, devreden çıkarmış. Mürşide ulaşmayı devreden çıkarmış. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesini devreden çıkarmış. Daha sonra fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslim edilmesini devreden çıkarmış. Her cepheden meseleyi sıfıra ulaştırmayı başarmış. Yani İslam alemi bugün özellikle bu ibadet yaptıklarını zannedenler, İslam'ın 5 tane şartını yaşayanlar, iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekmekle meşguller. Hiçbir şekilde kurtulabilmeleri mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bu kurtuluş vesilelerine dikkatle bakın. Onları öğrenin. İblis zaman içerisinde her şeyi tersine çevirmeyi başarıyor. Allah'ın temel kanunlarının teşhirler çekiyor insanları. Ve insanlar şeytandan geldiğini bilmeksizin bir süre sonra birçok konunun sahibi kesiliyorlar. İşte zamanımızda deniyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Kim söylüyor bunu sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis söylüyor. Çünkü Allah Teala tam onun zıttını söylüyor. Düzeyine Allah'ın söylediğiyle şeytanın söyledikleri arasındaki bir dengeye oturtursak bakıyoruz ki tam ve kesin olarak şuna emin olmak mümkün. Allah Teala ne söylemişse şeytanın tersini söylemiş. Halk arasında dolaşan laflara biraz birer bakın. Hepsi iblisin birer tuzağı. İşte bunlardan bir tanesi o söylediğimiz şey. İblis insanla Allah arasına kimse giremez deyince neyi sağlıyor? İnsanların mürşide ulaşmalarını engellemeyi sağlıyor. Başarabilirse ne başarmış? 14 yıl sonra bu televizyonları parçalayan bütün din alimleri aynı şeyi söylüyorlar. İnsanla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Ruhban sınıfı deyince neyi kastediyorsunuz diyoruz? Diyorlar işte rahipleri kastediyoruz. İnsanların günahlarını çıkartıyor. Onları affediyor. Bitiriyor. Siz de bunu iddia etmiyor musunuz diyorlar bize. Allah'ın söylediklerinin ne kadar yanlış anlaşıldığını her vesileyle bir defa daha işitiyoruz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Bu adamlar müşriklere yedek ilahlar diyorlar. Yani kim müşrikse bir defa mutlaka Kur'an'a göre evliya müşriktir. Yani Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyasıysa ne olur? Allah Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki Yunus 62-63-64'te
Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun ve bimil büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

0: Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Yani takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bizim Diyanet İşleri Başkanlığı 80 bin kadronu oluşuyor. 80 bin kadronun büyük kısmı vazifeli olan imamlar, müezzinler. Ve mürşidin ne olduğunu soruyoruz. Onlara diyorlar işte biz mürşidiz. Siz evliya mısınız diye sorarsanız eğer diyorlar ki değiliz. Nasıl mürşit oluyorsunuz? Mürşit olmak için diyorlar evliya almaya gerekmiyor. Gerek yok. Evliya olmak gerekmez. Oysa ki Allah-u Teala mürşitlerin mutlaka evliya olduğunu söylüyor. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi bu konuya yeterli ışığı tutmuş. Allah-u Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya mürşid bulunmaz. Mürşidin vasfını veriyor Allah Teala, evliya diyor. Evliya olacak mürşid. Başka özellikleri var mı? Elbette var. Bakınız ne diyor? Allah Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Bu bir mürşit tarifi. Birinci özellik Allah'a teslim olmak. İkinci özellik Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Bu özelliklerin hepsinin sahibiymişler. Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte bakınız Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor ki Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle kalbimizdeki görme hastasıyla görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim Allah'a çağıran, Allah'a ulaştıran yolumuzdur. Öyleyse Allah'a çağırmak, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş muydu? Hepsi teslim olmuştu. Allah Teala teslim keyfiyetini açıkça Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlar da Allah'a veçlerini teslim etmişler mi? Eğer etmişlerse mutlaka daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için bir olay var. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Yani mürşit olmanın Birinci vasfı olan Allah'a teslim olmak. İkinci vasfı olan Allah'a çağırmak. Hep onların sahip oldukları şeyler. Zamanımız var. Bunların hepsine şiddetle karşı çıkıyor. Allah'a çağırmak mı diyorlar? Ne demek diyorlar bu? Bir insanın diyorlar ruhunu Azrail Aleyhisselam alır ve kişi ölür. Ve Azrail Aleyhisselam da ölmüş olan kişinin ruhunu Allah'a getirip teslim eder. Bunun dışında bir insan sağ iken onun ruhunun Allah'a ulaştırması diye bir şey yoktur. İşte yozlaşma dediğimiz şey böyle oluyor sevgili dinleyenler. Allah-u Teala'ya ne kadar hamdetsek şükretsek azdır ki Kur'an-ı Kerim var. 14 asırdan beri bir kelimesi bile değişmeyen bir mukaddes kitap. Kur'an-ı Kerim. Hamdolsun ki o geldiği yerinde sapasağlam duruyor. Ve oradaki Allah'ın emirlerine rağmen bu yozlaşma, bu yoldan çıkma, bu cehenneme doğru yol alma, Kur'an-ı Kerim'in varlığına rağmen. Düşünebiliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Bu sözleri söyleyenler, bu inci tanelerini yumurtlayanlar aslında büyük kısmı bir Kur'an-ı Kerim'in de meal vericisi. Ne azim tecellidir ki Allah'ın söyledikleriyle bunların söyledikleri birbirine tamamen ters düşüyor. Bir tarafta Allah-u Teala var. Bir de bugün çağımızda öğretilen din ilmi. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Ne söylemişse bunlar da tam onun tersini iddia ediyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunlar da öyle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek diye bir şey yok diyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Mürşide ulaşacaksınız. Bunlar da diyorlar ki mürşide ulaşmak diye bir şey yok. Mürşide tabi olmak diye bir şey yoktur. Mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Bir insan mürşide tabi olmak söz konusu değildir. Allah-u Teala ise farz kılıyor bildiğimiz gibi. Allah-u Teala diyor ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız diyor. 11 defa üzerinize farz kılıyorum diyor. Bunlar da diyorlar ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ancak ölümden sonra ulaşır. Yani kelime kelime Kur'an-ı Kerim'i araştırın. Allah'ın söylediği her şeyin zıttını bu insanlar zaman içindeki yazdıkları kitaplarla başka insanlara kabul ettirmişler. Ve böylece korkunç bir olayla karşı karşıya kalmışız. Allah'ın dininin muhtevası Allah'ın söylediklerine değil, söylediklerine ters falsolarla doldurulmuş. Her şey çığırından çıkmış. Her şey mahvedilmiş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın doğrularını söylemekle vazifeliyiz. Adamlar diyorlar ki insanla Allah arasına kimse giremez. Biz de onları soruyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler gönderdiğini söylüyor. Nebiler gönderdiğini söylüyor yani. Resuller gönderdiğini söylüyor. Ve biz diyor Resullerimizi kendilerine itaat edilsin diye, onlara tabi olmasın diye göndeririz. Habibim sana tabi olmak, bize tabi olmak demektir diyor. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor. Ve Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki biz emrimizle insanları Allah'a hidayet etsinler diye, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye emrimizdi, onlara tebliğ ederek bunu yapsınlar diye imamlar kılarız diyor. Allah Teala diyor biz kılarız diyor. Onlar da yoktur diyorlar. Yani her şey bütün boyutlarda Allah'ın yolundan ayrılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah neyi söylemişse artık insanlar tersini iddia eder olmuşlar. Allah Teala zikir meclisini kuruyor. Diyor ki Allah'ın ismiyle zikredin. Zikri böylece farz kılmış. Sonra çok zikri, günün yarısından daha fazla olan zikri farz kılmış. En sonra da daimi zikri farz kılmış ve bütün sahabenin daimi zikre ulaştıklarını görüyoruz. Ve zamanımızın ilerlemeleri diyor ki zikir öyle sizin söylediğiniz gibi Allah'ın ismini tekrar etmek falan değildir. Zikir hatırlamak anlamına gelir. Ara sıra Allah-u Teala'yı hatırlayacaksınız. Bizim gibi yapın. Allah'ı ara sıra hatırlayın. Yani kavram adına Allah-u Teala kelime yapısı olarak kelime yapısıyla son derece net olarak verdiği Allah-u Teala'nın verdiği her şeyi zıvanadan çıkarmışlar. Bu zıvanadan çıkmış olan adamlar. Her şey zaman içerisinde hedefini şaşırmış. Yani şeytanın elinde onun bir silahı olmuş çıkmış. Böylesine korkunç bir uğraşı, zülvani bir uğraşı ve sonunda onların zaferi. Artık İslam Allah Teala'nın verdiği temel emirler itibariyle mevcut değil. Yani bugünkü insanların ortaya koyduğu din ilmi adını verdikleri şey artık din falan değil. İnsanların yorumlamalarıyla insanları Allah'ın cennetine değil, şeytanın zulmani alemine ve bundan sonra da cehenneme ulaştırmak için kurulan bir din haline almış. Bütün doğrular tersine çevrilmiş. Ve en kötüsü din alimleri eliyle yanlışlar insanları cehenneme götürecek olan yanlışlar, doğrular diye insanları götürülüyor. Bir kısım din alimleri bunu yaparken bir art niyetin sahibi değiller. Gerçekten öğrendikleri o. Öğrendikleri yanlış ilmin, faydasız ilmin açıklamasını yapıyorlar sadece. Allah'ın söylediklerinin tamamen tersi her açıdan bunlar tarafından ortaya konmuş. Allah Teala neyi söylemişse onlara tersini söylemiş. İşte Allah Teala ne diyor? Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Yani Allah Teala diyor ki insanlarla aramıza biz vasıta koyarız. Biz koyarız diyor. Biz emrederiz. Bizim emrimiz de olur. Emrimizi tebliğ ederek insanların ruhlarını bize ulaştırırlar diyor. Ve şeytan da diyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Ondan sonra mürşitlere ne olacak? Tabi olunacak. Nasıl? El öpme suretiyle bir tabiiyet meselesi söz konusu. Onun da hemen muhtevasını şeytan getirmiş. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kimi kastediyorsunuz diyoruz? Papazları. Sebep? Diyorlar ki o papazlar günah çıkartıyorlar. İnsanlara diyorlar ki senin günahlarını affettim. İnsanların günahlarını affettiklerini zannediyorlar. Harika, gerçekten de böyle olay. Papazlar günah çıkartıyorlar, günahların affedildiğini söylüyorlar. Böyle bir husus bizim dışımızda nasıl düşünüyorlarsa öyle yapsınlar, tamam. Ama ruhban sınıfı yoktur diye onlar gibi kabul ettikleri mürşitleri kastediyorlarsa burada olay bütünüyle dinin nasıl bir çıkmaza girdiğinin açıklamasını kapsar. Mürşitler hiç kimsenin günahını affetmek yetkisinde değillerdir. Günahları Allah affeder. Affetmek yetkisinin yegane sahibi Allah'tır. Kulların işlediği günahların. İnsanlar ne yapar? Kendilerine karşı işlenmiş olan suçların affının sahibi olabilirler sadece. Öyleyse mürşitlere tabi olunduğu zaman o insanların günahlarını mürşitler mi affediyor? Bunu demeye getiriyorlar. Sanki nasıl onlara, rahiplere tövbe ediliyormuş, rahiplere tövbe edildiği zaman günah, yani günah çıkartılıyormuş. Günah çıkartıldığı zaman nasıl rahipler o insanların günahlarını affediyorlarsa mürşitler de aynı şekildeymiş. Allah Teala diyor ki biz diyor affederiz. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de mümin olursa, yani mürşidine tövbe eden bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi mümin olur. Kim tövbe eder de mümin olursa o böylece diyor nefsi ıslah eden amellere başlar diyor Allah Teala. Ve diyor biz onun bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, yani nasıl bir aldatılmaya karşı karşıyasınız? Allah Teala diyor ki biz affederiz diyor. Biz sevaba çeviririz diyor. Onlar da mürşitleri insanlara günah çıkartan rahipler gibi göstermeye çalışıyorlar. Sanki mürşitler o günahları biz sizin bütün günahlarınızı affettik gibi, biz sizin bütün günahlarınızı sevaba çevirdik gibi bir hüviyete sokmak istiyorlar. Oysa ki her mürşit der ki kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, o mürşide ulaşıp önünde çıkıp tövbe etmişse Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın doğruları var, şeytanın da yanlışları. Allah'ın her doğrusunun karşısına iblis bir yalanı getirmiş ve insanlara bunu asırlar boyunca adım adım yürüyerek kabul ettirmiş. Artık her taraftan bunu duyuyorsunuz. Hangisini duyuyorsunuz? İnsanla Allah arasına kimse giremez. Hangisini duyuyorsunuz? İşte bu sizin mürşitleriniz var ya, onlar yedek ilahtır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, mürşitler başka insanların Allah'a ibadet etmeleri için onlarla beraber Allah'a ibadet eden, onların başında Allah'a ibadet eden kişidir. Bunun neresinde mürşidi ilahlaştırmak var? Acaba kim böyle bir saçma iddiayı ortaya koyabiliyor? İşte İblis, eğer insanlar mürşitlerine ulaşırlarsa, gerçek bir mürşide ulaşırlarsa, İblis'in o kişi üzerindeki bütün sultası mutlaka sona erecektir. İblis de sadece bundan korkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sultasının, insanlar üzerindeki sultasının sona ermesinden. Bunun için her şeyi yapar. Bütün gücüyle o istikamette çalışır. Doğruları unutturabilmek konusundaki gayretleri bu esasa dayalıdır. Çünkü kim mürşidine ulaşırsa o artık iblisten kurtulmanın yolunu bulmuş olan birisidir. Neden? Zikir yapacaktır. başka ibadetlerini de yapacaktır tabii, başkalarından çok daha fazla olarak. Ve onların neticesinde de her geçen gün nefsindeki afetler biraz daha, biraz daha, biraz daha azalacaktır. Manası, şeytan afetlere tesir edebildiğine göre, şeytanın tesir edebilme sahası %100'den giderek küçüle küçüle küçüle %50'nin altına düşecektir. Sonunda da sıfırlanacaktır. İblis de buna tahammül edemez yani. Onun için bir sürü yanlışı insanların eliyle, insanların kandırılmasında kullanacaktır. Ve bunu son derece rahat bir biçimde gerçekleştiriyor. Ne yapar? Alim geçinen insanları şeytan elinde oyuncak eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Kur'an-ı Kerim'in aslının var olmasına o kadar çok seviniyoruz ki, o olmasaydı söylediklerimizin hepsi havada kalacaktı. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var. Kimin yalan, kimin doğru söylediğini en açık şekilde ortaya koyan, son peygambere indirilmiş olan son şeriat kitabı. Ama bu yalanları söyleyenler de diyorlar ki, ne yazar yani Kur'an-ı Kerim'se? Biz insanlara söyleyeceğimizi söyleriz. Hadi sen aksini söyle de onları Allah'ın tarafına al bakalım, alabilirsen. Bu insanların profesör titüllerine, doçent titüllerine bakan bizim tertemiz insanımız, bu Allah'ın söylediklerine taban tabana ters iddiaların sahiplerine inanıyorlar. Söylüyorum ki hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, her açıdan onların şeytanı temsil ettiklerini görüyorsunuz. Allah Teala'nın ister safhalar itibariyle durumuna bakın. 5 safhaya yürüyor insan saadetini. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, 2. safha. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmiş olmak, 3. safha. Fizik vücudu Allah'a ulaştırmadan, ahsen kılarak, muhsin standartları içinde, 4. safha ve 5. safhada kişinin en zor teslim olan nefsini de Allah'a teslim etmesi var. Bunların hepsi yok edilmiş. Ne ruhun Allah'a ulaşması kalmış. Bir defa insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması filan öyle bir şey söz konusu değil. Herkesin ruhu ölümden sonra ulaşır diyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslim olması diye bir şeyin hiçbir şekilde farkında bile değiller. Nefsin Allah'a teslimine gelince kafadan Allah böyle bir şey onların kitaplarında yazmıyor. Ve siz Allah'a teslim oldunuz mu diye sorduğumuzda biz diyorlar bugüne bugün İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz arkadaş diyorlar. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz. Hacca da gittik çok şükür. Bir daha ara sıra La ilahe illallah Muhammed Resulullah da dedik mi tamamdır diyorlar. Biz Allah'a teslim olmuşuz ve doğru postada cennete gireriz. İşte Allah Teala fizik vücudun Allah'a nasıl teslim olacağını şartlarını söylüyor. Daha birinci şartta bu insanlar yoklar. Birinci şart ne? O kişinin zahit olması. Yani o kişinin günün yarısından daha fazla her gün zikir yapmak mecburiyeti. Ancak böyle insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olabilirler. Ve daha sonra daimi zikre ulaşanlar sadece nefslerini Allah'a teslim edebilirler. 3. teslim. seni bırakınız sevgili izleyenler ve dinleyenler daimi zikre ulaşmayı. Bu insanlar zikir yapmıyorlar. Daimi zikre ulaşmayı bırakın, zikir yapmıyorlar. Bu insanlar zikri farzların arasından koparıp almışlar. Bugün size 32 farzdan bahsedilir. Bugün size 54 farzdan bahsedilir. Ama ne 54 farzın içinde, ne 32 farzın içinde zikir mevcut değildir. Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi diyor ki وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor? Allah'ın ismiyle zikret. Peki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah-u Teala? Diyor ki ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîrar. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani ne demek çok zikir? Zikir çok olacak. Günün yarısından çoğu olmalı ki zikrin çokluğu kesinleşsin. Yani bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yapıyorsa ancak o kişi çok zikir yapan biridir. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesine ne diyorsunuz? Esfirallâhe kıyâmen kûzen ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yarışta yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz ve 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikri arıyorsunuz. Elinizde mikroskop, zikir arıyorsunuz. Zikir yok. Farzların arasından zikri kaldırmışlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsan tekamülünün temeli zikirdir. Zikir olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tabi tasfiye etmeniz de hiçbir şekilde mümkün olmaz. Nefsin tezkiyesi demek, nefsin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasının yok olması, yerine ruhun hasretlerinin faziletler adıyla gelip yerleşmesi halidir. Tasfiye ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ve yerine ruhunuzun hasretlerinin bütün olarak nefsinizin kalbini tamamen işgal etmesidir. Öyleyse bunun insanlar tarafından artık bütünüyle unutulmuş olduğunu görüyorsunuz. Zikir mi diyorlar? Hayır, sizin söylediğiniz gibi diyorlar. Değil diyorlar. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Biz ara sıra Allah'ı hatırlarız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Zikir yaparız, Kur'an-ı Kerim okuruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i kendi dizaynları içinde yoruma tabi tutuyorlar. Aslında gerçekten Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim okumayı da, namaz kılmayı da, Allah'ı zikretmeyi de üçünü mukayese ediyor Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde. Diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat innes salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Tabii biz sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim var ya, onu oku onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin zamanın, namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu ibadetlerin en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir diye bir olay var. Bu fikir müessesesi insanın kurtuluşa ulaştıracak olan asıl unsurdur. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefsi emarenin tamamlaması, böylece ruhun birinci kata ulaşması yok. Nefsi levvame ve ruhun ikinci kata ulaşması yok. Nefsi mülkime ve ruhun üçüncü kata ulaşması yok. Nefsi mutmainne, radiye, mardiye, teskiye, ruhun dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşması söz konusu değil. Zikir yoksa bunların hiçbirisi yok. Oysa ki nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin vermiş tezkiye olacak diye. Ruhumuz Allah'a misak vermiş, ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye. Ve fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş, şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak diye. Eğer zikir yoksa bu yeminlerin hiçbirisinin yerine gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir işlem var. Allah-u Teala'nın indinde insanların Kur'an'dan nasiplerini alması. Kur'an-ı Kerim'de sevgili dinleyenler ve izleyenler bir tabir var. Ulul elbab. Elbab kelimesi lüb kelimesinin çoğulu çiftliğe değinilir. Ulul de sahipleri demek. Ulul elbab lüblerin sahipleri manasına giriyor. Lübün ne olduğu ise onlar tarafından şekle bağlanmış. Lüb akıl manasına gelen bir kelime olduğu için ulul elbab akılların sahipleri oluyor. Ve bize diyorlar ki biz ulul elbab denen Kur'an-ı Kerim'de nerede ulul elbab geçiyorsa o biziz diyorlar. Her söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e der. Niçin diyoruz siz ulul elbapsınız? Çünkü diyorlar biz Kur'an-ı Kerim okuruz. Yani zikrederiz. Allah-u Teala diyor ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de Allah'ı zikredin. Yani 24 saat siz Kur'an-ı Kerim okuyabilir misiniz? Okuyamayız ama diyorlar 24 saat okumaya gerek yok ki ara sıra okursun. Böylece ulul elbap olursun. Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler, ulul elbabın tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Li ulul elbab yeşkurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab kullarımız var ya, onlar için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor Allah Teala. Bütün Kur'an'daki kavramların sahibi olduğunu iddia edenler de diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'i okuruz, sık sık okuruz. Bazen ayakta okuruz, bazen otururken okuruz, bazen de yatarak okuruz. Öyleyse biz ulul elbabız. Bir kere akıllı olmadığımızı kimse iddia edemez diyorlar. Ehlak adamlar profesör olmuşlar. Hiç kimse akılsız olduklarını iddia edemez gerçekten. Ama işte oradan sonrasında Allah-u Teala'nın ilmiyle onların ilmi ayrılıyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte zamanımızda din ilmiyle meşgul olan insanlar artık ilimsizliği ilim zannediyorlar. Ve Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu bir dünyada sadece onların söylediklerine inanan insanları cehenneme ulaştırmakla, kendilerini de cehenneme hazırlamakla meşguller. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah neyi söylemişse dinleyin ve görün ki bunlar hepsinin tamamen tersini iddia etmektedirler. Her açıdan Allah'ın dostu çizgisi altında, birçokları farkına bile varmadan Allah'ın düşmanı fonksiyonunu eda ediyorlar. Ve kime hangi açıdan din öğretmişlerse öğrettiklerinin hepsi adım adım onlarla beraber cehenneme gitmeye mahkum. Başka hiçbir alternatifleri yok. Her şeyin sahibi zannediyorlar kendileri. Söylediğimiz gibi biz diyorlar ulu'l-elbabız. Oysa ki daimi zikrin sahibi falan değiller. Zaten hiç zikir yapmıyorlar. Bırakınız ara sıra zikretmeyi, ki ulu'l-elbab olmak daimi zikir yapmak demektir. Bırakınız daimi zikri, hiç zikir yapmıyor adamlar. Ve daimi zikrin sahibi olan ulu'l-elbab yerine de kendilerini rahat rahat yerleştiriyorlar. Kur'an-ı Kerim hangi açıdan bir sonuç koymuşsa ortaya, onun tam tersini onlarda bulabilirsiniz. Öyleyse bir tarafta şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asırda Allah'ın bütün söylediklerini insanları unutturmuş, yetmez. Onların terslerini kabul ettirmiş insanlara. İnsanlar öyle bir hale gelmişler ki Allah neyi söylemişse onun tersinin doğru olduğunu zannediyorlar. Belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Gerçekten nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığınız takdirde tamamdır. Vaktiyle bir gazeteci zamanımızda birçok şeyler yazmıştı da biz de çocuklanmıştık. Sonra beraat ettik. Ve beraattan sonra artık herkes bizi tanıyordu. Gittiğimiz yerlerde biz aynen şöyle diyorlardı. O gazete senden bu şekilde bahsediyorsa sen muhakkak Allah'ın dostusun. Ne diyoruz? Şeytan ne söylüyorsa tersini yaparsınız. Şeytan böyle size Allah'a ulaştırıcı bir rehberlik yapar. İşte bir takım gazeteler de şeytanın yaptığını yaparlar. Mesela bu gazete falan yıkılıyorsa o tamamdır, Allah'ın dostudur muhabbet. Bundan birer hüküm sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile en güzeli yaşamak var mı? 14 asırada sahabe yaşadı. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki 14 asır evvel nasıl yazılmışsa aynı şekilde duruyor. Bu sebeple elimizde kainattaki en sağlam ispat vasıtası var. Ve bu Kur'an-ı Kerim bizim zamanımızdaki bu din adamlarının söyledikleriyle her safhada ve her sahada ters düşüyor. Ve onlar da Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp hep bu emani kitapların kendilerine öğrettiği Kur'an'a söylediğimiz gibi her açıdan ters düşen şeyleri insanlara öğretmekle meşguller. Öyleyse daha çok konular var. Her bir konu şeytanın bir öğretisi ve Kur'an-ı Kerim onların söylediğini tamamen her açıdan tamamen tersini söylüyor. Öyleyse eskiler demişler ki hocanın dediğini yap da yaptığını yapma. Ama zamanımızda artık öyle değil. Hoca ne söylüyorsa onun tersini yap gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Her şeyi zamanadan çıkarmışlar. İnsanları cehenneme ulaştırmak için bütün yolları hazırlamışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her safhada insanların cehenneme götürüldüğünü, bölük bölük cehenneme götürüldüğünü görüyoruz sadece. Ve bunlara mani olmak bizim vazifemiz. 3-4 sene sonra söylediklerinin hepsinin aksini biz şimdiye kadar yüzlerce ispat ettik ama bu yüzlerce defa ispat büyük insan kitlelerine henüz ulaşmadı. Onlar henüz bizi anlamak konusunda bir gayretin sahibi değiller. Ama kitaplar yazıldı, kasetler verildi yüzlerce. Yani hangi tarihte onların yazıldıkları belli. Bu önümüzdeki yıllarda her şey adım adım kullanacak. Öyleyse hepimizin Allah'ın nuru yolunda, Allah'ın doğrularını takip ederek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Evet.
1: Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatu ve selamı aleyküm.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. İlk insan ve ilk peygamber. Balçıktan yarattı. Kur'an-ı Kerim'de iki isim geçiyor. Birisi tayin, ikincisi de salsalin. İkisi de balçık anlamına geliyor. Ve topraktan vücuda getirdiği bu insanın İnsan hüviyetine gelmesi için dünya üzerinde çok uzun bir zaman devresinin geçtiğini söylüyor Allah Teala. Sonra Adem Aleyhisselam'a can veriyor. Onu canlı kılıyor Allah. Sonra Adem Aleyhisselam'a ruhundan üflüyor. Adem Aleyhisselam'a verdiği fizik gücünün ötesinde Adem Aleyhisselam'ın nefsi var, Adem Aleyhisselam'ın ruhu var. Ve bu birbirine karşılık olan iki gücü bir denge unsuru olarak Adem Aleyhisselam'ın iç dünyasında fizik vücudun onlara sığınak olduğu bir ortamda fizik gücünün içine yerleştiriyorlar. Herkese de her fizik vücudun şeklini alıyorlar. Bu sebeple biz insanlar hangi şekli aldıysak nefsimiz ve ruhumuz da aynı şekli mutlaka içerir. Devamlı bir hücre yenilenmesi fizik vücudumuzun tabii olayıdır. Her gün milyonlarca hücre ölür. Yerlerinde de milyonlarca hücre yeniden oluşur. Gelişme çağında her gün oluşan hücrelerin sayısı kaybedilen hücrelerden çok daha fazladır. İşte böyle bir dizaynda insan oluşuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman Allah Teala Kur'an'daki temel faktörün ışığı altında etrafındaki bütün meleklere, cinlere diyor ki Adem Aleyhisselam'ın da secdeyim. Niçin böyle söylüyor sevgili dinleyiciler? Çünkü Allah Teala insanı kendisi için başka bütün mahlukatı da insan için yarattığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün o cinler, melekler, şeytanlar hepsi insan için yaratılmış. Onun için Adem Aleyhisselam bir üstünlük nişanesi olarak onların huzurunda Allah Teala tarafından

Ey iblis, seni benim emrime rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemeye götüren, secde etmene mani olan nedir? Niçin secde etmedin? Adem Aleyhisselam'ın karşısında secde etmeyen iblis Allah-u Teala'ya dedi ki, Ya Rabbi, sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateşten, enerjiden. Onu çamurdan yarattın. Çamur ateşe nazaran necistir, pistir. Ben ondan üstünüm. Onun önünde secde etmem. İblisin böyle söylemesinin arkasında başka bir sebep daha var. Zülmani ilimler adını verdiğimiz ilimlerin hepsine Allah-u Teala onu sahip kılmış. Böyle bir hüviyette iblis, ilmiyle de mağrur, Adem Aleyhisselam'sa daha yeni yaratılmış hiçbir şeyden haberi yok. Ne diyor? Ben onun önünde secde etmem diyor iblis. Allah-u Teala'nın cevabı şöyle oluyor. Seni huzurumdan kovuyorum diyor. Benim emrimi dinlemedin ve kafirlerden oldun. Kıyametten sonra sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım. Huzurumdan da kovuldum. Sen kovulmuş, reddedilmiş olan şeytansın. İblis diyor ki, Ya Rabbi bana bir lütufta bulunur musun? Ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak istiyorum. Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bunu bana nasip kıl. Eğer bana bu imkanı verirsen, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala buyurdu ki, atlılarınla, yayalarınla, etrafındaki herkesle, elinden gelen bütün gücünle insanoğlunu yoldan çıkarmaya çalışman için sana yetki verdim. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sen sadece müsaade verilmişlerdensin. Bunun üzerine İblis diyor ki, Ya Rabbi ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların senin yoluna girmelerine mani olacağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulunacaksın. Allah Teala'nın son sözü ise sen müsaade verilmişlerdensin. İşte her şey böyle başlıyor. Şeytanla insan arasındaki ebedi kavga. Kıyamet gününe kadar sürecek olan bir savaş. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir ruhunuz var. Allah'la ilişki içerisindedir. Muhtevası baştan aşağı güzelliktir. Bir nefsiniz var, şeytanla ilişkilidir. Muhtevası baştan aşağı kötülüktür. Bu iki varlıktan ruh hiç değişmez. Çünkü tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruhun yozlaşması, dejenerasyonu hiçbir şekilde söz konusu değildir. Ama Allah Teala nefsimizi değişmek üzere yaratmış. Onun için Sin suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik. Öyleyse nefs adı verilen bu varlığa dikkatle bakın. Nefsimiz bizler için bir işaret taşıyor. Mutlaka değişmesi lazım. İşte Allah'a

Bunun için bütün insanlara da sadece zikir emrini vermiyor, çok zikir emrini de veriyor, daimi zikir emrini de veriyor. Zikir konusunda Kur'an-ı Kerim'de 3 tane emir var. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Yani ara sıra sık sık Allah-u Teala'yı zikret demek bunun manası. Ama şimdi ikinci adımda olanlar için, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler için ne var? Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesi var. Ya eyyühellezine amenu yeşkürallâhe zikren kesîrâ. Allah-u Teala diyor ki ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir zikirle Allah-u Teala'yı zikredin ki çok zikir olsun bu. Yani Allah-u Teala'yı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla her gün Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ne görüyoruz? Allah Teala sadece zikri farz kılmamış. Çok zikri de farz kılmış. Her gün günün yarısından daha fazla zikretmemizi, her gün Allah'a çok zikretmemizi, zikirsiz geçen devrenin zikirli geçen devreden daha az kalmasını Allah Teala emretmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler bununla da yetinmemiş. Nisan suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki veşkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ey amin olanlar! Bir insan üç halde bulunabilir sevgili dinleyenler ve izleyenler. Üç hal, ayakta olmak, oturmak ve yatmak. Dördüncü bir hal yok. Hiç kimse dördüncü bir halde bulunamaz. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi emrediyor Allah'ı. Yani daimi zikir farz kılınıyor üzerimize. Kur'an-ı Kerim zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılıyor. 14 asırda insanları kurtuluşa getirecek olan bu vazgeçilemez tek sebep yok ediliyor. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde üzerimize Allah-u Teala'nın farz kıldığı ne zikri, ne çok zikri, ne de daimi zikri bulamazsınız. Zikir buhar olmuş, uçmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa nefsinizin Allah'a verdiği, nefsinizi tezkiye etmek konusundaki emri yerine getiremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bunu yapamazsanız ruhunuzu da Allah'a mümkün değildir. Bu ikisini yapamazsanız fizik vücudunuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek mümkün değildir. Öyleyse sevgili dinleyenler ve izleyenler, İblis'e dikkat edin. İblis o gün Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen şeytanın adıdır. Şeytanlar da Allah-u Teala'nın ilk Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi dumansız ateşten yaratılmıştır. İblis açıkça bunu söylüyor. Ya Rabbi beni dumansız ateşten yarattın diyor. Ve onu tayından yarattın diyor. Balçıktan yarattın diyor. Ateş enerjiyi kastediyor. Çamurdan temizdir diyor. Onun için ben onun üstünüm. Görüyor musunuz sevgili izleyiciler, dinleyiciler?
Allah Teala tercihini açıkça ortaya koymuş. Bir mahluk yaratmış. Allah'ın emriyle oluşmuş olan ve kainatın halifesi, yeryüzünün halifesi insanoğlu. Yani yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Ve iblis Allah'ın bu yaratışını hiçe sayarak diyor ki ben ondan üstünüm diyor. Sen onu nasıl yaratırsan yarat, ben ondan üstünüm. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğü konusunda çok enteresan bir şey koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki ben ona isimleri öğrettim diyor. Allah Teala ben ona isimleri öğrettim diyor. Bizim 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam için ben ona eşyanın isimlerini öğrettim dediğini iddia ediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a eşyanın isimlerini değil, esmayı, Allah'ın esma-ül hüsnasını öğrettiğini göreceksiniz. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan daha üstün olmak isteyen meleklere diyor ki ben ona diyor eşyanın isimlerini ben ona isimleri öğrettim diyor. Esmayı öğrettim diyor. Siz ondan üstün olamazsınız. Ve Adem Aleyhisselam'ı çağırıyor ve ona isimleri söyle diyor. Adem Aleyhisselam 99 esmayı da söylüyor. Allah Teala melekler diyor ki ben size demedim mi diyor. O esmaları biliyor. Kur'an-ı Kerim buna benzer yüzlerce doğruyu söylemiştir. İnsanlar da 14 asırda yüzlerce doğruyu yanlışa çevirmekte hep ısrarlı olmuşlardır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler burada eğer eşyanın isimleri derseniz bu alelade bir olay olur. Yani Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a kapıyı, pencereyi, duvarı, çatıyı, buğdayı, arpayı, koyunu, ağaçları öğretmiş olduğu anlamına gelir. Bu ise Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğüne hiçbir şey katmaz. Oysa ki Adem Aleyhisselam bütün meleklerden daha üstündü. Allah'ın peygamberiydi. Hepsinden daha üstündü. Neden? Esmaların her biri Adem Aleyhisselam'ı tecelli ediyordu. Öteden beri zaten hep şaşmışımdır bu yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri nasıl oluyor? Allah Teala kesitler veriyor. Adem Aleyhisselam ve onun çocukları bizim normal standartlarımızda belki daha ilkel standartta ama normal standartlarda yaşadılar. Ev yapıyorlardı. İçinde barınıyorlardı. Koyun besliyorlardı. Onun yünlerini kırpıp iplik takıyorlardı, iplik yapıyorlardı. Ondan da kumaş dokuyorlardı. Yani biz bugün nasıl giyiniyorsak onun ilkel bir şekliyle onlar da giyiniyordu. Adem Aleyhisselam ateşi biliyordu. Adem Aleyhisselam ve onunla beraber yaşayanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, onu pişirmesini, ekmek yapmasını biliyorlardı. Öyleyse nelerden bahsediyoruz biz? İnsanlar mağara devriyle hayata başlamadılar. Allah-u Teala'nın öğretisi altında kendilerine lazım olan her şeyin sahibi oldular. Peki sonra nasıl oldu da insanlar mağara devri yaşadılar? Onu bizim antropologların aklı hiç ermiyor. Halbuki bilmiyorlar ki şu dünyada kaç defa atom savaşı oldu.
kaç yüz bin yıl içerisinde kaç defa dünya atom savaşı geçirdi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainatta sayısız gezegen var. Kur'an-ı Kerim'de 16 tane ayeti kerime bizden başka birçok gezegenlerde hayat olduğunu kesin olarak anlatıyor. Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve onların arasındaki insanlar diyor. Hepsinde de men kullanılır. Öyleyse yerde nasıl biz varsak göklerde de insanlar var. Onların arasında da insanlar var. Eğer göklerde yıldızları kastediyorsanız sadece zemin katın tavanını işaret etmiş olursunuz. Bu düzen içerisinde insanlar 250 milyar galaksi, sayısız güneş sistemi, sevgili dinleyenler ve izleyenler, o güneşlerin etrafındaki gezegenlerin bir kısmı nasıl dünyamız hayat için elverişliyse onlar da elverişli. Eğer dünya güneşten biraz daha uzakta olsaydı, soğuktan biraz daha yakında olsaydı, sıcaktan bu vasıfta olan insanların yaşamasına müsait olamazdı. İşte başka daha birçok galakside, birçok güneş sisteminde bizim dünyamız gibi güneşe belli uzaklıkta olan, uygun uzaklıkta olan gezegenler var. Oralarda da insan türleri yaşamakta. Belki yapı itibariyle bizden biraz farklı. Ama aynı standartlarda iki tane gözü olan, bir burnu olan, burnunda iki tane delik olan, ağzı olan, kulakları olan, başı olan, vücudu olan, iki bacaklı, iki kollu, beş parmaklı insanlar, insan türleri. Ve ilk atom savaşında iki tarafta atom silahını kullandığı için insanlık yok olmuş. O güne kadar ulaştıkları medeniyetle birlikte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz ki eski Mısır devrinde bile teknik seviye bugünkünden üstündü. Onlar maddenin ağırlığını yok edebilecek olan sistemi keşfetmişlerdi. O tapınaklarına, piramitlere, o büyüklükteki taşları o günkü standartlarda çıkarmaları, eğer tekamülün, bugünkü tekamülün o günlerden bu tarafa devam ettiğini düşünüyorsanız, o zaman çok şeyleri yanlış biliyorsunuz demektir. O piramitlerin açısını, güneşle olan ilişkisini, birçok sırrı eski Mısırlılar biliyorlardı. Biliyor musunuz? Tapınakları izin almaksızın oraya girip de firavunların mezarlarına ulaşan, o mezarlarda onları rahatsız eden insanlardan hiçbirisi bugün yaşamıyor. Mezarları açıyorlar, içine giriyorlar. Bir süre sonra bilinmeyen sebeplerden hepsi ölüyor. Hiçbir normal zehirlenme alameti göstermeden. Sonra insanlar anlıyorlar ki radyasyon. Yani eski Mısırlılar atomu biliyorlardı. Atom bombası birçok defa ne yazık ki dünya üzerinde kullanılmış. Ve iki tarafında kullanmasından sonra radyasyon insanları mahvetmiş. Biliyorsunuz ki radyasyon hücre yapısını bozar. Beyin hücrelerinin de yapısı bozulan insanlar hayvanlar gibi olmuşlar. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, konuşamayan, teknikten artık haberleri olmayan, hayvanlar gibi yaşayan, mağaralarda yaşayan hayvan türü insanlar oluşmuş.
Ondan sonra o mağara devri, ne demiştim demin? Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri gelmiş arkadan. Yoksa onlar insanlığın başına bunu getiriyorlar kafadan. Onların da başına maymunları. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Darwin bugün yaşasaydı böyle bir iddiada bulunabilir miydi zannediyorsunuz? Artık genetik ilmi var, genetik mühendisliği var. İnsanın vücudundaki DNA moleküllerinin, bez oksiribo nükleik asit moleküllerinin sarmalları artık bir sır olmaktan çıktı. Tabii tamamen değil. Allah Teala sır olarak saklamak istediğini, merkezdeki asıl sırrını saklıyor. Ama açıklamalar çok ilginç. İnsanoğlu 200 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde 10, 23 çift kromozom var. Her kromozom biz insanları A'dan Z'ye her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. O halde düşünebiliyor musunuz? Siz aynaya baktığınızda kendinizi görüyorsunuz. Bir kişisiniz. Ama aslında siz 200 trilyon çarpı 19, pardon, 23, 2 tane 23, 46. 200 trilyon çarpı 46 tane sizsiniz. Yani 9 katrilyon 200 trilyon siz varsınız bir tek vücutta. Her biri sizin aynınız olan 9 katrilyon 200 trilyon siz. İşte bu sarmalların sırrına bugün ulaşan insanlık artık bir saç telinden bir cinayetteki katili teşhis edebiliyor. Çünkü şu hep başınızdan dökülen ya da berbere gidip de kestirdiğiniz saçlar var ya, her birinin içinde milyonlarca siz varsınız. Öyleyse ne demek istiyorum? Bu mağara devrinden hayatı başlatan bizim bu konunun uzmanları, antropologlar, mağara devrinden sonra, mağara devrinden evvel insanların aslında maymun olduklarını, maymunluktan da insanlığa dönüşürken o mağara devirdiklerini, geçirdiklerini iddia ederler. Kendilerine çeşitli isimler verirler. Paleontologlar, antropologlar vesaire vesaire. Hangisinin birbirinden ne farklı olduğunu da bildiğimi iddia edemem. Ama sevgili dinleyenler ve izleyenler, biz hakikatle karşı karşıyayız. Maymun türleri üzerinde genetik mühendislerinin yaptığı inceleme çok kesin bir gerçeği ortaya çıkardı. 19 çift kromozomdan başlayan maymun türleri. 21, 23, 25, 27, 29, 31 ve 33 çift kromozoma kadar gelişme süreci gösteriyor. Biliyorsunuz ki hayat, canlılık suda başladı, denizde başladı. Tek hücrelerden başlayan bir hayat. Bu hayat karaya çıktı. Önce denizde muhtelif canlılar, balıklar, her tür canlı türedi. Biliyorsunuz ki denizde de balık olarak gördüğümüz yunuslarla balinalar aslında balık türü değildir. Karada yaşayan insanlar gibi havadaki oksijeni alarak yaşarlar. Oysa ki balık türleri denizdeki oksijeni alarak yaşarlar. Öyleyse arada büyük bir farklılık var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve şimdi
Böyle bir dizaynın arkasından karada hayatın başladığını beraberce düşünelim. Karada başlayan hayatta da işte evvela sürüngenler, sonra ayağa kalkan mahlukat, her türlü vahşi hayvan vesaire var. Bir kısmının nesli tükenmiş ama hala onların iskeletleri bulunup bilmem ne kadar zaman evvel bunların yaşadığı tespit edilebiliyor. Maymun türlerine geldiğimiz zaman tek hücreden başlayan bir gelişmenin denizlerde geliştikten sonra karalara sıçraması, karalarda da maymunlara kadar gelişen bir gelişme, klasifikasyon ve neticede Darwin maymun türlerinden insana geçişin olduğunu iddia ediyor. Çünkü o zaman genetik mühendisliği yoktu. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, insanın maymundan türediği veya türemediği konusundaki kesin darbe Darwin'e ne zaman vuruldu? İnsanın 20 çift kromozomu oluşturduğu, maymun türlerinin de 19 çift kromozomdan 33 çift kromozoma kadar gelişme süreci gösterdiğini genetik mühendisleri ispat ettiği zaman. Ne demek istiyorum? İnsan 23 çift kromozomda, 23 çift kromozomlu bir maymun türü yaşıyor hala. 21 çift kromozomda da maymun var, 25 çift kromozomda da maymun var. Öyleyse insanı şu 23 çift kromozomlu ve 25 çift kromozomlu iki maymunun arasına oturtamıyorsunuz. Çünkü orada başka bir maymun türü yaşıyor. Eğer insan maymunlardaki o gelişme sürecinin devamı olsaydı, sevgili dinleyenler ve izleyenler, 35 çift kromozomlu bir mahluk olmamız gerekiyordu biz insanların. Ama 23 çift kromozomluyuz. Hiç kimse artık insanın maymundan türediğini iddia edemez. Dediğim gibi Darwin şu genetik mühendisliğinin olduğu devrede yaşamış olsaydı böyle bir iddiada hiçbir şekilde bulunamazdı. Bu konu iflas etmiştir. Belki komünist ülkelerde daha uzun süre bu safsata devam edecektir. Ama merak ediyorum, acaba bizim ülkemizdeki okullarda hala insan maymundan mı türetiliyor? Ne dersiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu büyük hakikati herkes akıl defterine yazsın. Eğer bugün dünya ilminde herhangi bir konu Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa, o ilim henüz topaldır, kördür, sağırdır, aksaktır. Hedefe ulaşamamıştır. Biliyor musunuz? Eğer el-cabir matematiğe negatif sayıları da koymasaydı, bugün el-cabir adına bütün dünyada okunan, burada Amerika'da el-cebre deniyor. El-cabir. El-cabir'in ismi bizde de Türkiye'de cebir olarak geçer. Aslında bu el-cabir'in ismidir. El-cabir matematiği Kur'an gerçeklerine ulaştırdı. Ama bugün zamanımızda fizik, bugün zamanımızda kimya, bugün zamanımızda bizim safların müspet ilim saydıkları hiçbir ilim müspet değildir. Çünkü o ilimlerin hiçbirisinde bir tanesi hariç negatif değerler yer almamıştır. Bir tanesi kim? Jabroglio, sevgili izleyenler. Jabroglio kuantum nazariyesinde kuantalardan bahsediyor. Her elektrona, her partiküle bir kuantanın, bir dalganın eşlik olup ettiğini söylüyor. Peki de Broglie'nin eksik olan tarafı ne? Onların değerlerinin negatif olduğundan haberdar olmaması. Einstein bunlardan hiçbirinden haberdar olamadan bu dünyadan gitti.
Biliyorsunuz Einstein fotonların parçacık etkisini keşfetmişti ölmeden evvel. Öyleyse şu ışık partikülleri, fotonlar birer acaba madde etkisi yapabilen özellikle mi? Elbette. Bütün gama fotonları bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşuyor. İkisinin de devir sayısı aynıdır. Ama başlangıçta bütün karşıt elektronlar elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahiptirler. Birinci özellik. Ağırlıkları negatiftir. İkinci özellik. De Broglie dalgaları yani karşıt elektronları keşfetti. Formülüne onları da yerleştirdi. Dünya üzerinde doğru olan yegane formül odur. Einstein'la bu istikamette geniş açıdan bir açmazdaydılar. Bir kısım alimler De Broglie'nin tarafındaydı. Bir kısım alimler de Einstein'ın. Ama Einstein hakikati bilemeden bu dünyadan göçtü. De Broglie'nin eksikliği de keşfettiği kuantaların yani karşıt elektronların ağırlıklarının negatif olduğundan haberdar olmamasıydı. Bütün bunlardan sonra bir yerlere varıyoruz. İnsan maymundan mı türemiştir? Bunun cevabı artık kesinlikle hayırdır. Öyleyse diyorum ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle diyor. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu apsis ekseni, şu da ordinal veya tersi. Hep bunların ikisini birbirine karıştırıyoruz zaten. Yani şu ikisinin birleştiği yer sıfır noktası. Aşağı doğru giden çizgi sıfırın altındaki değerler. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört, eksi sonsuza kadar gidiyor. Sıfır noktasının üstü pozitif değerler. Artı bir, artı iki diye artı sonsuza kadar gidiyor. İşte bu değerlerin negatif kesimi ne fizik ilmimizde var ne de kimya ilmimizde var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, elektrik nedir? Hiçbiriniz bunun gerçek cevabını veremezsiniz. Hiçbiriniz. Çünkü bilmiyorsunuz. Askerlerine sormuşlar elektrik nedir diye. Bizim Mehmet cevap vermiş. Ne idüğü bilinmez demiş. Ettiğinden bellidir. Yani çarptı mı sizi duman edip kömüre çevirir. O zaman anlarsınız demiş Mehmet ne olduğunu. İşte o ne idüğü bilinmeyen şeyin şu dünyanın ötesinde teşekkür eden kesimini biliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Bütün elektrik konusunda bu elektronları harekete getiren incelemeler, elektroliz olayları şunu göstermiştir ki bu dünyada artı kutuptan eksi kutba doğru devamlı bir hareket söz konusudur. Bir takım madenlerdeki o partikülleri oradan alabilen elektrik enerjisinin her elektronu öbür taraftaki kutba götürür. Böylece şu bisikletlerin jantlarındaki parlaklık kromaj işlemi böyle teşekkür eder elektroliz yoluyla. Ne olmuştur? Elektrik yapmıştır orada görevini. Kromdan devamlı olarak parçalar alınmıştır. Artı kutuptan eksi kutupa giden bir sıvı içindeki elektrik enerjisinin her parçası bir parça kromu beraberinde götürüp o jantın üzerine pırıl pırıl bir hale getirmiştir. Bu dünya üzerindeki işlem biliyor musunuz? Dünya üzerinde artı kutuptan eksi kutupa hareket başladığı an bu alemin içinde bulunan bunun karşıtında da aynı noktalarda eksi kutuptan artı kutuba doğru ikinci bir hareket başlar ve dünyada hiç kimse bu olduğunu haberdar değildir. Eğer ikinci kesimini tamamlayamazsanız orada elektrik enerjisini tatbikata geçiremezsiniz.
Öyleyse Allah Teala'nın dediklerini ait olduğu standartlarda düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. O ilmin gerçek sahibidir. Dilediğine dilediği kadarını verir. Bu standartlarda bir yerlere ulaşıyoruz. İnsanın kainattaki en büyük düşmanı olan İblis ne yapmak istiyor? İnsanı, hepinizi mahvetmek istiyor. Sadece iki tane emeli vardır. Bir, şu dünyada sizi mutlaka mutsuz etmek. İki, hepinizi birden cehenneme götürmek kendisiyle birlikte. Nasıl kendisi mutsuzsa, bu dünyada hepinizin de mutsuz olmasını ister. Nasıl kendisi cehenneme gidecekse, kurtuluşu yoksa, hepinizin de onunla birlikte cehenneme gitmenizi ister. Şeytan bu uğraşısından vazgeçer mi? Hayır, vazgeçmez. Hiç kimse de vazgeçmez. Düşünün, Allah-u Teala'nın en büyük evliyası, onda da vazgeçmez. Vazgeçmez ama gazı zacı olur. Yani her gayreti onun kaybetmesiyle sonuçlanır. Ama gene vazgeçmez. İblis, sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Şu dünyada düşman olan birisi size ne yapar? En çok sizi öldürür. Ölürseniz ne olur? Başka birisi tarafından öldürülürseniz belki de sırf bu yüzden Allah'ın cennetine girersiniz. Kim bilir? Ama ölmek evvela bir acılı bir şey değildir. Ölüm sırasında kimse acı duymaz. Ölüm sırasında hiç kimsenin acı duyması mümkün değildir. İkincisi, ölüm Allah-u Teala tarafından bir vadesi belli bir olaydır. O vadenin sonunda ölüm sebebiniz ne olursa olsun mutlaka ölürsünüz. Yani birisi tarafından öldürülen bir insan veya hasta yatağında yatan ve ölen bir insan veya bir gölde boğulan bir insan, eğer olaylar öyle tecelli etmeseydi, başka bir şekilde tecelli edecek, ama aynı noktada, hangi noktada ölmüşlerse orada, zamanın da o noktasında, aynı koordinatında mutlaka öleceklerdi. Öyleyse ölüm, zaman ve mekan koordinatları belirli bir sistemdir. Hiç değişmez. İşte İblis insanları ölümden korkutur. Ama aslında ölüm siz isteseniz de istemeseniz de mutlaka vücutlanacak olan bir olgudur. Öyleyse sebep A olmuş, sebep B olmuş, sebep C olmuş, alternatiflerden hangisi geçerli olursa olsun hiçbirisi neticeyi değiştirmez. Orada, o anda öleceksiniz. İşte şeytan siz ölmeden evvel sizi cehenneme sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve yalnız değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tağuttan bahsediyor. Tağut, sevgili dinleyenler ve izleyenler, insan ve cin şeytanlar demek. Sadece iblisi insanlar şeytan olarak tanırlar. Bugün satanizm denilen olayda, yani şeytana tapma olayında tapılan iblistir. Ama onun gibi yaşayan milyonlarca şeytan var olmuştur. Allah Teala diyor ki o ve kabilesi sizi sonsuz uzaklıktan görürler, takip ederler diyor. Ve hiçbirinizle uğraşmaktan şeytanın vazgeçebileceğine inanmayın, sakın böyle bir şey zannetmeyin de. Hiç vazgeçmez. Ama siz onu gazı dağcı haline getirebilirsiniz.
Ne zaman? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın üzerindeki şeytanın hakimiyetinin arkasında ne var? Bir insanın üzerinde şeytanın hakimiyetinin arkasında insanın nefsindeki afetler var. Başlangıçta nefsinizdeki afetler nefsinizin %100'ünü temsil ediyor. %100 afetlerle dolu bir nefisle yaratılırsınız. Öyleyse şeytan nefsinizin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibi olarak vardır. İşte bu dizaynla yaratıldınız. Şeytan nefsinizin bütün afetlerine tesir ediliyor. Yani tesir sahası nefsinizin kalbinde %100 iblisin. %100 nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren şeytanın kontrolü altında. Sonra bir gün onu kontrol altına almak üzere harekete geçeceksiniz. Zikre başlayacaksınız. Zikir Allah'ın katından rahmet fazla selavat kısmındaki 3 tane nuru getirecek. Mürşidinize tabi olmuşsanız nefsinizin kalbinde bulunan iman kelimesinin etrafında Allah'tan gelen rahmet fazla selavattan fazıllar toplanmaya başlayacak. Böylece ilk %7 nur birikimine nefsi emareyi tamamlayacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız gün vücudunuzdan ayrılan ruhunuz da göklerin birinci katına ulaşacak. İkinci %7 nur nefsi levvame ruhunuzun ikinci katına ulaşması. Üçüncü %7 nur nefsi mülkime ruhunuzun üçüncü katına ulaşması ve böylece nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi vardiye, nefsi tezkiye ruhunuzun da dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşması, yedinci katın yedi alemini geçmesi, siddetin müntihadan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması. Neyle sağladınız? Zikirle. Şeytanın hakimiyet alanının ne olduğuna beraberce bakalım. Her nefs kademesinde, nefs-i emare, şeytanın hakimiyeti %7 azaldı. Revvame 14, mülkime %21 azaldı, mutmainne %28, radiye 35, mardiye 42, tezkiye 49, huşuda kazandığınız %2 nur da vardı, %51. Ne oldu? Şeytanın hakimiyetinde %100'den %51 azalma var. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş. Yani üstünlük artık şeytanda değil. Ruhunuzun hasletleri nefsinizin kalbinde hakimiyeti elde etti. Başlangıçta nefsinizin kalbinde bir damla bile nur yoktu. Nefsinizin kalbi sadece afetlerden örülü, kapkaranlık bir dünya içeriyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalp gözleri açılanlar, gözlerine bastırdıkları zaman iki tane nur hüzmesinin bir tek noktadan çıkıp iki gözlerine doğru geldiğini net olarak görürler. Bu kalplerindeki aydınlığın kesin işaretini taşır. Öyleyse karanlıklar içindeki bir kalpte şeytan %100 hüküm fermayken Allah'ın kuluna verdiği bir isim var. Diyor ki sen şeytanın kulusun. Ve bana şeytanın kulu olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ah verdin diyor Allah-u Teala. Elesim Rabbim günü Allah-u Teala bizden istemiş fizik vücutlarımızdan Allah'a ah vermemizi, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamızı. İşte şeytan ve insan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanın dışındaki insan ve cin şeytanlar bir bütün oluştururlar. Şeytanların dışındaki bu insan ve cin şeytanlara Allah-u Teala tağut diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hadi sizinle beraber Bakara suresinin 257. ayet kerimesine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ الطَّاغُوتَ
yuhricunehum minen nuri ile zulümat. Allah ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların neslinin kalbini zulmetten, karanlıklardan nura, aydınlığa çıkartır diyor Allah Teala. Ama diyor, o kafirler var ya diyor. Kim o kafirler sevgili dinleyenler ve izleyenler? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Kalplerinin içine Allah'ın imanı yazmadığı kişiler. Ne zaman yazıyor? Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine, kalbimizin içine Allah-u Teala'nın iman kelimesini yazması, küfür kelimesini kalbimizden alması. Aynı anda gerçekleşiyor. Eğer bu olayı yaşamamışsak, o zaman kalbimizin içinde küfür yazıyor. Kalbimiz mühürlü, kalbimizin içinde küfür yazıyor. Adımız mı? O zaman kafir. İşte Allah-u Teala burada Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde vellezine keferu ve onlar ki kafirlerdir. Evliyahümü tağut ve tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar, onların neslinin kalbi nurdan zulmete götürülür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ya insanlar başlangıçta kafirlerdir. Hiç mürşitlerine ulaşmamışlardır. Ebediyen kafir kalacaklardır. Veya mürşitlerine ulaşmışlardır. Hidayete ermişlerdir. Hidayete erdikten sonra irşat makamından şüpheye düşmüşlerdir. O zaman onlar mutlaka fıska düşerler. Fıska düşerlerse ne olur? Hidayete erdiklerinde ne oluyor bakalım? Allah-u Teala kalplerinin içindeki daha mürşitlerine ulaştığı gün küfür kelimesini alıyor. Mührü açıyor, küfür kelimesini alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Ama o kişi fıska düştüğü zaman Allah-u Teala kalbin içindeki iman kelimesini alıyor. Tekrar küfür kelimesini kalbe yazıyor. Ve mührünü açtığı kalbi yeniden mühürlüyor. O kişinin ruhunu vücuduna tekrar geri gönderiyor. Başının üzerindeki devrin imamının ruhunu derhal çekip alıyor. O kişi tekrar başa dönüyor. İşte bunlardan bahsediyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Ellezine keferu evliyahümü tagute. Onlar ki kafir olmuşlardır. Onlar tagutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nur ile zulümati. Onlar da o tağut denen insan ve cin şeytanları tarafından nurdan zulmete götürülür onların kalpleri. Yani kalplerindeki nur iman kelimesi alıncağı için artık kalpte tutunabilecek olan bir çekim alanı bulamaz. Karanlıklar geldiği zaman kalbe o kalpteki bütün nurları sokağa atıverirler. Kalbin dışına atıverirler. Ve kalp bir damla bile nuru kalmayan bir karanlık dünyaya yeniden döner. İşte tağut bunu yapar. Öyleyse şu dünyadaki en büyük düşmanınız bu dünyadaki insanlar olamaz. Onlar size dediğim gibi en çok öldürebilirler. Bu ise sizin için hiçbir zaman bir zarar değildir. Hatta büyük ölçüde hayır kazanmasına sebebiyet verir. Ama eğer tağut, insan ve cin şeytanlar sizin dostunuz olmuşsa ki şu anda yaşayan insanların büyük kısmının dostu ne yazık ki tağuttur. İnsanların yaşadığı her devrede şu dünya üzerinde yaşayan nüfusun büyük çoğunluğu her zaman tağutun esiri olmuştur. İnsan ve cin şeytanların. Her zaman çoğunluk onlardadır. Ve böyle bir yaşantı söz konusu, çoğunluk kıyamet günü de kesinlikle onlar tarafında. Allah Teala diyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü,
Kaç mülke ulaşacak? 73 diyor. Bu 73 mülkeden 72'si gerçekten cehenneme mi gidecek? Gerçekten cehenneme gidecek. Kurtuluşa ulaşan kimler? Fırkayı Naciye. Özellikleri ne, hususiyetleri ne? Ey Allah'ın Resulü. Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Kur'an-ı Kerim'de tam bunu doğruluyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında kalan diğer fırkaların hiçbirine, geri kalan 72 fırkanın hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Yegane Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Şeytana kul ederler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü 73 tane fırkadan 72 tanesinin cehenneme gideceği bir sonuçla karşı karşıyayız. Eğer bu fırkaların sayıları eşit olsaydı, her 100 kişiden kurtulabilen 2 kişi bile olamazdı. Fırkaların sayısının değişik olduğunu düşünseniz bile, bu rakam hiçbir zaman %80'lerin altına düşmüyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın söylediklerine kulak verin. Kurtuluşunuz son derece basit standartlar altında mümkündür. Son derece kolaydır. Ama şu tağuta teslim olmamanız halinde. Öyleyse insan ve cin şeytanlar, evvela şeytanı tanımalısınız. Kainattaki en büyük düşmanınızı gördüğünüz zaman insandan farklı bir yapıya sahip olduğunu hemen fark edeceksiniz. İnsan gibi görünür ama da birçok yerlerinde farklılıklar göreceksiniz. Ona dikkat edin. O kadar çirkin bir yüz hayatınızda hiç görmüş olamazsınız. Ona dikkat edin ki bu düşman sizi yere vurmak için her zaman hazırdır. Sadece bir tek istediği vardır. Siz herkese düşman olacaksınız. Sadece bir tek istediği vardır. Siz her zaman mutsuz olacaksınız. Sadece bir tek istediği vardır. Siz sadece cehenneme gideceksiniz. Kendisi ne durumdaysa sizin de aynı durumda olmanızı istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis öyle bir varlık ki kainattaki en büyük düşmanınızı layıklı ve çile tanımanızı istiyorum. Görüyorsunuz ki saatler kafi değil. Bu konu tamamlanamadı. Ama tağut konusunda inşallah bir daha konuşma yapmayı düşünüyorum. Bu düşmanınızı size daha yakından tanıtmak istiyorum. Bir şey daha unutmamanızı istiyorum. Şu anda dünya üzerindeki onun en büyük düşmanı biziz. Ama o bizim gazı zarcımızdır. Sizin için de aynı şey olabilir. Ne zaman hedefe ulaşırsanız, daimi zikrin sahibi olursanız, İblis'in size hiçbir şey yapamadığını ama gene vazgeçmediğini göreceksiniz. Vazgeçmeyen İblis her zaman yenilmeye mahkumdur. Öyleyse hepinizin İblis tehlikesinin farkında olarak onun size yapabileceği çeşitli kötülükleri bilerek ona hakim olacak bir pozisyona ulaşmanızı ve onu iblisi gazoz ağacı yapmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah da tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa gelsin gözüm.

senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferin. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat. Askeri 3 kat. Rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Ahettin Paşa zaferin geleceğini biliyor. Emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Ahettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki, onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki, o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız. Mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin. Kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun

güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız, bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece O var. Dünyada sadece O'nun için var olan, kendisini O'nun iradesine terk etmiş olan, sadece O'nun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. O'nun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında O vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle O doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı.
hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 1/6'dır. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 1/6 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 1/6 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. 6 alemin 5'i bize göre kara madde. Oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız, hamdolsun. Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş,
Hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş duyuyoruz. Ağız vermiş konuşuyoruz. Burun vermiş kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz.
İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da, Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah-u Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış, yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün varlıklar olarak. Diyor ki ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan
bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri, normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla, iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlardan. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız,
hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz.
Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikametlidir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman
o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim
sahibiniz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebiuhu." Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk, arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç, zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtal müstakîm. Sırâtal gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk insan ve onun insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah Teala. وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim, diyor Allah Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım, hasrettim, sihrettim, diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış İblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse
sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı. Korkunç bir değişim. Cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan

öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? Öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan, saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar, siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilediniz mi diyor? Geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. E hani Allah'a ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa, Allah-u Teala söz vermişse, ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse, her şey çok güzel değil mi? Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu. Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse

Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahu yeştevi men yeşayın. Allah dilediği kişiyi Allahu yeştevi ileyhi men yeşayın. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip bulursa, o zaman diyor Allah Teala, kim Allah'a yünip bulursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisine seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah Teala kimi seçer? Dikkat edin. Kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler,
dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, o cennet cennet dedikleri şey, size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi, cennete ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve bütün meleklere ve din tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah-u Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan,
Ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan, ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş. Bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ivaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin İhlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve mâ umiru illâ veyâvudullâhe muhlisine lehuddine
hünefâ'e. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla, nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde, hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgililerim. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için, o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız, Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır ard arda. Ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Niye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Gözlerinde hicab-ı mestüre bulunan,
kulaklarında vaka bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mesture var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Onların kulakları vardır. Bu kulaklarla işitmezler. Manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı, normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerinin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah-u Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh meselesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşad-ı müterlik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşad makamını irşad makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede. Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata geleceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için
kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Eğer Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi, biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim, önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha, sonra onu seveceksiniz. İkinci safha, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha, sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil. İnsanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim, diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular.
terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde o Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa, sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır. Ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz 3. basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka 1., 2. ve 3. kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa 4., 5., 6. ve 7. kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe
Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak. Faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir halidir. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın. Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizikli sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta.
Ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinize vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar, eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık. Tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarımızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salar ve muhammedin zülhan. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a bir defa daha sonsuz hamd'e şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak imkanının sahibiyiz. Onunla birlikteyiz. Size ondan bahsetmek gibi müstesna bir zevkin içinde yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimiz fizik standartlarda bir takım görevleri ihtiva eder ve fiziğin ötesinde de bir takım zevkleri yaşamayı. Öyleyse görevlerimize dikkatle bakalım. Allah'ın yolundaysak Allah için hiç önemi olmayan ama bizim için çok çok önemli olan görevlerimizi yapmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, hiçbir Allah için yaptığınız şeye Allah'ın ihtiyacı hiçbir zaman olmamıştır, olması da mümkün değildir. Ama sizin ihtiyacınız var. Namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, Ve özellikle zikir yapmaya sizin ihtiyacınız var. Allah'ın ihtiyacı yok. İşte şu dünya hayatını yaşıyorsunuz. Allah'ın fazlını yerine getirmekle mükellefsiniz kendiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzun kıyametten sonraki sonsuz hayatınızda cenneti yaşamanızın şu dünyadaki bağlantısıdır. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşayın. Ama orada 200 trilyon sene değil, 200 katrilyon sene değil, sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Bu düşünce sistemimize göre düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz. Düşünce platformumuzun dışına çıktığı için sonsuz diyoruz yani. Öyleyse o sonsuz hayatı buradaki 3-5 yıllık hayatınızla kazanacaksınız. Burada ne yaparsanız oraya onu götürürsünüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkler olarak verdiğini hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkleri oluşturur. Böylece hepiniz için bir olay söz konusu. Namaz kılmak bir zevktir. Biliyorum ki şimdi birçok kardeşimiz diyecek ki bize hiç öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Bir gün kalp kulağınız açılacak. Allah'ın söylediklerini duymaya başlayacaksınız. Aranızda binlerce kardeşimiz var. Bu standartın içinde kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış, bu büyük zevki yaşayan. O zaman ne olur? Namaz kıldığımız zaman önümüzde duvarlar yoktur. Önümüzde
kainat açıktır. Allah'ın zatını gördüğünüz zaman da hep O karşınızda, yukarınızdadır. Hep O'nu görerek namaz kılacaksınız. Daha büyük bir zevk düşünebiliyor musunuz? İnsanlar kalp gözleri açılıp da Allah-u Teala onlara Kabe'yi gösterdiği zaman bundan büyük bir zevk alıyorlar. Orada namaz kılıyorlar diye. Ya Allah'ın izniyle namaz kılmak? Mümkün mü? Elbette mümkün. Hepiniz bu vasfın sahibisiniz. Hepinizin kalp gözü var. Hepinizin kalp kulağı var. Kalbinizde görme hastası var. Ama üzeri dışavet adlı bir perdeyle örtülmüş. Kalbinizde kalbinizin kulağı var. Ama mühürlü. İşte bu mühürün açılması, bu perdenin açılması sizin size düşenleri yapmanız da mümkün. Sizin ötesi bu dünyadaki zevklerin hiçbirine benzemez. Duyulmaz zevklerdir. Sizi zevkin şahikasına ulaştırır. Onun için Allah-u Teala insanlarına ne kadar şükredeceğinizi bilemezsiniz. Bir gün bakarsınız ki O size öylesine büyük ihsanlarda bulunmuş ki sizin yaptığınız şey ne diye bakarsınız. Ben zavallı bir insan olarak ne yapabiliyorum Allah'a diye bakarsınız. Direkt olarak Allah'a ne yaparsınız? Onun için namaz kılarsınız, ibadet edersiniz Allah-u Teala'ya. Onun zikrini yaparsınız. Ama günde 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Bir 8. vakit yok. Zikrinizi de daimi zikre ulaştırabilirsiniz. Daha ötesi yok. Allah için yaptıklarınızın hepsini bir araya toplasanız, eğer Allah'ın size verdikleriyle onları mukayese ederseniz, bir dünyayla bir karıncayı mukayese etmiş olursunuz. Bir güneşle bir karıncayı. O zaman çok füzun duyarsınız. Allah'a karşı yapmanız icap edenleri yeterli boyutta yapamamanın hüznünü yaşamaya başlarsınız. Ya Rabbi dersiniz, ben şu yaptıklarıma bakıyorum. Ben senin için ne yapabiliyorum ki? Senin bana verdiğin bunca nimetin karşılığında ben sana ne diyebiliyorum ki? Bunlar bana yetmiyor. Daha ötesinde bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu Allah-u Teala'ya söylediğiniz zaman onun cevabını ben size şimdiden söyleyeyim.

bütün insanlara bu istikamette faydalı olmak, hayatınızın tamamını Allah için harcamak, rüyalarınızda da Allah için olmak. Ama daha ötesi yok. Bu hayat büyük üzüntülerle sıkıntı verici bir olay olur insana. Bu hayat büyük zevklerle yaşanmaya değer bir hayat olur insana. İkisi de mümkün ve sizin seçiminize bağlı. Öyleyse seçiminizi doğru seçim olarak yapın. Şu dünyada zulmeden insanlar gördünüz. Hepsi ölüp gittiler. Ellerinde yaptıkları zulmün onların mirası olan hayat filmleri kaldı. Onları cehenneme götürecek olan hayat filmleri. Şu dünyada da mutsuz, o arada da cehennemde de sonsuza kadar ızdırap çekecek olan zavallı insanlar. Bir de şu dünyayı sonsuz mutluluklarla yaşayan insanlar da var. Onlar hep Allah'a şükrederler. Allah'ın kendilerine verdiği o büyük nimetler sebebiyle. Hiç kimse kendi kendisine o nimetleri elde edemez. Ama hiç unutmayın, siz bir şey yapmak istediğiniz zaman Allah'ın yardımı öylesine büyük olarak gelir ki hiç başaramayacağınızı zannettiğiniz şeyleri bakarsınız ki başarmışsınız bile. Anlarsınız ki o yardım ediyor. Siz size düşeni yapmaya azmettiğiniz için o zaman yardımı mutlaka alırsınız. Öyleyse iki nevi insandan, kötü olanla iyi olan, çirkin olanla güzel olan hasletler açısından konuşuyorum. İnsanlar var. Allah'la işbirliği yapan, şeytanla işbirliği yapan. Yüzlerinden anlarsınız. Televizyonlara bir dikkatle bakın. Bazı insanlar göreceksiniz orada, sizde şeytanı hatırlatan. Yoksa yanlış mı görüyorum? Bazı insanlar göreceksiniz, size Allah'ı hatırlatan. İnsanlar göreceksiniz, Allah'a çağırıyorlar sizi. İnsanlar göreceksiniz, Allah'a çağıranlara mani olmaya çalışarak, bunun meyvelerini vererek şeytana çağıran insanlar. Yüzlerine baktığınız zaman şeytanı görürsünüz. Benim söylediğim standartlarda televizyonunuzu dikkatle takip edin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Allah-u Teala kalbinize ona göre verecek. Bir süre sonra seçmeye başlayacaksınız. Kim Allah'ın yolundadır, kim şeytanın yolundadır. Şu dünyada kuvvetin sahibi olduğunu denilen zavallı insanlar hep mahvolup gitmişlerdir. Götürebildikleri kendilerini cehenneme götürecek olan zulümleri. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olanlar için sadece mutluluk söz konusu. İşte o mutluluğu yaşayan birisi size sesleniyor. Allah'ın sayesinde yaşayan birisi size sesleniyor. Bu dünya sizin dünyanız. Sizi de mutlu olmak için Allah-u Teala dünyaya getirdi. Öyleyse eğer hedefiniz mutlu olmaksa o zaman mutluluğun standartlarını yaşamak mecburiyetindesiniz. Ve sizin mutlu olmanız için Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Gerçekleştirdikçe onların doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız.

yapacaksınız. Ben yaşayamıyorum diyorsanız doğrudur. Ama bu aşamada gelecekte böyle olmayacak. Allah-u Teala size marifetullahından bir şeyler ihsan etmeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Kalp gözünüz açıldığı zaman, bütün kainatı Allah-u Teala size göstermeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Tayin mekanı yaşamaya başladığınız zaman böyle olmayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz size bu insanlarda bulunmuş diye. Öyleyse şu dünyada Allah-u Teala'nın farzları var. Yerine getirmek zorunda olduğunuz farzlar. İşte bu zorunda olmak birçok insanın kanına dokunuyor. Ben serbest iradeli bir mahluk değil miyim? Evet, serbest iradeli bir mahluksun. Öyleyse niye Allah-u Teala bana takipler koyuyor? Mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın diyor. Bakınız, Allah'ın yapmak istediğiyle şeytanın gösterdikleri arasında ne kadar büyük farklılık var. Allah-u Teala diyor ki, kullarım namaz kılsınlar, kullarım oruç tutsunlar, kullarım zekat versinler. Bunların arkasında yatan, bunların yapılmasıyla yaşanan o büyük zevkleri tatsınlar, yaşasınlar, onlara tiryaki olsunlar. Evet, namaz kılmak doyulmaz bir zevktir. Zikir yapmak doyulmaz bir zevktir. Zekat vermek, o parayı vermenin o büyük zevkine varabilmek. Biz o zevki yaşayamıyoruz diyor diyenleriniz var aranızda, biliyorum. Hatta eşim bana diyor ki, çoluk çocuğumuzun nafakasını neden zekat olarak veriyorsun? Bir tarafta iblis var. Ama öbür tarafta vermenin almaktan mukaddes olduğunu söyleyen Allah bunu size yaşatmak için var. Bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki ancak onu verdiğiniz zaman ferahlayacaksınız. Onu vermedikçe, zekatı vermedikçe içinizde bir ukde kalacak. Bu benim param değil diyeceksiniz. Bu bana haram olan bir şey. Bunu vermek mecburiyetindeyim. Ve bunu bir mecburiyet olarak, bir angarya olarak gördüğünüz sürece bu zevki yaşayamayacaksınız. Ama bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki onu vermek kazancınızın %5'ini zekat olarak vermek, bir olarak vermek size sadece bir zevk verecek. Onu vererek bu zevki yaşayacaksınız. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu, zikir yapmanın bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Allah'ın büyük ihsanlarına muhatap olacaksınız. Allah'ın bütün evliyası gibi. Unutmayın, aranızda binlerce evliya var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız günden itibaren Allah'ın evliyasından birisi olursunuz. Ama marifetullah bu sahnede, bu noktada mutlaka verecek diye bir kaide söz konusu değildir. Allah Teala kerem eder. Allah Teala ikram eder ve siz keramet sahibi olursunuz. O zaman onu yapan siz değilsiniz. Allah. Ama onun zevkini yaşamak sizin işiniz olur. Veren Allah, yapan siz, ama zevki yaşayan sizsiniz. Öyleyse bu dünya bir zevkler kumkumasıdır. Bu dünya bir mutsuzluklar kumkumasıdır. İkisi de geçerli. Ne zaman şeytanla ilişkinizi bitirirseniz, Allah ile olan ilişkiye başlarsanız, mutsuzluklar, huzursuzluklar, sıkıntılar birer birer yerini
yavaş yavaş zevklere bırakacaktır. Dünya sizin için yaşanmaya değer bir yer olacaktır. Düşmanlarınızla birlikte, size kötülük yapmaya çalışanlarla birlikte yaşamak sizin için sadece bir zevk olacak. Her şeye rağmen Allah Teala size mutsuzlukları değil, mutlulukları yaşatacak. Yani ne demek istiyoruz? Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın talebi mutluluğunuzdur. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister ve şeytanın talebi mutsuzluğunuzdur. Öyleyse kendinize sorun, mutlu muyum? Değilim diyorsunuz. O zaman siz şeytanla ilişkilerinizi azaltmak, onun tesiri altından, onun dümen suyundan ayrılmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın gemisini takip eden, Allah'ın dümen suyunda bir insan olmak mecburiyetindesiniz. Son derece açık, kendinize sorun, mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzsanız, o mutsuz olduğunuz an, sizin üzerindeki tesir Allah'ın tesiri değildir. Sizin üzerinizdeki tesir şeytanın tesiridir. Allah'ın yolunda iken de sık sık bu olayı yaşayacaksınız. Şeytanın size hakim olduğunu, sizi huzursuz kıldığını yaşayacaksınız. Ona bu fırsatı vermeyin. Allah ile beraber olun. Allah'ın üzerinde yaşayın. İşte Allah'ın yolunda insanlar namaz kılarlar. Namaz kılmak başlangıçta onlara zor gelir. Unutmayın, zevklere ulaşabilmenin, İslam'ı yaşayabilmenin, tasavvufu yaşayabilmenin, Allah'a teslim olmayı yaşayabilmenin yolundaki en büyük vasıta, en güçlü vasıta zikirdir. Sadece zikirdir ki nefsinizin tezkiyesine ve tasfiyesine neden olacaktır. Zikre dört elle yapışın. Hiç vazgeçmeyin. Virdinizi yaptıktan sonra hani şu vücudunuzun yedi noktasında çektiğiniz zikir var ya hani şöyle sol göğsünüzün altında, sağ göğsünüzün altında, sol göğsünüzün üstünde, sağ göğsünüzün üstünde. Sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra alnınızda, sonra saçlarınızda alnınızın birleştiği yerde, yedi yerde çektiğiniz o zikirler var ya bir tadıyla, o zikirleri yapmakla kalmayın. Onun ötesinde de başkalarıyla konuşurken, dinlenirken her zaman elinizi nabzınıza koyup hep Allah kelimesini tekrar etmeye çalışın. Saatle zikrini devam etmek isteyen kardeşlerimizin saatinin sesini duyduktan sonra hemen ellerini namazlarına götürmeleri eğer müsaitse şartları ve herkes konuşmasına devam ederken hem onları dinleyip hem iç sesleriyle zikirlerini yapmaları asıldır. Konuşurken de eliniz nabzınızda olursa içinizdeki sesin devam ettiğini bilin. 5 dakika elinizi nabzınıza koyup zikir yapın. İş dünyanızda şimdi ben de öyle yaptım. Elimi nabzıma koydum size bir örnek olmak üzere. İçimden aynı şeyleri söyleyeyim. Hep Allah kelimesini nabzımın tek atışını yakalayabildim şu anda. Ben ise iki eceli söylüyorum. Çünkü aralı oluyor. Ve ne oluyor? 5 dakika bunu yaptıktan sonra çekin elinizi nabzınızdan, hala içinizdeki sesin devam ettiğini hissedeceksiniz. Öyleyse elinizde ne kadar çok imkan var zikir yapmak için. Zikir yapın. Allah'ın ismini andıkça
nefsinizin kalbindeki afetlerin sizi terk ettiği kesindir. Zikir boyunca şeytanın sultası altına hiçbir zaman girmezsiniz. Zaten üzerinizde bir sultası da yoktur. Siz ona size tesir etmek imkanını verdiğiniz takdirde şeytan size tesir edilir. Öyleyse ibadetleriniz var. Namaz, zikir, zekat, hac. Bu ibadetlere devam edeceksiniz. Bütün ilaçları yaşamaya çalışacaksınız. Ve baştan şeytanın size angarya gibi gösterdiği şeylerin bir süresine doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Daha ötede zevkler hayatımızın bütününü kaplar. Her nasıl da hangi standartların içinde olursanız olun, mutlu bir insan olursunuz. İşte bu hayatın, dünya hayatının bu ibadetleri yaparken kazanılan zevkinin ötesinde bir de fizik ötesi zevkleri var. Bu zevklerden bir tanesinin adı tayin mekan olayı vücut bulmuş ve orada vücuda gelen olay sebebiyle fizik ötesi olay sebebiyle ben kısım dağıttı. Biraz da Hızır Aleyhisselam tarafından götürülüp oraya teslim edilmiş. Bu tayin mekanlarının en ötesindeki fizik ötesi tayin mekanı ve bir şeyin de bir başka yerde oraya götürülmesini temin eden bir faktör. Bu tayin mekanlardan en basiti nefs tayin mekanıdır. Herkes her gece aslında tayin mekanı yaşar ama kimse tayin mekanı yaşadığının farkına varmaz. Her nefs her gece siz uykuya daldıktan sonra normal standartlar içinde vücuttan ayrılır. Herkes uyur. Uyumadıklarını zannedenler de gözleri açıkta olsa mutlaka uyurlar. Bir uyku neyi ifade eder? En azından şuur olarak bu alemde mevcut olmamayı ifade eder. İnsanlar vardır, nefsleri vücutlarından ayrılamadan uyurlar. Bunlara uyur gezer denir. Nefsleri vücutlarındadır, ayrılamamıştır ama uyurlar. O zaman baş gözleri değil, nefslerinin baş gözüyle görürler ve başka bir alemde yaşarlar. Kalkarlar yataklarında, evin içine dolaşmaya başlarlar. Aslında orasını görmüyorlar. Kendilerini başka bir alemde görüyorlar. Yetmez, bakarsınız kapıyı açmıştır, dışarıda birisiyle konuşuyor. Siz de gelip bakarsınız kimle konuşuyor diye, kimse yok. Karşı tarafın sözlerini duyamazsınız. Ama o fizik cesediyle konuştuğu için onun sözlerini duyarsınız. Bir muhaberenin yarısını işitirsiniz, yarısını işitemezsiniz. Ama sabahleyin akşam nereye görmüştün, bana anlat dediğiniz zaman eğer hatırlayabilirse, karşı tarafın sözlerini de sizin duymadığınız kesimi de size aktaracaktır. O süre içerisinde o kişi başındaki bu gözlerle, bu fizik vücuda ait olan şuurla görmüyor. Nefsinin baş gözleriyle görüyor ve onun şuuru içerisinde. O sırada nefsinin baş gözleriyle gördüğü alem bu alem değil, fizik alem değil. Aynı standartlardaki ama başka bir alemin iç dünyasında yaşanıyor olay. Onun için siz karşı tarafın söylediklerini duymuyorsunuz, onu görmüyorsunuz ama o onu görüyor ve duyuyor. Nitekim hatırlarsınız o zaman, tamam dersiniz, işte bak sen bunları söyledin. Ama ben öbür taraftakinin söylediğini duyamamıştım.
O zaman ondan onu da dinlersiniz. Ve kesin olarak görürsünüz ki insanoğlu iki alemde yaşar. Bir, fizik standartlarda, fizik vücudunun şuurunda bu dünyada uyandığı andan yattığı ana kadar. İki, uyuduğu andan itibaren başka bir alemdedir. Nefsi vücudundan ayrılmış, başka bir aleme gitmiştir ve fizik vücut uyku haline girmiştir. Artık sadece nefes alan, uyuyan, otomatik kontroller altında çalışan bütün organlarıyla hayatta olan bir insan ama uyku halinde. Şuur onda değil. Vücuda kumanda eden sistem onda değil, nefste. İşte böyle bir olayı, yani nefsinizin vücuttan ayrılma olayını her gece hepiniz yaşarsınız. Diğer söylediğim, nefsleri vücutlarından sık sık ayrılamayanlar, onlar uykuda gezenler olarak adlandırılır. Onların da uyumaları söz konusu, yürürken aslında uyuyor. Konuştuğu zaman da uykuda konuşuyor. Fizik vücudunun başının gözüyle değil, nefsinin başının gözüyle görüyor. Onun sesiyle konuşuyor ve böyle bir dizaynı yaşıyor kişi. Şimdi biz konunun normaline dönelim. Her gece gerçek uykuya daldığınız zaman, ki o zaman nefesiniz değişir, çok net olarak anlaşılır gerçek uykuya daldığınız, o zaman nefsinizin elektron devir sayısı ile fizik vücudunuzun elektron devir sayısı eşittir. Biliyorsunuz ki fizik vücudunuzun elektron devir sayısı, yani spini, nefsinize göre iki kattır. Uykuya dalmadan evvel olay böyledir. Uykuya daldığınız andan itibaren nefsinizin elektron devir sayısı artar, fizik vücudunuzunki düşer, ikisinin eşit olduğu noktada nefsiniz bir anda vücudunuzdan ayrılır. Başınızdan yukarı çıkar ve ayrı bir vücut oluşturur. O nefsinizdir. Fizik vücudunuzun her şeyiyle aydınır. Bir gün onu göreceksiniz ve aynı olduğunu göreceksiniz. Varlığı 50 wattlık bir elektrik lambasını örtebilecek kadar bir duman gibi kendi sahasını kaplar. Duman hüviyetindedir. Ama fizik vücudunuzun aynı olan bir sistem. Bu vücudunuzdan ayrılan nefsiniz harekete başladıktan sonra ışık hızını mutlaka geçecektir. Gideceği yere, gündüzlüğü gezegene ulaşmak için. Ve geri dönerken de tekrar sonsuz hızdan ışık hızına düşecek. Işık hızını yeniden aşarak bu aleme geri dönecektir. İşte bu ışık hızları sebebiyle, ışık hızını aşma noktasında Allah-u Teala neyi hatırlatmak istiyorsa ya da Allah-u Teala'nın sünnetleri, onu şuurunuzda bırakır. Orasını net olarak hatırlarsınız. Geri kalanlarını hiç hatırlamazsınız. Işık duvarını geçme sırasında böyle bir olay mutlak olarak tahakkuk eder. Öyleyse nasıl oluyor da nefsiniz sonsuzluğa hareket edebiliyor? Allah'ın koyduğu 3 tane hız kanunu var. Işık hızı, saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. Işık hızının altındaki hızlara ait olan alt hız kanunu. Işık hızının üstündeki hızlara ait olan üst hız kanunu. Sonsuz hız, düşüncenin hızıdır. Üst hız kanunun içindedir. Düşüncenin hızı sonsuzdur. Neyi düşünürseniz, düşündüğünüz, onu düşündüğünüz anda oraya ulaşmıştır. Size
kapının önünü düşünün desem, kendinizi kapının önünde düşünün desem, düşünürsünüz, kapının önünü gözünüz önünde canlandırırsınız, aynı anda düşünceniz oraya ulaşmıştır. Amerika'da Norfolk'ta düşünün desem kendinizi, gene düşünürsünüz, düşünceniz oraya aynı anda ulaşmıştır. Kendinizi ayda düşünün desem, gene düşünürsünüz, düşünceniz oraya da ulaşmıştır. Bu ulaşmaların birer saniyelik zaman aralarında teşekkür ettiğini düşünelim. Yolda geçen süre sadece bir saniyedir. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun netice değişmez. Öyleyse bu sonsuz hızdır. Ama bu sonsuz hız zamanı hiçbir zaman sıfırlayamaz. Bu sebeple beş boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik, derinlik, herkesin bildiği üç tane boyutunuzdur. Ama hız dördüncü boyutunuz ve zaman beşinci boyutunuz. Hızla zaman arasında öyle bir ilişki var ki Allah devreye girdiği zaman bu ilişki kesin sınırlarına ulaşır. Allah, yegane yaratıcı olan Allah, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah'a göre zaman mefhumu her zaman sıfırdır. O sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı dolayısıyla hız ve zaman onun boyutları arasında mevcut değildir. Yetmez. Allah-u Teala biz insanlar gibi üç boyutlu da değildir. Aslında boyutsuzdur. Görünmeyi dilediği zaman iki boyuta ulaşır. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın neden boyutlardan bir nezih olduğunu düşünmelisiniz. Allah-u Teala hiçbir aleme ait değildir. Bütün alemler Allah'ın yaratığıdır. Öyleyse her alemin kanunu Allah'ta işlemez. Hiçbir alemin kanunu Allah'ta işlemez. Yaratıcı kanunlarını koymuş, o alemde yaşayanlara has bir kanun. Öyleyse bir insan nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra acaba ne olur? O kişi fizik vücut olarak uykuya dalmıştır. Artık o fizik vücutta şuur yoktur. Yani ne kolları, ne bacakları, ne vücudu, ne başı o kişinin hissiyat standartlarının içinde değildir. O onları hissetmez. O hisleri sağlayan şey nefsimizin vücudumuzda oluşudur. Onun standartları içindeki şuur. Şuur ve vücuda kumanda eden akıl vücudu nefsle beraber terk etmişlerdir. Rüyayı yaşamaya başlayacaksınız. Şimdi kendinizi son rüyanızda düşünün bakalım. Nesiniz? Bir fizik vücudunuz var. Gene elbiseler giymişsiniz. Gene insanlarla berabersiniz. Şu fizik dünyadaki hayatınızdan kendinizi ayırdamıyorsunuz. Orada yaşıyorsunuz, yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Öyleyse işte o vücudunuz var ya, o vücudunuz nefsiniz. Şunu göreceksiniz, Tayyip'in olayında geçmişe gidebilirsiniz, geleceğe gidebilirsiniz, zamanı da yaşayabilirsiniz. Rüyanızda kendinizi çok genç görebilirsiniz. Çok çok yaşlı da görebilirsiniz. Ama bulunduğunuz yaşta da görebilirsiniz. Tayyip'in olayında bir güzellik yaşanır, uçmak. Bu doyulmaz bir zevktir. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz hızda uçabilirsiniz. Yer çekimi kanunları size tesir etmez. Çünkü bu dünya adı verilen gezegenin çekim alanı, atraktivitesi, yer çekim gücü yalnız fizik vücudunuza ayarlanmıştır. Fizik vücudunuzu çekebilir ama nefsinizi çekemez. Ve çekemediği için siz boşlukta yere paralel olarak rahat durabilirsiniz ve
uçmaya başlayabilirsiniz. Dilediğiniz hızda, dilediğiniz yükseklikte, dilediğiniz yerde. İşte bu üç tane serbestlik size parasız dünyanın ve kainatın her tarafına gitmeyi sağlar. Tabii adım adım gerçekleştirirsiniz. Ne olur? Başınızdan başlayarak fizik vücudunuzdan ayrılırsınız. En son ayaklarınızla başınızın üzerinden çıkarak yere paralel bir şekil alır. Böyle bir dizayn Rabbani olarak yaşanabilir, zulmani olarak yaşanabilir. Bu zulmaniler de, yani o kültürün sahipleri de Allah'la ilişkisi olmayan bir takım istidrar sahipleri de şeytanla ilişki kurmak suretiyle tayin mekanlarını, zulmani tayin mekanlarını gerçekleştirirler. Ama dikkat edin, onlar ağır bir tehlike altındadırlar. Çünkü şeytan onların beyinlerindeki tam başın üzerindeki bir daire şeklindeki bir alanı tesiri altına alabilir. Orada bir şuursuzlanma olayı tahakkuk eder. Ve kişi oradaki şuurunun kaybolduğunu acı acı hisseder. Ve aylarca, bazen yıllarca bu bir nevi manevi yanıdır. Beyninizde aslında görünür bir şey yoktur. Ama beyninizin manevi alanında bir şok olayı geçirmişsinizdir. Bir kısa devre olayı. İblis size yapacağını yapmıştır. Öyleyse iki nevi tayyi mekan var. Bir, zulmani tayyi mekan, şeytan her zaman size bu kötülüğü yapabilir. İki, Rabbani tayyi mekan, hiçbir zaman iblis size en küçük bir kötülükte bulunamaz. Çünkü burada şeytanın ulaşamayacağı bir muhafız var başınızın üzerinde. Mürşidimizin ruhu. O ruh orada durduğu sürece şeytan size hiçbir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah'ın kontrolü altında tayin mekanı yaşarsınız. Allah'tan talepte bulunacaksınız. Size bu yetkiyi vereceği güne kadar hep talep sahibi olacaksınız. Ve bir gün Allah-u Teala'ya bunu ihsan ettiği zaman büyük mutluluklar yaşayacaksınız. Dikkat edin ki şartlar yine size bağlı. Sevgili kardeşlerim, sır saklayabilir misiniz? Sırra ehil misiniz? İnsanların sırlarını öğrendikten sonra bunları başkalarına hangi şartlar içinde olursanız olun ulaştırmadan saklamayı becerebilecek misiniz? Bunu yapabilip yapamayacağınız en çok Allah'ın bildiği bir husustur. Onun için bu ehliyete sahip olduğunuz güne kadar Allah-u Teala size tanıdık mekanlarda, bildiğiniz mekanlarda tayin mekan yetkisini asla vermeyecektir. Öyleyse Allah'ın tayin mekan vermesi de iki ayrı kondisyona bağlıdır. Birincisi, ona ehil olmak ama henüz sır saklamaya ehil olmamak. Bu da o noktada da gene kısmen sır saklamayı bu olay ihtiva eder. Tayin mekanın ikinci verilememe sebebi kişinin sır saklamasının ötesinde gördüğü olayların hesabını sadece Allah'a vermeyi usul haline getirebilmesidir.
Böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları vardır. Eğer time machine etkisine sahipseniz, gördüğünüz hiçbir şeyi sadece başkalarına söylememek gibi bir durum değil. Onun ötesi var. O olayları görmemiş olduğunuzu düşünmek, onları Allah-u Teala'nın emriyle muhafaza etmek ve hangi şartların içinde olursanız olun, başka insanlara hiçbir noktasını ulaştırmamak. Sadece sizinle Allah arasında bir beraberlik söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi bilmiyor mu? Her şeyi biliyor. Hangi olayda kimin suçlu olduğunu, kimin suçlu olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Bundan hiç kimseyle paylaşmıyor. Öyleyse sadece sırra ehil olmanız yetmiyor. Tayin mekana ehil olmak birinci şart, sırra ehil olmak ikinci şart. Tayin mekana ehil olduğunuz zaman tayin mekanı yaptırır ama hiç bilmediğiniz, hiçbir zaman da gitmeniz mümkün olmayan yerlerde tayin mekan yapabilirsiniz. Hayatınız boyunca Allah Teala bilir ki oraya hiçbir zaman gitmeyeceksiniz. Çünkü hayat filminiz önceden bellidir. Nerelerde ne yapacaksınız? Hiçbir zaman gitmeniz mümkün olmayan alanlar için size açık bir saha vardır. Tayin mekana izin olduğunuz anda Allah Teala o yetki verir. Oralarda tayin mekan yaparsınız. Evlerin içerisini görürsünüz. Diyelim ki ard arda bir blok 100 tane ev ihtiva ediyor. En baştakinin duvarından içeri uçarak girerseniz, duvardan sizin için sadece bir görüntüdür. O evdekileri görürsünüz. Oradan ikincisine geçersiniz. Evler birbirinin yanında. Bütün evlerde olanlar sizin için sır olmaktan çıkar. Öyleyse gördüklerinize hiçbir his duymadan dayanabilecek olan bir esnafa sahip olmak mecburiyetindesiniz. Ayrıca orada bir süre kalmanıza müsaade edilmez. Yolculuğunuza devam etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse dikkat edin. Her açıdan Allah'ın kanunları var. Ama Rabbani tayin mekan yapanlar için emniyet %100'dür. Hiçbir zaman şeytanın size en küçük bir kötülük yapması mümkün değildir. Şeytanın o tesirlerine karşı bu zilmani ilimlerle meşgul olanlar yüzlerce vasıta geliştirmişler. Başların üzerine koydukları madeni paslar, bir sürü alet edevat. Hiç akıllarına gelmiyor bu zavallıların. Bütün bunları yapacak yerde Allah'ın yoluna girseler, hiçbirine gerek kalmayacak otomatik bir kontrol mekanizması, otomatik bir muhafız teşkilatı onları kontrollerin altına alacak. Neden acaba Allah Teala başınızın üzerindeki devrin imamının ruhuna muhafız diyor? Onların ellerinin arasında önden arkaya doğru uzanan muhafız vardır diyor. Yani başların üzerinde, demek ki tam başların üzerinde ön tarafta başı, arka tarafta ayakları olan, yani sizin başınızdan yaklaşık 1-1,5 metre yukarıda birisi var. O ruh. Bazen küçük çocukların başınızın üzerine doğru bakıp birisiyle konuşmak ister gibi ellerini uzattıklarını falan görürsünüz. İşte onlar görüyor. Başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu görüyor. O bir muhafızdır. Siz kalbinizi bozmadıkça muhafız hep başınızın üzerinde durur. Şeytanın size yaklaşmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Ve işte böyle bir dizaynla hepiniz tayin mekan yapmak imkanına sahibisiniz.
Aslında her gece yaşıyorsunuz bunu. Ama yaşadığınız şeyi şuurunda olmayarak yaşıyorsunuz. İki alemdeki şuur birbirinden farklı standartlara ışık hızının aşıldığı noktada ulaştığı için Allah-u Teala dilediklerini size mutlaka unutturur. Sadece onun unutmamanızı uygun gördüğü standartlar kalır geriye. Onun için her gece rüya görürsünüz, her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılır, her gece o güzelliği yaşarsınız, buradan kim bilir hangi planete uçarak gidersiniz. Birkaç saniye içinde oradasınız. Eğer fizik dünyamızın bir bölümüne ya da fizik alemin şu 250 milyar galaksisinden bir tanesine gitmişseniz, orada fizik şartlar söz konusudur. Yani fizik vücutlar söz konusudur. Hiç kimse sizin nefsinizi göremez, işitemez. Sesini de işitemez. Siz onları hem görürsünüz, hem seslerini işitebilirsiniz. Evlerin içinden geçersiniz, duvarlar hiçbir zaman size bir şey ifade etmez. Bir engel teşkil etmez. Bir dış tesirle uyandırıldığınız anda şiddetli bir kuvvetin sizi hızla çektiğini, sonsuz hızla bir yerlere doğru gittiğinizi hissedersiniz. Birkaç saniye içinde vücudunuzun içindesiniz. Ve kendinize geldiğiniz anda konuşmaya teşebbüs ederseniz konuşamadığınızı göreceksiniz. Kelimeleri birbirine yaklaştıramazsınız, oturtamazsınız. Daha nefsiniz vücudunuza yerleşmediği için. Birkaç saniye içerisinde bu yerleşim olayı tahakkuk eder. Ondan sonra konuşabilmeye başlarsınız. Öyleyse böyle bir standartta o nefs tayi mekanının süresini aklınıza borçlusunuz. Allah'ınız kanunlarına göre bir madde veya partikül, herhangi bir canlı şey kendi aleminin dışında olduğu anda sonsuzluğa ulaşabilir. O zaman o bulunduğu alem onun için madde hüviyetini kaybetmiştir. İkisi birbirinden ayrı alemlerin varlıklarıdır. Akıl da hiçbir aleme ait olmadığı için beraberinde olan o alemin maddesinin dışındaki bir hüviyetteki nesneyi, mesela zahiri alemde nefsi ve ruhu beraberinde kendi hızıyla, sonsuz hızıyla götürebilir. Akla hiçbir zaman bir ağırlık yüklemez götürdüğü şey, eğer o alemin varlığı değilse. Bu sonsuz hızdır. Öyleyse tayin mekanı yaşamak için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Tayin mekanı yaşadığınızda her zaman yardım aldığınızı hissedeceksiniz. Allah'ın yardımı ve onun kontrolü altında bu sistemi tamamlayacaksınız. Ve bu büyük sevki yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ve zülmanilerin yaşadığı o binbir sıkıntı altında gerçekleştirebildikleri, beyinlerinin bir kısmının bir süre dondurulma tehlikesine rağmen gerçekleştirebildikleri o kısmi tayin mekan bile onlar için dünyanın en büyük zevkini oluşturuyor. Siz Allah'ın kontrolü altında, şeytanın hiçbir negatif tesirine duçar olmadan bu işi gerçekleştirecek olanlarsınız. Eğer bu büyük tepki yaşadığınız zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ve yaptıklarınızın onun size ihsanlarını hiçbir şekilde karşılayamadığını müşahede edeceksiniz. Tayin mekan
sadece nefs sayı mekanı değil, ruh sayı mekanı da var. Allah'a köle olduğunuz zaman Allah-u Teala başınızın üzerine sizin ruhunuzu da gönderir. O ruh sizin için nasıl aklınız nefsinize kumanda ediyorsa ruhunuza kumanda etmek için Allah'ın bir ihsanıdır. O başınızın üzerine gelen ruh, aklınız uyuduğunuz zaman ona kumanda ettiği zaman uyumuş olacaksınız. Uyuduğunuz zaman ona kumanda etmiş olacaksınız. Allah'ın uygun gördüğü şartlar altında. Aslında hep nefs-i mekana devam edin senin bütün ömrünce. Bazen Allah-u Teala özellikle ruhunuza bu yetkiyi verir. O zaman aklınız ruhunuza kumanda eder. Ve nereye giderseniz gidin, oradaki insanlar sizi fizik vücudunuzdan ayırt edemezler. Allah-u Teala'nın birçok evliyası bulunduğu yerden ayrılmadığı halde haçta görünür. Haçtaki insanlar onunla saatlerce konuşurlar. Beraber sohbet ederler. Her şekilde namaz kılarken, sohbet ederken, yemek yerken beraber olurlar. Ve onlara göre o ruhun onun fizik bedeninden hiçbir ayrıcalığı mevcut değildir. Onunla beraber olduklarına yemin edebilirler. Birçok şahit bunu her zaman ispat eder ki o kişi aslında bulunduğu yeri terk etmemiştir. Ama aynı zamanda Mekke'de de birçok kişi tarafından görülmüştür, kesinlikle tespit edilmiştir. İşte bu ruh sayı mekanıdır. Ruh her alemde fizik olmak ve fiziğin ötesine geçmek özellikleri kendisine Allah-u Teala tarafından hediye edilen müstesna bir mahluktur. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Hiçbir hatayı işlemesi mümkün olmadığı için Allah'ın bu insanlarına layık olmuştur. Ve de kim ruh-tay mekanı yaparsa gittiği yerde bir fizik vücut görünür. O fizik vücut, fizik vücudun bütün özelliklerinin sahibidir. Hiç kimse ikisini birbirinden ayırt edemez. Fizik vücutta geçen yıllar boyunca hangi değişiklikler olmuşsa ruhta sakalın ucundan ayak tırnağına kadar her şeyiyle onun aynıdır. Fizik vücudun vücuda getirdiği her şeyi oluşturabilir. Ama bunun ötesinde yetkileri vardır. Dilediği an görünmeyebilir. Dilediği an sonsuz hızla uçabilir. Bütün alemlere gidebilir. Dikkat edin. Nefs emr alemine ulaşamaz. Zemin katının tavanından öteye geçemez. Sırat-ı müstakim üzerine nefs bir yolculuk yapamaz. Nefs zemin katta ve zemin katın altında seyahat edebilir. Ama ruh 7 tane gök katına eğer daha evvel ulaşmışsa ulaşmak imkanının bütünlüğüyle sahibidir. Öyleyse dikkat edin. Nefs için bu zahiri alemde her yere gitmek söz konusudur. Ama üst kata, birinci kata bile çıkamaz. Ama dilediği her yere gidebilir. Ama ruh için Allah'ın uygun gördüğü yerlere, uygun gördüğü standartlarda gitmek mecburiyeti vardır. Ruh tayyi mekanı, nefs tayyi mekanının çok ötesinde bir olaydır. Ve Allah-u Teala buna herkese ihsan etmez. Bunlar nadir insanlardır. Çünkü özellikleri vardır. İki yerde birden, birinde fizik vücutları, birinde nefsleri olduğu için, birinde ruhları olduğu için, iki yerde birden aynı anda bulunurlar. O sırada fizik vücut mutlaka uykudadır. Ama öyle bir olay yaşanır ki Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde o kişinin başının üzerindeki ruh bir başka yere gidip bu işlemleri görür. Ruh tayyi mekanının bir başka şekli Allah'ın dileği
istikametinde gerçekleşir ve kişi bu dünyada hayattadır, yürümektedir, gezmektedir. Ama aynı zamanda onun ruhu bir başka yerde Allah'ın kontrolü altında bulunabilir. Bu da bir ruh tayin mekanıdır. Ama onu bu tarzdaki bir ruh tayin mekanı o kişi yaşamaz. Allah-u Teala başka insanlara ibret olmak için bu tarzdaki ruh tayin mekanını dizayn eder. Üçüncü ruh tayin mekanı, üçüncü tayin mekan fizik vücudun tayin mekanıdır. Ruhun fizik vücudun üzerine örtü olmak suretiyle, fizik vücudun iki katlı bir sayısıyla ona örtü olması suretiyle çıkılan bir yolculuğu ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın huzuruna yükselebilmesi ruhunun vücuduna örtü olması suretiyle gerçekleşmiştir. Ruh vücuda örtü olduğu için, ruh görülemediği için fizik vücutta görülmez olur. Ta ki birbirinden ayrılsınlar. Kervanlara ulaştığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fizik vücudu ayrılıyor ruhundan ve kervanlar da konuşuyor. Ama Allah'ın katına ulaştığı zaman ruhunun baş gözleri görüyor, ruhunun sesiyle, yani içindeki sesle konuşuyor Allah-u Teala'yla ve tekrar katları geri dönüyor sonsuz hızla. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın sizden henüz gizlediği ama bir gün bunları yaşama hakkını sizin istihkakınıza göre, hak edişinize göre size mutlaka vermek için hazır olduğu üç türlü tay mekan söz konusu. Ve üniversitemizin kurulmasının arkasında bu manevi zevklerin yaşanması da söz konusu. Zülmaniler bu istikamette insanlara bir şeyler vaat ediyorlar. Neticede de insanların beyni şeytan tarafından çekişleniyor ve onlar belli bir süre yarı deli halde yaşamak mecburiyetine kalıyorlar. Allah'ın yolunda böyle bir tehlikenin hiçbir şekilde mevcut olmadığını söylemek isteriz. Teminlere başlarsınız, adım adım bunu daha detaylıca sizlere anlattığım zaman başardığınızı göreceksiniz. Siz Allah yolunda size düşeni yapın, Allah da kendi yolundaki layık olanların hepsine hediyesini versin. Allah Teala'nın hepinizi doyulmaz manevi zevklere ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam.

Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yazılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. Biz en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha, Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti, kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki, sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedi ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın, en kuvvetli biziz.
Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısın.

0: Allah'ın ülkesinde. Duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Allah-u Teala'ya hamd ederiz ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere sizlere büyük mütesavvıf Yunus'u anlatmak üzere bir araya getirdi. Genel anlamda tasavvuf deyince çok çeşitli alternatifler akla geliyor. Tasavvufun bugüne kadar yüzlerce tarifi yapılmış. Ama ben size en önemlisini söyleyeyim. Tasavvuf mu? Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı aynen yaşamaktır. Bu hayatın mutlaka yaşanması lazım geldiğini Allah Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse o zaten Kur'an-ı Kerim'in farzlarını tasarrufta olan birisi olarak, Allah'ın tasarrufunda olan birisi olarak yerine getirmekteydi. Onun tatbik ettiği ve bütün sahabe tarafından tatbik edilen sünnetlerse bu ayet-i kerimenin muhtevasına girmektedir. O hangi şeyi sünneti olarak yerine getirmişse bu sünnet-i seniyedir. Ve sahabenin ona mutlak olarak itaat ettiğini görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvele bakın. 14 asır evvel o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yüce peygamberi ne yapmış? Onun yaptıkları bütün sahabe tarafından aynen tatbik sahası bulmuş. İşte onun tatbikatı. Yalnız Ramazan günleri boyunca oruç değil, Ramazan'ın

Bizimde her perşembe mutlaka oruç. Sık sık pazartesiler oruç. Kandil günleri oruç. Bütün sahabenin aynen buna iştirak ettiğini görüyoruz. Bütün Ramazan boyunca oruç, ondan sonra her perşembe mutlaka oruç. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri daimi zikri mi emretmiş? Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Feskürün Allah'a kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. 14 asır evvel sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sadece zamanın halifeleri değil, bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Allah Teala'nın demek ki hedef gösterdiği her şey 14 asır evvel yerli yerine oturmaktaydı. Ve Allah'ın hedef gösterdiği her şey o devirde nasılsa bu devirde de tasavvuf mensupları için aynen caridir. Öyleyse onlar ne yapmışlar? Her perşembe günü oruç tutmuşlar. Tasavvuf mensupları mutlaka her perşembe günü oruç tutarlar. Ne yapmışlar? Daimi zikre ulaşmışlar. Bütün tasavvuf erbabının hedefi daimi zikre, her gün zikrini biraz daha arttırarak bu hususta büyük gayretlerin içinde olarak ulaşmaktır. Ve Yunus'un da bu daimi zikre ulaştığını görüyoruz. Bir konu, genellikle yanlış anlaşılan bir konu üzerinde bir nebze durmak istiyorum. Tasavvuf insanlar tarafından, çağımızın insanları tarafından bir lüksmüş gibi, fuzuli bir şeymiş gibi, fazladan bir şeymiş gibi mütalaa ediliyor. Sanki Allah-u Teala'nın emirleri daha asgari bir şeyleri ihtiva ediyor da tasavvuf onun ötesinde, kişinin zevkine kalmış bir standart içinde fazladan yerine getirdiği şeylermiş gibi görünüyor. Ve birçok insan bu intibağı vermeye uğraşıyorlar. Halbuki şimdi size Yunus'u anlatacağım. Göreceksiniz ki gerek Yunus, gerek bundan 14 asır evvel yaşayan sahabe Allah'ın farzlarını yerine getirmişlerdir. O yüce peygamberin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün tatbikatının tasavvufla %100 eşdeğer olduğunu göreceksiniz. Öyleyse tasavvuf mensupları hiçbir şeyi kendilerinden ilave etmemişlerdir. Sadece Allah'ın farzlarını yerine getirmişlerdir. Ve onun dışında olanlar birçok farzı yerine getirmemektedirler. Allah-u Teala bir defa şunu bileceğiz ki yarattığı bütün mahlukatının içinde en çok insanı seviyor. Nereden biliyoruz? Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hüvellezî halekaleküm mâ fil ardı cemiyan. O'dur ki o yüce Allah'tır ki arzda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Demek ki şu dünyada Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış. Sadece dünya için değil, kainat için de aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O'dur ki, o yüce Allah'tır ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine musahhar kıldı diyor. Öyleyse sadece şu zavallı dünyamız değil, bütün gökler, bütün yerler, her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış, insanın emrine hasredilmiş. Öyleyse kısaca Allah'ın insandan başka yarattığı her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan uniktir. Şu kainatta yalnız bizim dünyamızda değil,
bütün kainatta en değerli mahluku Allah'ın insandır. Allah'ın size bahşettiği bu şerefin kıymetini bilin. Öyleyse insana dikkatle bakalım. Nedir bu insan dediğimiz mahluk? Evvela insanın üç cesedinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hala bir takım insanlar insanın iki tane cesedi vardır diye bir iddianın sahibi. Ruhu vardır diyorlar, fizik vücudu vardır ama nefsi atlıyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'imiz üç ayrı cesetten bahsediyor. Hicr suresi 26. ayet-i kerime. وَلَكَدْ حَلَكْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik. Bu bizim fizik vücudumuzdur. Halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Şems suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, kat kat inşa edene. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala göklerin de sevva edildiğini ve 7 kat sevva edildiğini söylüyor. Ve sevvahünne sab'a semavati, odur ki o yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Nefsimiz mi? O da 7 kat olarak sevva edilmiş. İşte kademeler: emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Biz bunu tasavvuftan biliyorduk diyenlere sesleniyorum. O bilenler, bunu neye dayalı olarak biliyorsunuz? Biz size bunların her birinin bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesine dayalı olduğunu söylüyoruz. Nefsi emmare, Yusuf suresi 53. ayeti kerime. Hazreti Yusuf buyuruyor: وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ مِسْسُوِي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsime ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Demek ki şerri emreden bir nefs kademesi, başlangıç nefs kademesi. Nefsi levvame, Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksimu bin nefsi levvameti, o levvame nefse kasem ederim. Levvetmek kınamak anlamına geliyor. Kınamak, suçlamak. Kişi Allah'ın yoluna giriyor ama bakıyor ki nefsi hala yanlışlıklar yapıyor. Ve kişi nefsini kınıyor. Nefsi mülkime 3. kademe. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse takvası, yani Allah'ın ilhamları, ve fucuru, yani şeytanın ilhamları ilham edilir. 4. basamağı mutmainne diyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Fecr suresi 27. basamak. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak demek. Doymak demek, tatmin olmak demek. 6. nefs kademesine Allah Teala radiye adını veriyor. Allah'tan kulun razı olduğunu gösteriyor. 7. nefs kademesine mardiye diyor. Kulun, Allah'ın da kuldan razı olduğunu ifade ediyor. Radiyeten mardiye. Fecr suresinin 28. ayeti kerimesi. Ve 7. nefs kademesi tezkiye. Fatır suresi 18. ayeti kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Demek ki nefsimizde gök katlarına paralel olarak 7 tane kademe var. Ve Allah gökleri nasıl 7 katlı olarak sevva ettiyse nefsimizi de sevva buyurmuş. Söylediğimiz isimler tasavvuf kitaplarının bir asla dayalı olmadan söylediği şeyler değildir. Her söylediğimiz şey mutlaka bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayalıdır.
Öyleyse nefsin kademeleri dediğimiz zaman 7 kademeden oluştuğunu, her birinin mutlak bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesine dayalı olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu söylediklerim şekillendikçe göreceksiniz ki içinde bulunduğumuz devrede insanların bazıları 14 asır evvel sahabenin yaşadığı tasavvuf hayatını Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olan farzları yok etmek istidadındadırlar. Beraberce göreceğiz. Demek ki insanın 3 tane vücudu var. Birincisi fizik vücudumuz, halk etmiş Allah-u Teala, yaratmış. İkincisi nefsimiz, aynı fiil kullanmıyor. Sevva etme fiiliyle vücuda getirdiğini söylüyor. Ve 7 tane kademeden oluşuyor. Üçüncüsü ruhumuz. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun diyor içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Demek ki ruh da üfürülmüş, nefyedilmiş. Öyleyse 3 ayrı fiille oluşturulan, 3 ayrı cesedin sahibi olan bir varlık insanoğlu. Ve başka hiçbir mahlukun 3 tane cesedi mevcut değil. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü Allah Teala insanın vazifelerini sadece bir tek vücuduna yüklememiş. 3 ceset de ayrı ayrı görevlerle görevlendirilmiş. Ve 14 asır sonra sahabenin 14 asır evvel 3 cesede birden yaptırdığı görevler insanlar tarafından unutturulmuş, devreden çıkarılmış. İşte A'raf suresi 172. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Ezelde hepimiz hiç istisnamız olmaksızın hepimiz Allah'ın huzurundayız. Hiç istisnamız yok diyorum. Neden? Çünkü aynı surenin, aynı ayet-i kerimenin sonunda Allah Teala şunu söylüyor. Kıyamet günü hiç kimse biz bundan haberdar değildik demesinler diye bütün insanları o gün huzurumuzda topladık diyor. Öyleyse hepimiz oradaydık, Allah Teala'nın huzurundaydık. Ve hepimize birden soruldu, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz birden cevap verdik, evet Rabbimizsin. Kalu dedik ki bela, evet. Bundan sonra ne olduğu konusunda ne yazık ki kimse bir şey söyleyemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim söylüyor. Dikkat edin ki bu sözleri size söyleyen ben, bu konuları hem İzmir İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyelerine hem de Erzurum İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyelerine ve bütün talebelerine anlattım. Yani bu sözlerimiz bilmeyenlere söylenmiş sözler değildir. Onun için dikkatli dinleyin, notlarınızı alın ve kasetlerinizi alın, söylediğimiz ayet-i kerimeleri Kur'an-ı Kerim'den kontrol edin. Öyleyse gördüğümüz o ki ezelde hepimiz Allah-u Teala'nın huzurundayız ve Allah-u Teala hepimize birden evet dedirtiyor, sen bizim Rabbimizsin. Olay bitiyor mu? Bunun burada bittiğini zannediyor herkes. Ama bitmiyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi şöyle. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve Allah'a verdiğiniz misakinizi, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırma yemininizi ve bu yemininizin üzerinize farz kılındığını hatırlayın diyor. O gün, ezeldeki gün. Hepiniz Allah'a işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah Teala soruyor. Ben sizin Rabbinizsem hepinizden yeminler istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize dair. Hepinizden misaklar istiyorum. Ruhunuzu
fizik vücudunuz ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken bana ulaştıracağınıza dair. Ve hepinizden ahitler istiyorum. Fizik vücutlarınızı şeytana kul olmaktan kurtarıp bana kul edeceğinize dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala ve cevap veriyoruz Semina, işittik. Ve Allah Teala soruyor. Öyleyse emrime itaat edin dedikten sonra hepimiz yeminlerimizi ve misaklerimizi ve ahitlerimizi söylüyoruz Allah Teala'ya ve Allah Teala soruyor. Emrime itaat ettiniz mi? İkrar edin. Hepimiz diyoruz ki atana, itaat ettik. Öyleyse hem Allah'ın söylediklerini işiten hem de o yeminlerin çağrısına itaat eden bizleriz. İşte bu yeminler Kur'an-ı Kerim'imizde son derece net olarak yer almış durumda. Her ne kadar 14 asır sonra artık kimse bunlardan bahsetmiyorsa da adeta bunları örtmeye çalışıyorlarsa da 3 tane yeminimiz bütün haşmetiyle Kur'an-ı Kerim'de şöyle sergileniyor. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve en buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, yani insanoğlunun fizik vücutları, ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Demek ki Allah Teala hepimizin şu fizik vücutlarımızdan şeytana kul olmayacağımıza dair, Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Kim iddia edebilir almadığını? Allah Teala bu ayet-i kerimeyle bu kadar açık bir şekilde bizden ahd aldığını söyledikten sonra Allah Teala nefslerimizden yemin almış. İşte Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki sadece o kişiler felaha ulaşır. Teskiye olanlar, nefslerini teskiye edenler felaha ulaşır, yani cennete ulaşır. Müddessir suresi 38, 39, 40. ayet-i kerimeler, 3 ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Nerede? Cehennemde. Neye karşılık? İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere. Ama yemin sahipleri, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getiren nefsler, teskiye olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. İşte Allah'a verilen yeminler söz konusu. Nefslerimizin Allah'a verdiği yeminler. Öyleyse her kim Allah'a verdiği bu yeminini, nefsini tezkiye etme yeminini yerine getirirse demek ki Allah'ın cennetine kavuşuyor. Öyleyse insanoğlu o yemini yerine getirince cennete kavuşan bu insanoğlu yemin sahibi olarak adlandırıldığına göre bu yemin açık bir şekilde yer almıyor mu Kur'an-ı Kerim'imizde? Ruhumuzun Allah'a ulaşmasına gelince bu konuda Allah'a verdiğimiz yeminin adına misak diyor Allah Teala. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a misak verdiğinizi ve bu misakın üzerinize farz kılındığını hatırlayın diyor Allah Teala. Bu misak hangi istikametteki bir yemini ifade ediyor? Bu sualin cevabı Rad suresinin 20, 21, 22 ayet-i kerimelerinde yer alıyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan üç yeminlerini de, yeminlerin hepsini de yerine getirirler. Ve la yankudunel misak. Misaklerini naksetmezler, yalanlamazlar, bozmazlar.
Bozmazlarsa ne yaparlar? 21. ayet-i kerime cevap veriyor. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şey insan ruhu. Allah'ın kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler, ulaştırırlar. Öyleyse misak dediğimiz şey Allah'a ruhumuzun ulaşması keyfiyeti. Onlar misaklerini naksetmezler, bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a vasıl ederler. Devam ediyor ayet-i kerimeler. Ve yuhafune suel hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabbihim, ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Unutmayalım ki kim Allah'tan, Allah'ın zatına ölmeden evvel ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka bu hedefine ulaşır. Çünkü Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, dünya hayatındayken Allah'a ulaşmayı, yani Allah'a verdiği misaki yerine getirmeyi dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse dileyen mutlaka hedefine ulaşır. Kimin gibi? Yunus gibi. Kimin gibi? Mevlana gibi. Şems-i Tebrizi gibi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi. Zamanımızın velileri gibi. Ve 14 asır evvelki bütün sahabe gibi. 14 asır evvel Allah'a vasıl olmayan hiçbir sahabe mevcut değildi. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler olmuş mu? Eğer olmuşsa onlar muhakkak ki daha evvel hidayete ermişlerdir. Ve bütün sahabenin bu ayeti kerime gereğince vuslata nail olduklarını, hidayete erdiklerini ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Üstelik biraz sonra söyleyeceğimiz gibi bu husus zaten bütün insanların üzerine 9 defa farz kılınmış bir husustur. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyorum. Bu konuyu kapatmak isteyenler, bu konuyu devre dışı bırakmak isteyenler, bu ayetlerin mevcut olmadığını zannediyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Aramak zahmetine bile katlanmıyorlar. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri demek ki bizlerden 3 tane yemin almış. Birisi nefsimizin yemini, tezkiye olmak, temizlenmek, arınmak. Bütün insanların nefsleri afetlerle dolu. Bu afetler bir insanı ne kadar kontrolü altına alırsa insan o kadar huzursuzdur ve sıkıntılıdır, streslidir. Ne kadar insan nefsini kontrol altına alırsa huzursuzluktan, stresten ve sıkıntıdan o kadar kurtulur. Öyleyse Allah Teala'nın hedefi boşuna mı? Allah bu kainatta en üstün varlık olarak insanı yaratmış. İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratmış.
ve tabiatıyla en çok insanı seviyor. Seviyorsa ne olur? Seviyorsa insanın mutluluğunu ister. İstiyor mu? Kesin. Bu mutluluğu iki etapta inceliyor Kur'an-ı Kerim. Birincisinde ahiret saadeti. Allah istiyor ki bütün insanlar mutlaka cennete gitsinler. Allah istiyor ki bütün insanlar cennet saadetinin ötesinde bir de dünya saadetine mutlaka ulaşsınlar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu dediğim hedefleri geçtiler. Hepsi ahiret saadetine ulaştı ve arkasından da dünya saadetine. Kur'an-ı Kerim bunları net olarak açıklığa çıkarmış. Sanki 14 asır sonra bir takım insanların Allah'ın ayetlerini devreden çıkaracaklarını biliyor. Sankisi fazla. Bilmemesi mümkün mü? Ama bu insanlara, bu devrin insanlarına bir mesaj veriyor Allah-u Teala 14 asır ötelerden. Onlar diyor, bunların hepsini yerine getirdiler. Biz Kur'an-ı Kerim'de bunları farz kıldık. Onlar bunların hepsini yerine getirdiler. Siz de yerine getirin. İşte Allah-u Teala'nın 3 tane verdirdiği yemin. Saadetle ne alakası var diyenleriniz olacak muhakkak. İşte ayet-i kerimeler. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki Allah Teala, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol. Yani Allah'a verdiğin nefsini teskiye etmek konusundaki yeminin var ya, işte o yeminini yerine getir teskiye olarak. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Rabbine verdiğin ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini, misakini de yerine getir. Ruha sesleniyor Allah Teala bu ayeti kerimeyle ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini teskiye ettiğin zaman, temizlediğin zaman, arıttığın zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, yani yeminini ve misakını yerine getirdiğin zaman, o zaman kullarımın arasına gir. O zaman sen de Allah'a verdiğin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma yeminini yerine getirmiş olacaksın. Gel kullarımın arasına gir. Çünkü senin ibadetlerindir ki nefsini teskiye noktasına ulaştırdı, ruhunu bana ulaştırdı. Öyleyse sen ruhu artık bende olan birisin. Şeytana kul olman bu noktadan itibaren mümkün değil. Gel kullarımın arasına gir. Bitiyor mu? Hayır. 30. ayet-i kerime. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Görüyoruz ki kim Allah'a verdiği bu 3 tane yemini ya da Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadelerle yeminini, misakini ve ahdini her kim yerine getirirse onun mekanı cennettir. İşte 14 asır evvele dönüyoruz. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Onların hepsi şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Hepsi şeytana kul olmanın hedeflerini açmışlar, Allah'a kul etmişler. Bütün sahabe. 18. ayet-i kerimesi Zümer suresinin, onların hepsi hidayete erdi. Hepsi ruhlarını 14 asır evvel Allah'a ulaştırmışlar. Ve Allah Teala buyuruyor, Nebi Resul'e o tabi olanlar var ya, onların hepsi felaha erdi. Ne demek istiyor Allah Teala felaha ermekle? İşte ayet-i kerime, Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi, kat eflaha men zekkaha. Sadece onlar felaha ulaşırlar ki onlar nefslerini teskiye etmişlerdir, temizlemişlerdir, arıtmışlardır. Öyleyse bütün sahabe felaha erdiğine göre hepsi nefslerini
mutlaka tezkiye etmişler. Öyleyse nelerden bahsediyorum size? Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bu üç tane yeminin üçünü de üzerimize farz kılmış. Artık hiçbir ilmihal kitabında bu yeminlerin farz olduğuna dair hiçbir işaret mevcut değil. Allah-u Teala bir işaret gönderiyor. Yanılmamıza imkan bırakmamak üzere. Bunları farz kıldın diyor. Bundan 14 asır evvel peygamberinize tabi olan bütün sahabe bu yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini, üç yeminlerini de yerine getirdiler buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse üç ayrı tarzda yemin ve bu yeminlerin hepsine 14 asır evvel mutlak bir itaat. Acaba bu yeminler üzerimize farz kılınmış mı? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ilk farzı söylüyor. O yeminlerin üzerinize farz kılındığını hatırlayın diyor Allah-u Teala. Sadece üzerinizdeki nimeti değil, o yeminlerin üzerinize farz kılındığını. Enam suresi 152. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Hepiniz Allah ile olan ahdlerinizi mutlaka yerine getirin. Bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. 153. ayet-i kerime ve sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkayı kendinize yol edinmeyin. Çünkü sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana kul eder. Allah-u Teala burada üç yeminimizin birden üzerimize farz kılındığını söylüyor. Nefsimizin tezkiyesi bununla kalmayıp bir defa daha üzerimize farz kılınmış. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm La yedirrüküm men dalle izahdedeytüm. Allah-u Teala buyuruyor. Ey amenü olanlar, nefsleriniz üzerinizedir. Nefislerinizin sorumluluğu üzerinize yüklenmiştir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Yunus'un da bu yeminlerin hepsini yerine getirdiğini görüyoruz. 14 asır evvel sahabe nasıl bir yeminleri yerine getirdiyse durum aynı şekilde. Allah-u Teala fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını da bir defa daha farz kılıyor üzerimize. Bakara suresi 21. ayet-i kerime Ya eyyühen nasübüdü rabbüküm ellezî halakaküm Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Yani sakın şeytana kul olmayın. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasına gelince bu iki defa genel hükmün yanında tam 7 defa daha üzerimize farz kılınıyor. Ölmeden evvel ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru seyr-i sülük adı verilen bir yolculuğu gerçekleştirilmesi ve Allah'a ulaşması keyfiyeti. Üzerimize o iki söylediğimiz ayet-i kerimenin dışında daha 7 defa farz kılınıyor. 1 Zümer 54 Allah razı olsun. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. Allah-u Teala buradaki Allah'a dönüşün mutlaka Allah'a ulaşmakla noktalanacağını söylüyor. Rad suresi 27. ayet-i kerimesinde Yehdi ileyhi men yunib Kim Allah'a dönerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır,
hidayete erdirir diyor. Öyleyse demek ki iki tanenin dışında yedi tane yalnız ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına dair ayet-i kerimeden bahsediyoruz. Birincisi söylediğim gibi Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ulaşın, Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. İkinci ayet-i kerime Rum 31, münibine ileyhi, ona, Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Üçüncüsü Fecr 28, ircu'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50, fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15, vettebi sebila men enabe ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Altıncı ayet-i kerime Şura 47, istecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmün la merede lehu minallahi, Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce, yani şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın davetini mutlaka yerine getir. Ölmeden evvel. Allah'ın davetine Allah'ı yedu darüsselamü, Allah teslim yurduna çağırır, davet eder. Yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim, kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime vasıl eder. O sırat-ı müstakim ki Allah'a insan ruhlarını ulaştıran yolun adı. Öyleyse demek ki Allah kendi zatına davet ediyor teslim yurdu demekle, sırat-ı müstakim insanları kendisine ulaştırsın diye. Ve Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi de Allah'ın davetine mutlaka icabet edilmesi lazım geldiği hakkında. Bunu farz kılıyor üzerimize. İşte Allah'ın daveti kendi zatına davet. İşte bu daveti farz kılan Şura 47. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Öyleyse demek ki Allah bir serbest iradeye hitap ediyor. Bilelim ki bir insan hayatta ise, yaşıyor ise onun iradesinden bahsedilebilir. Ölümden sonra fizik vücut hiçbir emri yerine getirebilecek bir özellikte değildir artık. İrade yoktur, vücut yerinden kımıldayamaz. Görevleri yerine getirmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah'ın emirleri son derece açık ve kesin şekilde yaşayan canlı bir organizmaya ait, insana. Ve insan Allah'ın emirlerini bu dünya hayatında yerine getirmek mecburiyetinde. İşte tam 95 tane ayeti kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve şimdi söylediğimiz 9 ayeti kerime de ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Biraz evvel gördük ki bu farzları bütün sahabe aynen yerine getirmişler. Hepsi o yüce hidayet şerefine ermişler. Hepsinin ruhları yüce Rabbimize kavuşmuş.

Demek ki biz insanlar Allah'a 3 tane yemin vermişiz. Bu yeminlerin yerine getirilmesi söz konusu. 2 sebepten söz konusu. 1, üzerimize gördüğünüz cihetle farz kılındığı için söz konusu bu yeminlerin yerine getirilmesi. Üstelik de 9 defa farz kılındığı için söz konusu. 2, saadetimiz, ahiret saadetimiz, cennet saadetimiz buna bağlı olduğu için söz konusu. Bilelim ki Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman bir düşman kazanıyoruz, şeytan. Allah Teala emrediyor ki etrafında bulunan bütün mahlukat Adem Aleyhisselam'a secde etsin diye. Cinler ve melekler derhal secde ediyorlar ama iblis secde etmiyor. Allah Teala iblise cehenneme gideceğini ve orada ebediyen kalacağını söylediği zaman iblisin bir talebi var Allah Teala'dan. Diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana bu yetkiyi verirsen ben bu insanları senin yolundan uzaklaştırmaya çalışacağım. Ve eğer bana bu yetkiyi verirsen senin ihlas sahibi kulların müstesna onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. İşte insanlık tarihi boyunca iblis istiyor ki bütün insanlar kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Bunu sağlayabilmek için ne yapabilirdi iblis? Bunu sağlayabilmek için iblisin yaptığı şey bütün semavi kitapları değiştirmek olmalıydı. Kur'an-ı Kerim hariç ötekileri değiştirmeyi başarmış. Tevrat'ı, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ı, Hazreti Davud'a indirilen Zebur'u, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i tarumar etmiş. Hele İncil, binlerce İncil çıkmış ortaya. Uydurma İncil'ler. Hepsini yakmışlar İznik'te toplanan bir heyet ve geriye 4 tane kalmış. 4'ü de birbirinden beter. Çünkü ne yazık ki 4'ünde de Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs olmak üzere 3 Allah'a inanınız ifadesi var. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca kaç ayeti kerimede Allah tektir diyor. Allah'ın vahidiyetinden bahsediyor. Ama 4 İncil'in 4'ünde de teslis akidesi var. Yani şirk var. Düşünün ki orada doğan bir çocuk samimiyetle kitabına, mukaddes zannettiği kitabına sahip çıksa, o kitaba samimiyetle inansa bu çocuk şirke düşüyor. Bir de şunu hiç unutmamanızı istiyorum ki bu dünya üzerinde İslam'dan başka bir din hiç mevcut olmadı. Hristiyanlık diye bir din mevcut değil. Hazreti İsa'nın Allah'a teslim olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Ona tabi olan havarilerin de Allah'a teslim olduğunu yazıyor. İslam kelimesi silm kökünden geliyor ve birinci içerdiği şey teslimdir. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Hazreti Musa da Allah'a teslim olmuştur. Hazreti Davud da, Hazreti İsa da. Ve eğer şeytan onların kitaplarını değiştirmemiş olsaydı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle onların söylediği aynı olacaktı. Ve bugün bir tek cemaat olacaktı, İslam cemaati. Öyleyse nedir bu Hristiyanlık dediğimiz şey? İncil'in değiştirilmiş şekline tabi olan insanların vücuda getirdiği bir topluluk sadece. Unutmayın ki bu kitaba, kitabın bugünkü şekline tabi olan herkes şirke düşmüştür. Hiçbirisinin kurtuluşa ulaşması ne yazık ki mümkün değildir. Allah'ın bir tek dini var. Allah Teala öyle söylüyor. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde muhakkak ki İslam'dan başka bir din mevcut değildir. İşte bir insanın İslam olabilmesi nihai bir olay ve tam 27. basamakta gerçekleşiyor. Allah'a doğru olan yaklaşım basamaklarının 27.sinde. Bir insan Allah'a verdiği bu yeminlerden haberdar olsa, bu yeminlerini yerine getirmek istese samimiyetle, bu yeminleri kendi başına yerine getirebilir mi?
Bu sualin cevabı negatif çıkıyor. Yerine getiremez diyor Allah Teala. Nereden biliyoruz? İşte Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o nefslerini tezkiye ettiklerini, temizlediklerini söyleyenleri görmüyor musun?" Arkasından da demiş ki: "Hayır, öyle değil." Yani hiç kimse nefslerini temizlediğini iddia eden hiç kimse aslında nefsini temizlemiş değildir. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diye bağlıyor ayet-i kerimeyi Allah Teala. Öyleyse bir insanın kendi kendisine bu nefs tezkiyesini gerçekleştiremediğini görüyoruz. Necm suresi 32. ayet-i kerime: "Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir." Kimdir takva sahibi? Allah'tan sakınanlardır diyor herkes. Sakınanlardır ama başladığınız noktadan ta sona kadar herkesi içine alır bu tarif. Halbuki Allah Teala burada kesin bir çizgi getiriyor konuya. Kimdir takva sahibi? Nefsini tezkiye edendir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara farz kıldığı nefs tezkiyesini gerçekleştiren kişidir. Takva sahipleri cennete gider mi? Kesin. Allah Teala Kaf suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur." Kaf 32. Öyleyse takva sahibi dediğimiz kişiler nefslerini tezkiye edenler. Ama boşuna böyle bir iddiada bulunmayın diyor Allah Teala. Tezkiye sahibi olabilmeniz için, takva sahibi olabilmeniz için nefsinizi tezkiye etmeniz gerekiyor diyor. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada." Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Biraz sonra göreceğiz ki bir insanın nefsini tezkiye edebilmesi için Allah'ın katından rahmet ve fazl isminde iki tane enerjinin, iki tane nurun, nur olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, o kişinin kalbine ulaşması lazım. Ulaşamazsa o kişinin nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse bunun da ancak kişinin kendi kendine yapamadığı bir şey olduğunu, kalbindeki mührün üzerine, içine imanın yazıldığı bir noktada gerçekleştirildiğini göreceğiz. Bu ise ancak o kişinin Allah'ın tayin ettiği bir hidayetçiye ulaşmasıyla mümkün olan bir olgudur. Öyleyse bu üç ayet-i kerime bize gösteriyor ki insanlar hep iddia ederler: "Ben temizim, kalbim temizdir, benim nefsim temizdir" diye. Ama aslında bunların hiçbirinin geçerli olmadığını, insanın tek başına bu hedefe ulaşamayacağını Allah Teala söylüyor. Bunun için mutlaka insanları hidayete erdirenlerin bulunduğunu söylüyor Allah Teala. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Ve cealna 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık, hidayetçiler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye, onların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Öyleyse demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştırılabilmesi tek başımıza gerçekleştirebileceğimiz bir olgu değil. Bu nefsimizin tezkiye olması konusunda 14 asır evveline bakalım. Ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sahabenin nefslerini tezkiye ettiğini görüyoruz. İşte Bakara suresi 151. ayet-i kerime: "Kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm." Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, size sizlerin içinden birisini resul olarak" — burada resul peygamber olarak kullanılmış — "peygamber olarak gönderdik. Niçin? Üzerinize
ayetlerimizi tilavet etsin diye, okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Demek ki bu kadar yüksek derecelere çıkan, Allah'a yaklaşım kademelerinin 28'ini de aşan sahabe de bizler gibi insanlardı. Onlar da nefslerini kendi başlarına tezkiye edemiyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından onların nefslerini tezkiye etmekle vazifelendirildi ve bu ayet-i kerime net olarak bunu söylüyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve sizin nefslerinizi tezkiye eder. Arkadan da diyor ki ve yuallimukumul kitabe, size kitap öğretir diyor. Birinci ayet-i kerimenin birinci bölümündeki Allah'ın ayetlerini okumakla kitap öğretmek, aslında ikisi de Kur'an-ı Kerim. Ama ayetlerin tilaveti nefs tezkiyesinden evvelki olay, kitabın öğrenilmesi, ruha geçiş, nefs tezkiyesinden yani veli olduktan sonraki olay. Önce Allah'ın ayetlerinin açıklanması söz konusu. Bu açıklanma boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin nefslerini 7 kademede tezkiye ettiklerini görüyoruz. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Kim 7 kademede nefsini tezkiye ederse, o kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katını aşar. Allah gökleri 7 kat olarak yaratmıştı ve gökleri birbirine bağlayan, Allah'a kadar uzanan bir yoldan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Sırat-ı müstakim. Kimin ruhu bu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yol alırsa, nefsini tezkiye ettiği zaman, 7. kademede tezkiye tamamlandığı zaman, o kişinin ruhu da sırat-ı müstakim üzerinde adına seyri sülük denilen yolculuğunu tamamlar, sitretil müntehayı aşar, 7. katın 7. alemi ve oradan öteye geçer, yokluğa, mekansızlığa, la mekana, ademe, ve orada Allah'a ulaşır. Allah ona me'ab olur, sığınak olur. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala buyuruyor, zalikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür. Hangi gün? Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün. O gün hak günüdür diyor. Devam ediyor, zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gündür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve ruhu Allah'a ulaşınca Allah ona me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. O kişinin ruhuna me'ab olur buyuruyor, sığınak olur buyuruyor. Bu nefsin tezkiye edildiği nokta. Sonrasına bakıyoruz sahabe için. Sonra diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kitap öğretir diyor. Burada kitap öğretmenin 4 ruhu var. Fena makamı, beka makamı, teslim makamı, zühd makamı ve teslim makamı. 4 mekan, 4 tane. Ondan sonra kişi vel hikmet ediyor Allah Teala ve hikmet öğretir diyor. Burada ullelbab ve ihlas makamları var. Ve diyor onlara bunların da ötesinde daha bilmedikleri şeyleri öğretir. İşte o da salah adı verilen 7. velayet kademesi. Bunlar 21 kademenin üzerine bina edilen velayet kademeleridir ve toplamı 28 eder. Bu bütün kademeler Asr suresinde 4 bölüm halinde 4 tane 7'li sistem olarak ifade edilmiş. O Asr suresi ki bundan asırlarca evvel sahabe birbirlerine karşılaştıkları zaman selamün aleyküm dedikten sonra ilk okudukları şey bu Asr suresiydi. Ve dün akşam buradaki televizyonda, Deniz'deki televizyonda biz sizlere Vel Asr suresinin sırrını açıkladık. 28 tane basamağın her birini akşam seyredenler varsa birer birer anlattık. Ve niçin sahabenin birbirlerine Asr suresini söyledikleri çok net olarak ortaya çıktı.
Çünkü insanı sıfır noktasından alıyor Asr-ı Suresi, velayetin son basamağı olan salaha kadar ulaştırıyor. Buraya ulaşıncaya kadar nelerden geçmişse hepsi anlatılıyor Asr-ı Suresi'nde. Biraz sonra aynı şeyleri bir defa daha anlatacağım sizlere inşallah.

gerçekleştireceğiz ve o zaman herkes görecek kimler Allah'ın ayetlerini açıklamak istiyor, kimlerse Allah'ın ayetlerini saklamak cüretini gösteriyorlar. Demek ki insanoğlu Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde nefsini tezkiye etmek istiyorsa bu tek başına mümkün olan bir şey değil. Eğer peygamberler devrinde yaşasalardı mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gidip ona tabi olacaklardı ve nefslerini o tezkiye edecekti. Ama biliniz ki Allah'ın bütün insanlara verdirdiği bu nefs tezkiyesi yeminini yerine getirmek üzere, insan ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere ve fizik vücutların Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmek üzere Allah bütün devirlerde peygamberlerini değil ama çünkü bazı devirlerde peygamberler vardır ama birçok yılların, yüzyılların peygambersiz geçtiğini biliyoruz. Ama bütün devirlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur, hala da vardır. İşte bir büyük yanlışlık bu noktada yapılıyor. Kim Resul kelimesini görürse, Resul adı verilen kişinin peygamber olduğundan emin. Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle söylemiyor. İnsanlar hep bir iddianın arkasındalar, hiçbir dayanakları yok. İşte Zümer suresinin 71. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki kıyamet günü cehenneme gidenler cehennemin kapılarının önünde zümre zümre toplanırlar. Kıyamet gününden bahsediyorum. O kıyamet günü cehenneme gidenler kimler? Bütün devirlerdeki insanlar. Bugüne kadar hiçbir gün geçmemiştir bu dünya üzerindeki o gün olsun da o gün insanlardan bir kısmı cehennemlik olmasın. Böyle bir gün mevcut değil. Hangi günü düşünürseniz düşünün, o günde mutlaka cehenneme gidecek olanlar var. Niye böyle söylüyorum? Şunun için. O gün cehenneme gidenler bütün insanlar, bütün devirlerde yaşayan insanlar o gün cehennemde. Hiç istisna yok. Bütün zaman parçalarında yaşayan insanların hepsi cehenneme gidecek olanlar, onların hepsi orada. Ve cehennem bekçileri onlara diyor ki ey insanlar, sizlere sizin yaşadığınız devirlerde sizlerin arasından Allah'ın Resulleri hayatta tutulmadı mı? Bahsedilmedi mi? Ve o insanlar sizlere Allah'ın emirlerine itaat etmezseniz bu cehenneme geleceğinizi, bugüne ulaşacağınızı söylemediler mi? Onlar derler ki söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer inansaydık burada onlara, onların söylediklerini işitseydik, onların söylediklerini idrak edebilseydik burada cehennemde mi olurduk? Bu ayeti kerimeyi niye söylüyorum? Düşünün ki hep Allah iki taraftan bahsediyor bu ayeti kerime boyunca. Her devirde yaşayan insanlar ve her devirde yaşayan insanların arasından mutlaka o devirde yaşaması lazım gelen onların arasından Resuller. Öyleyse insanlık tarihi boyunca bir tek gün bile Resulsüz geçmemiştir. Ama peygambersiz çok günler geçmiştir. Yüz yıllar geçmiştir. 2000 yılıyla 1400 yılı arasında 600 yıl var. 600 yıllık bir fetret devri, peygambersiz devir. Ama bu devrin bütün parçalarında hiçbir gün Resulsüz geçmemiştir. Bütün devirlerde Allah'ın Resulleri hayattadır ve görev yapmaktadır. Bugün de öyledir. Ve Resuller hakkında bakınız Allah Teala ne diyor? İbrahim suresi 4. ayeti kerime. Biz her kavme mutlaka Resul göndeririz ve her kavme onların kendi lisanlarıyla Resul göndeririz. Ki onlara Allah'ın ayetlerini, ispat vasıtalarını onların dilleriyle anlatsınlar diye. Öyleyse hangi kavmi düşünüyorsanız, hangi kavim aklınızdan geçiyorsa

o kavimlerin hepsine bütün zaman parçalarında Allah Resullerini göndermiştir. Hiçbir devre, hatta bir gün diyorum, bir gün, dünya üzerinde hiçbir tek gün olmamıştır ki Allah'ın Resulleri, yani Allah'ın mürşitleri o insanların arasında mevcut olmasın. Bu Resullerin az bir kısmı peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, Hazreti İsa gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti Davud gibi, ama büyük kısmı, çok büyük bir kısmı peygamber değil. Her devirde, hatta her gün hayatta olan, her devirde yaşayan insanların arasında, onların arasından biri olarak onların arasında ve onların kendi lisanlarıyla onlara hitap eden insanlar bunlar. Her kavme mutlaka bir hidayetçi gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Rad suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bütün kavimler için bir hidayetçi her devirde mutlaka vardır diyor Allah Teala. Öyleyse hiçbir devre Allah insanları resulsüz bırakmamıştır. Ama birçoklarının zannettiği gibi resul demek peygamber demek değildir. Bütün peygamberler resuldür. Evet. Ama resullerin hepsi peygamber değildir. Çok az bir kısmı peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah Teala melek resullerden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah Teala cin resullerden bahsediyor. Kim bana söyleyebilir bir cin peygamberi, bir melek peygamberi? Böyle bir olay hiç mevcut olmamıştır. Yetmez, resul kelimesini Allah Teala Hazreti Yusuf'a gönderdiği bir Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği bir elçiye verilmiş at olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Resul diyor. Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği Firavun'un elçisi Resul adıyla anılıyor. Öyleyse bu büyük yanlışın bu noktada mutlaka durması lazım. Resul peygamber değildir. Bir kısım Resuller peygamberdir, sayıları azdır. Ama bütün devirlerde, bütün asırlarda, Allah'ın tayin ettiği her günde insanların arasında mevcut olan insanlar, Allah'ın Resulleri peygamber değillerdir. Onlar Allah'ın mürşitleridir, Allah'ın hidayetçileridir, hidayete vesile olanlardır. Bu anlattığım gerçekleri insanlar hem incelemek gereğinde gereğini duymuyorlar hem de aksini iddia ediyorlar. Resul mü diyorlar? Peygamberdir o. Hadi bakalım söylesinler bakalım şimdi bize. Resuller peygamber miymiş? 100 tane Resul'den 2 tane, 3 tane peygamber çıkıyor. Geri kalanlar Allah'ın hidayete erdirme vasfıyla donattığı peygamberlerin dışındaki insanlar. Allah'ın mürşitleri, Allah'ın hidayetçileri, ama hiçbirisi peygamber değiller bu geri kalanların. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanlar bir takım safsatalarla meşguller. Yani öyle şeyler vardır ki diyorlar, olmaz. Allah peygamberlerin dışında Resul göndermez. Allah Teala da tam aksine hiçbir gün geçmemiştir ki diyor, o günde benim Resullerim dünya üzerinde bulunmasın. Üstelik bütün kavimlere gönderirim diyor ve diyor kavimlerin kendi lisanlarıyla o kavimlere hitap ederler. Allah'ın Resulleri. Bu olaya dikkatle baktığımız zaman yanlış öğretilen, yanlış anlaşılan şeylerin insanlar üzerinde bir takım peşin hükümler oluşturduğunu görüyoruz. Bu peşin hükümlerin zebunu olan insanlar, başkaları hakkında bir karar verirken peşin hükümde karar vermeyi usul haline getirmişler. Sakın siz de öyle olmayın. Bir karara varırken mutlaka onun incelemesini yapın, sağlamasını yapın, doğrunun ne olduğunu yakalamaya çalışın. Doğru yalnız Kur'an-ı Kerim'dedir. Öyleyse insanların nefslerini kendi kendilerine tezkiye edemeyeceğini gördük.
bu nefs tezkiyesiyle vazifeli olanlar Allah'ın Resulleri, her devrede insanların arasında, bütün cemaatlerin arasında, bütün kavimlerin arasında Allah'ın Resulleri mutlaka hayatta. Peki bir insan ruhunu kendi başına Allah'a ulaştırabilir mi? Allah'ın bir mürşidine ihtiyaç duymadan, hidayetçisine veya Resulüne ihtiyaç duymadan bunu yapabilir mi? Yapamadığını görüyoruz. Çünkü Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey insan ve cin topluluğu, içinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Gökleri aşabilir de Allah'a ulaşabilir yani. Hiçbiriniz yapamazsınız, nüfuz edemezsiniz. Ancak bir sultanla, diyor Allah Teala. Allah'ın bir sultanı olmadıkça Allah'ın bir Resulü, Allah'ın bir mürşidi, Allah'ın bir hidayetçisi, hepsi aynı anlama geliyor. Olmadıkça hiçbiriniz ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız, diyor Allah Teala. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor, aynı şeyi söylüyor. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İsim ne olursa olsun, imam olmuş, resul olmuş, hidayetçi olmuş, ama fonksiyona bakın. İnsanları hidayete erdirmek için. Allah ne isim takarsa taksın, tam 19 tane isim kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. 19 tane isim hep insanları hidayete erdirmeye vazifeli kıldığı, resulleri için, velileri için, mürşitleri için, hidayetçileri için 19 tane isim kullanmış. Ama hep fonksiyon aynı. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak, nefslerini tezkiye etmek, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek. Öyleyse bu iki ayet-i kerimeyle ne gördük? Demek ki hiç kimsenin ruhu kendi gayretiyle bir mürşidin yardımı olmaksızın, onlar için rahatlıkla Resul kelimesini kullanabiliriz. Her kavmin içinde bunlar her gün var olduklarına göre. Bu insanlar için demek ki onların ruhlarını Allah'a ulaştırmak için, onların nefslerini tezkiye etmek için, onların fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarmak için hep Allah'ın vazifelileri var. Kendi başlarına iki şey gördük. Bir, nefslerini tezkiye edemiyorlar. İki, ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Mutlaka hidayetçiye ihtiyaç var. Peki bir insan fizik vücudunu kendi başına şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebilir mi? Cevap kesin olarak geliyor. Nahl suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Bütün kavimler üzerine resuller göndeririz, bazı deriz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etsinler diye. Öyleyse bütün kavimlerin üzerine Allah'ın gönderdiği resullerin üçüncü görevi, o insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Allah abesle iştigal etmez. Eğer Allah Teala ayet-i kerimesini böyle koymuşsa, o kavme resul göndermesinin kesin bir sebebi var. O insanları mutlaka o resul şeytana kul olmaktan kurtaracak, Allah'a kul edecek. Zaten fonksiyonu üzerinde. Biz bütün kavimler üzerine resuller bahsederiz. O bütün o kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Tekrar ediyorum, Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Öyleyse kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Hiç kimse Allah'a verdikleri üç tane yemini ya da Kur'an-ı Kerim'deki ismiyle yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini kendi başlarına yerine getiremiyorlar. Mutlaka Allah'ın bu vazifelerle donattığı, Allah'ın tayin ettiği, vazifelendirdiği insanlara ihtiyaç var. İster hidayetçi deyin, ister resul deyin, ister mürşit deyin, ister şeyh deyin, Allah Teala
hangi ismi koyarsa koysun hep fonksiyon aynıdır. İnsanların nefslerini tezkiye etmek, ruhlarını Allah'a ulaştırmak, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek. Öyleyse acaba bu insanlara biz nasıl ulaşırız? Onları kendimiz seçmek hakkına sahip miyiz? Evvela burada ilk hayır buradan geliyor. Allah-u Teala Fatiha suresinde hepimize şöyle sesleniyor. Ya da biz Allah-u Teala'ya şöyle sesleniyoruz demek daha doğru. Çünkü Fatiha suresi bizim Allah'a müracaatımızdır. Diyoruz ki Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki yevmiddin, din gününün maliki olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nesta'in, ve yalnız senden istiane isteriz. Niçin isteriz? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır ya Rabbi. Senden bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman için istiane isteriz. İstemek farz mı? Evet. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vasıtayı, yani sizi kim Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan iptiga edin, isteyin diyor Allah-u Teala. Bu bir farzdır. Bütün insanların üzerine Allah-u Teala'nın verdiği kesin bir emirdir. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel bu emri vermiş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e koşmuşlar. Ona tabi olmuşlar. Bitmiş mi tabiyet müezzesesi? Bitmiş mi bakalım Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi ve onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ne anladık? Demek ki sabikun dediği Allah-u Teala hani müsabakalarda birinci, ikinci, üçüncü gelenler, yani velayetin 5. 6. ve 7. en üst 3 tane sırasını işgal edenler, hepsi daimi zikrin sahipleri. Kimler bunlar? Bütün sahabe. Sonra bu sahabeye ihsanla tabi olan tabi'in. Öyleyse bütün sahabeye tabi olunmuş. Sonra tabi'ine de tabi olunmuş. Sonra tabi'ine tabi olanlara da tabi olunmuş ve buraya kadar, bize kadar hep tabi'in müessesesi gelmiş, gelmiş, gelmiş, gelmiş. Neden tabi olmuş insanlar? Kendilerinden evvel irşat mevkiini işgal etmiş olanlara neden tabi olmuşlar? Çünkü Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde bunu farz olarak koymuş insanların üzerine. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona ulaşmak için, Allah'a ulaşmak için vesile olanı, kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Nitekim Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki insanlar arasında kalpleri kasiyet bağlamış, kalpleri kararmış ve sertleşmiş olanlar da var. Ama teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmak dilerse mürşidini arar. Cin suresi 14. ayet-i kerime. Femen esleme fe ulaike taharrav reşeda. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. İrşat farz mıdır? Bir gün burada 4 saat bunu ispat ettiğimizi hatırlıyorum. 4 saat mürşidin kaç tane açıdan farz olduğunu ispat ettik. Sadece burada değil, Türkiye'nin her tarafında. Öyleyse bugün bir tane farz söyleyeceğim sadece. İrşat farz mıdır? Suali kesin bir cevap istiyor. İrşat farz mıdır? Farzdır.
Çünkü Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor: Ucibu davetet da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallahum yarşudun. Diyor ki Allah Teala, kim beni davet ederse, beni çağırırsa, davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bütün insanların irşada ulaşmaya bir daveti var Allah Teala'nın. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi. Peki bu davet bir defa daha farz kılınmış mı? Evet. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi. İstecibu li rabbiküm min kablini en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Öyleyse bu dünya hayatını yaşıyorsak, Allah'ın da daveti varsa, irşat daveti ise bu davet, mutlaka davete icabet etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir farz hüküm. Peki konunun can alacak noktasına ulaştık. Bundan 14 asır evvel sahabe irşada ulaşmış mıydı? Hepsi. İşte Hucurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bu kainattaki en büyük mürşid olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bütün sahabenin irşada ulaştırıldığını görüyoruz. İrşad farz mıdır? Kesin. Peki mürşid farz mıdır? Allah Teala emrediyor. Vebtegu ileyhil vesilete. Sizi Allah'a kim ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin. Öyleyse bugün konumuz mürşid farz mıdır değil. Ama görüyoruz ki irşad da farzdır, mürşid de farzdır. Allah bunu farz kılmakla kalmamış, bütün sahabenin irşada ulaştığını özellikle bugünlere bir delil olmak üzere ulaştırıyor Allah Teala. İrşadın farziyetini ve mürşidin farziyetini ve 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını. Öyleyse tabiyet müessesesi de hiç yok olmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe, sahabeye tabi'in, tabiine tabiine tabi olanlar ve onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar zamanımıza kadar tabiyet müessesesi geliyor. Kıyamete kadar da bu devam edecektir. Allah'ın farz emri olduğu için. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Biz ne diyoruz Allah Teala'ya? Diyoruz ki yalnız senden istihale isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaşmamız söz konusu olduğuna göre kim sırat-ı müstakime ulaştıracaksa, mürşidimiz kimse, onu yalnız Allah'tan dileriz diye Allah Teala Fatiha suresine ayet-i kerime koymuş. Günde 5 vakit namaz kılan bir insan 45 defa Fatiha suresini okumak mecburiyetindedir. Ve günde 45 defa Allah-u Teala'ya diyoruz ki ya Rabbi, yalnız senden istihane isteriz. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Nasıl bir yol bu? Sıratellezine, o yol ki enamte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Biraz sonra göreceğiz ki kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazı kılarak Allah'tan sormuşsa, Allah lütfedip ona göstermişse, o kişi de gidip o mürşide Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre tabi olmuşsa, o kişinin tabi olduğu an başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu oluşur. Hem Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre hem de Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre. Evelat suresinin 11. ayet-i kerimesi insanın üzerinde oluşan mürşidinin ruhunun bir muhafız, büyüden, hüddamdan, zulmani ilimlerden koruyan bir muhafız olduğunu ifade ediyor. İşte buna nimet diyor Allah Teala. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde müminler üzerine bir nimet olmak üzere Allah onların içinden
ve onların arasında vazife yapmak üzere Resuller bahseder diyor. Onların üzerine, yani başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Arkadan öne doğru uzanan, iki kollarının arasından arkadan öne doğru uzanan bir muhafız diyor Allah Teala Rad suresinin 11. ayeti kerimesinde. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O insanlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Net bir ruh tarifi. Bir ruhun görevlendirilmiş olduğunu, insanın başının üzerine ulaştığını ve o vücudun içinde bulunan ruha, hadi senin Allah'a ulaşma günün geldi artık. O günün geldiğini sana haber vermekle vazifelendirildim dediğini anlatıyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'dan istihane istememiz söz konusu. Bu istihane Allah'tan nasıl istenecek? Ve acaba Allah'tan başkasından istenebilir mi? Allah Teala şöyle dedirtiyor hepimize: yalnız senden istihane isteriz. Demek ki istihaneyi isteyebileceğimiz başka bir makam yok. Herhangi bir insana sorup da aldanma ihtimalimiz yok. Allah'a soracağız. Aldatması mümkün olmayana soracağız. Ve o bize her istikamette mutlak cevabını verir. Neye layıksak onun cevabını alırız. Öyleyse nasıl soracağız? Bir başka ayet-i kerime daha başka insanlara müracaatımızı önlüyor mu? Evet. Nahl suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: sebillerin, her mürşidin bulunduğu dergâhtan halifenin bulunduğu dergâha uzanan yollar bunlar, sebiller. İnsan ruhlarının yolu. Sebillerin tayini, sebillerin kastı Allah'a aittir diyor Allah Teala. Yalnız Allah'a aittir. Her kim hangi sebile tayin olacaksa, hangi mürşit onun mürşidi ise, bunun tayini diyor Allah Teala yalnız Allah'a aittir. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala Allah'tan diyor, sizi kim Allah'a ulaştıracaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse sual, nasıl isteyeceğiz? Bütün suallerin cevabı hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'imizde var. İşte Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Demek ki Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi istememiz lazım. Ne çeşit bir namaz? Bize hacet namazı öğretildi. Bizden sonraki gelenlere de hacet namazı öğretildi. Bizden evvelkilere de hacet namazı öğretildi. Hacet namazı perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınan bir namaz. Evvela mutlaka boy abdesti alınması lazım. Kişi yatmadan evvelki son namaz olarak bunu kılmalı boy abdestinden sonra. Ve müracaat şöyle oluyor: niyet ettim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. 4 rekatlık bir namaz. 1. rekatında Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunuyor. Demek ki hacet namazında 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayetel kürsi var. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunuyor. Yani kul huvallahu ehad, kul eyyüzü bir rabbil falak, kul eyyüzü bir rabbin nas. 3. rekatta Fatiha'dan sonra gene İhlas, Felak, Nas. 4. rekatta Fatiha'dan sonra gene İhlas, Felak, Nas. Öyleyse sadece 1. rekat farklı. O rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunuyor. Bilmiyorsunuz diyelim ki. Bir kağıda bakıp da okuyabilirsiniz. Karşınızdaki duvara koyup da okuyabilirsiniz. Yanınızdan birisi fısıldar, öyle de okuyabilirsiniz. Allah bilin ki kimsenin kusuruna bakmaz. O kalbinize bakar. İstiyorsanız bu namazı kılmayı, İstiyorsanız Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşmayı, nasıl kılarsanız kılın, mutlaka size yardım edecektir. Öyleyse demek ki hacet namazıyla
Allah-u Teala'dan mürşidin istenmesi söz konusu. Ama gördük ki ayet-i kerime bir şart koşmuş. Belli ki insan layık olmadan evvel isterse Allah göstermeyecek. Çünkü sabırla diyor. Yalnız namazla dememiş. Namazla ve sabırla. Demek ki göstermezse tekrar sorulacak. Ve öyle bir duruma ulaşacak ki kişi mutlaka Allah'ın cevap vereceği bir durum. Bu ayet-i kerime bunu açıklıyor. Kişinin huşu sahibi olması. Acaba ne demek bu? Huşu sahibi olmak neyi ifade ediyor? Huşu sahibi olmak Allah'a yaklaşım basamaklarının 12.sinde gerçekleşen bir olgudur. İşte demin size demiştim ki Allah'a yaklaşım basamaklarının 4 tane yedili sistem içinde verildiği Vel Asr suresi bu konudaki sırrın da sahibi. Ne diyor Allah Teala Asr suresinde? Diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüzr. İnsanlar hüsrandadırlar. Müminin suresi 103. ayet-i kerime hüsranda olanların mutlaka cehenneme gideceğine dair. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç. Ve amilü salihat. Islah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller işleyenler, onlar da hariç. Ve tevasav bilhak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler, onlar da hariç. Ve tevasav bisabr, sabrı tavsiye edenler de hariç. Ameni olmak, birinci yedi basamağı ifade ediyor. Amülü salihata ulaşmak, ikinci yedi basamağı ile işaret ediyor. Hakkı tavsiye etmek 3. 7 basamağı işaret ediyor ve sabrı tavsiye etmek 4. 7 basamağı işaret ediyor. Tam 28 basamaklık bir olgu. İşte bu olguların 12.sinde huşu oluşuyor. Şimdi baştan başlayalım ve Asr suresinin sırrına ulaşalım. O Asr suresi ki İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki eğer Kur'an-ı Kerim'in bütün ayet-i kerimeleri kaybolmuş olsaydı, öyle bir şey olmaz ama olsaydı ve Asr suresi kalsaydı bize, o bize bütün Kur'an-ı Kerim'i ifade edecek özelliğin sahibi olan tek suredir. Gerçekten sıfır noktasından bir insanı velayetin en üst basamağına ulaştıran bütün standartlar Vel Asr suresi içerisinde 4 tane yedili sistem olarak verilmiş. Sadece isimleriyle. Ama Kur'an-ı Kerim bu sırrın bütün detaylarına sahip. Beraberce Asr suresini keşfe çıkalım. Evvela etrafımızda olaylar var. Her an etrafımızda olaylar oluşuyor. Bu olaylar bizim için son derece önemli. Çünkü Allah hepsinden haberdar ve her olayla bizi cennetine ulaştırabilecek olan standartlarına yaklaştırmak istiyor. Her olay sebepli, kasıtlı, hep aynı güzelliğin arkasında Allah-u Teala mutlaka diyor benim bütün kullarım benim cennetime girmelidir. Öyleyse etrafımızdaki olaylardan Allah'ın emrettiği biçimde esinlenebilirsek, o istikamette bir fikrin sahibi olabilirsek mutlaka Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacağız demektir. İşte Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki biz insanlara hidayet yolunu da gösteririz, yanlış yolu da gösteririz. Peki bundan sonra ne olur? Nasıl gösterir etrafımızdaki olaylarla? Bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olduğunu Allah Teala ve Tekaz Hazretleri ayet-i kerimenin 2. bölümünde açıklıyor. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur diyor. Öyleyse demek ki insanların dilemesi ya da ulaştıkları nokta şükür veya küfür. Allah'ın muradı tekrar ediyorum hidayete ulaştırmak herkesi. İnsanlar ise buradaki hükümlerle, kendilerine göre hükümlerle ya Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin hedefine ulaşıyorlar
ya da tam tersi bir hedefe ulaşıyorlar. İşte olayları evvela mukayese ediyoruz kalın çizgilerle, karşılaştırıyoruz. Sonra değer hükümlerini devreye sokuyoruz ve muhakeme ediyoruz. Muhakeme, hüküm istihsal eden sistem demek. Ve bu muhakemenin sonunda bir hükme varıyoruz. İşte vardığımız hüküm iki şekilde tecelli edebilir. Ya Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyacağız, yani şükredenlerden olmak üzere yola çıkacağız, veya şeytanın gay yoluna doğru bir meyil duyacağız. İşte iki ayrı konumu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Araf suresi 146. ayeti kerime. O insanlara Allah'ın ayetlerinin gerçek cephesini göstermekten sarf-ı nazar ederiz ki o insanlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri halde Allah'a ulaştıracak olan mürşitlerin yolunu, bundan evvel milyonlarca insanı o hedefe ulaştırmış olan yolu, sahabeyi ulaştırmış olan yolu gördükleri halde, irşat yolunu gördükleri halde onu kendilerine yol edinmezler. Buna karşılık şeytanın gay yolunu, dalalet yolunu, zulmani yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Öyleyse demek ki insanlardan bir kısmı gururlu. Hiçbir zaman bir mürşidin önünde tövbe etmeyecek kadar gururlu. Öyleyse o insanlar öyle insanlar ki haksız yere gururla dolaşan bu insanlar hepsi mi? Hayır. Ama bir kısmı Allah'ın irşat yolunu görüyorlar, gördükleri halde onu yol olarak kabul etmiyorlar. Buna karşılık şeytanın gay yolunu, cehennem yolunu kendilerine yol ediniyorlar. İşte biz bugünkü çekimde bu gay yolu hakkında epeyce bilgi verdik. Belki yarın akşam, belki daha sonraki akşam inşallah televizyonda göreceksiniz. Ve bir yol zemin kattan başlar, Allah'a kadar ulaşır. Adı sırat-ı müstakimdir. Bir başka yol zemin kattan başlar, esfeli safiline kadar ulaşır. Adı sırat-ı cehimdir veya sırat-ı gaydır. Şeytanın dalalet yoludur. İşte insanlar ya Allah'ın irşat yolunu seçerler, yedi kat yukarı doğru bir yolculuğa çıkarlar, ya da şeytanın gay yolunu seçerler, yedi kat aşağı doğru bir yola çıkarlar. İşte bir takım insanların kozmik şuur diye, kozmik bilinç diye bahsettiği şey yedi katlık bir zulmani yoldur. Bu yol insanları zemin kattan alır, şeytana doğru, aşağı doğru götürür, götürür, götürür. Her kat biraz daha kararır. Ve neticede zifiri karanlık olan esfeli safiline ulaşır bu zavallı insanlar. Bir gün bunlardan bir tanesi bizim kardeşlerimize tam 2 saat konferans verdi. Onu özellikle çağırdık. Herkes ibret alsın diye. Ve konferansı bitirdikten sonra sorduk. Dedik ki aziz kardeşim, sizin bu yolunuz bir defa daha söylemeni istiyorum. Yukarı doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Net olarak söylüyor. Aşağı doğru diyor. Peki diyorum, bu yol aydınlığa doğru mu gider? Her katta biraz daha nurlanır, aydınlanır mı? Yok diyor, tam aksine. Bu yol diyor her kademede, her katta biraz daha kararır. Peki en sonunda nereye varırsınız? Zifiri karanlığa. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Allah'a ulaşmak diye bir olaydan bahsediyor. Aranızda Allah'a ulaşan var mı bu yolla? Elbette diyor. 7. kata inen diyor, zifiri karanlığa inmiştir, sonsuzluğa inmiştir. Allah sonsuzluktur ve burada Allah'a ulaşılır. İyi mi? Allah'ın dalalet yolu, cehennem yolu net olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Buna %100 uygun bir tarif veriliyor. O kardeşimize yarım saat hidayet yolunu anlatmaya çalıştık ama onu ikna edemedik. O zat gitti Amerika'ya, levitasyonlar öğrendi, bilmem neler öğrendi. Tekrar döndü Türkiye'ye. Belki 20 senedir bu yolun içinde, zulmani yolun içinde. Ama onu gördüğünüz zaman sinir küpü bir insanla karşılaşırsınız. Dikkat edin.
Allah'ın yolunda sükunet vardır. Allah'ın yolunda nur vardır. Allah'ın yolunda Allah'a ulaşılır. Size her kim okültizmden bahsediyorsa, okült kültürden bahsediyorsa, bilin ki bunlar şeytanla ilişki kurmanın metotlarıdır. Okültizm. Bunlar zulmani yolun temsilcileridir. Bu kelimenin arkasına saklanarak yaptıklarının bir marifet olduğunu iddia ediyorlar. Başlarında Maharishi var. Maharishi bir Budist. Ve insanlara transandantal meditasyonu, insanlara reenkarnasyonu tavsiye eden bir hüviyette. Bu insanlar o kadar çok paranın sahibi ki Amerika'da kocaman bir üniversiteleri, bir de şehirleri var. Ve insanlara Allah'ın yolunu değil, şeytanın zulmani yolunu telkin eder durumdalar. Konumuz bu değil. Onun için burada kısaca bundan bahsetmek istedim. Maksadım kozmik şuurdan bahsetmekti size. Bilin ki kim kozmik şuurdan bahsediyorsa, yok kozmik çemberden bahsediyorsa, işte bu okült kültürün temsilcilerinin ifadesidir. Ve ne kadar hazin bir olgudur ki zamanımızda sadece bu insanlara, bu transandantal meditasyon yapan, ruh çağıran spiritüalistlere, transandantal meditasyon yapanlara ve insan ruhunun binlerce bedende tekrar tekrar bedenlendiğine inananlara konferans veren ve kozmik şuuru onlara öğreten insanlar bugün kozmik şuurun Kur'an-ı Kerim çerçevesinden bahsediyorlar utanmadan. Bir gün onlarla sizlerin huzurunuzda karşılaşacağız. 2 gün süreli bir seminere hepsi davetli. Ve isterim ki sizler de orada bulunasınız. Ama biz bu konuşmayı, o günkü sempozyumu televizyona almaya kararlıyız. Ve inşallah siz denizliler olarak buradan o günkü şenlikleri seyredeceksiniz. Allah'ın Rabbani yolunun temsilcileriyle şeytanın zulmani yolunun temsilcilerinin birbirinden ne kadar net bir şekilde akla kara gibi ayrıldığını göreceksiniz. Öyleyse sakın ola ki aldanmayın. Transandantal meditasyon dedikleri şey zikrin bir sahtekarlığıdır. Allah Teala zikirle insanın kalbine rahmetini ve fazlını gönderir. Bu rahmet ve fazl o kişinin kalbini nefs tezkiyesinden bir hedefe ulaştırmak için şarttır. Belli şartları da vardır. Ama transandantal meditasyon size verilen mantranın, mantra diyorlar adına, bir kelime. Bu kelimeyi tekrarınız isteniyor. Ve bu kelimeyi tekrarladığınız zaman biliyorlar ki düşüncenizi o kelime üzerine konsantre edebilirseniz başka düşünceler kafanızdan çıkacaktır. O düşünceye muhatap olacaksınız. O zaman bir rahatlama hissine duyacaksınız. 20 dakikalık bir seans tavsiye ediyorlar. Ama bilmiyorlar ki Kur'an-ı Kerim hem bir insanın kalbine ulaşan Rabbani kapıdan, Allah'ın nurlarından, hem de bir insanın kalbine ulaşan şeytanın karanlıklarından bahsediyor. Bütün insanların kalplerindeki zulmani kapı açıktır. Şeytan hiçbir engel tanımadan o insanların kalplerine devamlı karanlıklarını ulaştırır. Ama Rabbani kapı bütün insanlarda mühürlüdür. Biraz sonra o mühürden bahsedeceğiz. Nasıl açılır, nasıl hedefe ulaşılır, hepsini inşallah anlatacağız. Ama transandantal meditasyon yapan bir insanın meditasyona başladığı an kalbinde A kadar karanlık varsa, meditasyonu bitirdiği an kalbinde mutlaka A artı B kadar karanlık olur. Kalbine Allah'ın nurunun gelmesi ve onu gerçek açıdan rahatlatması mümkün değildir. Transandantal meditasyon anındaki rahatlık ise Allah'tan gelen nurla alakası olan bir şey değildir. Şartları gördüğümüz zaman zaten bunun mümkün olmadığını siz de anlayacaksınız. Ama şeytan etrafta kol geziyor. İnsanları kendisiyle beraber cehenneme sürükleyebilmek için her şeyi yapıyor. Allah-u Teala'nın zikri Allah kelimesinin tekrarıyla oluşur. Söylediğim gibi bu kelime bir şifredir ve Allah'ın katından mutlaka 2 tane nuru çeker. Rahmet ve fazl.
bu iki rahmet ve fazl adındaki nur insanın kalbine ulaşabilirse o kalpte mutlaka nefs tezkiyesini vücuda getirir. Ama meditasyon denilen olay, bırakınız böyle bir hedefe insanı ulaştırmayı, tam bunun tersini yapar, kişinin kalbine meditasyon boyunca da karanlıklar ulaşır ve kişinin kalbi biraz daha kararmış olarak seans biter. Onun için bunu yapanlar o süre içerisindeki rahatlıklarına karşılık olay bittikten sonra kendilerini hep daha huzursuz hisseder. İşte o üniversiteden, Amerika'da Maharishi'nin kurduğu üniversiteden mezun olanların birçoğunun Maharishi'yi mahkemeye verdiklerini duyuyoruz. Niçin? Bizde diyorlar ruhsal bunalım yarattı diyorlar bu meditasyon olayı. Şimdi bunları vermekten muradımız şu kozmik şuurun, kozmik çemberin aslında ne olduğunu çok iyi anlamanız için. İşte bir insan için söz konusu olan şey Allah'ın yoluna doğru yaklaşabilmektir. O yol, bu şimdi söylediğim standartlara uzaktan yakından alakası olmayan Allah'ın bir nur yoludur. İşte şunu görüyoruz ki Allah Teala ile kulların ilişkisinde demek ki mutlaka mürşide ulaşmak gerek. Ulaşabilmek niçin gerek? Çünkü bu yola sağlam şartlar altında gidilir. Allah Teala kimseyi kendi tayin ettiği bir kılavuz olmadan göndermiyor. Onun tayin ettiği kılavuzu kişi nereden görecek? Bizatihi ona soracak. Hacet namazını kılacak. Ya Rabbi diyecek, benim mürşidim kimse, sen biliyorsun bunu. Bana emretmişin ki mürşidine ulaş. İşte ben sana hacet namazını kılıyorum senin emrin gereğince ve mürşidimi soruyorum. Beni sana ulaştıracak olan vesileyi soruyorum. Çünkü sen bana bunu farz kılmışsın, bunu sormayı. Öyleyse hidayete ulaştıranı Allah'tan sormak mutlaka Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği tek çaredir, tek bir çözüm yoludur. Bunun dışında başka bir çözüm yolu göstermiyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse sordu ve mürşidimizi göstermedi Allah-u Teala. Ne zaman gösterecek? Huşuya ulaştığımız zaman. İşte birinci basamaktan bahsettik, olaylar. İkinci basamaktan bahsettik, bu olayların mukayesesi, muhakemesi ve vardığımız hüküm. Bu hükmün sonunda ya şeytanın dalalet yoluna doğru bir yolun sahibi oluyor insanoğlu, ya da Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyuyor. İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde ne gördük? Onlar Allah'ın irşat yolunu, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onlar şeytanın dalalet yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul ederler. Allah'ın irşat yoluna Allah Teala sırat-ı müstakim diyor. Bakalım sırat-ı müstakimin tarifinde ne var? En'am suresi 88. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Demek ki sırat-ı müstakim adında bir yol var. Bu yol Allah'ın hidayet yolu. Bu yolla kullar hidayete eriyorlar. O zaman hidayet nedir diye soracağız tabiatıyla ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile cevap verecek. Ali İmran suresi 73. ayet-i kerime İnnel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime En'am suresi 71. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda, muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah'ın açıklaması son derece net. Hidayet mi? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Peki sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim de insanları hidayete erdiren yol. Hidayet Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşmasıysa, sırat-ı müstakim insanları hidayete erdiriyorsa, öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğuna göre sırat-ı müstakim insan ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yoldur, irşat yoludur, rüşt yoludur. İşte bu kadar net bir şekilde Allah Teala sırat-ı müstakimin niceliğini soranlara cevap veriyor. Senin Rabbin olan Allah sırat-ı müstakimin sonudur. Yani
Yani sırat-ı müstakim zemin kattan başlar, Allah'a kadar ulaşır ve Allah'ta son bulur. Necm suresi 42. ayeti kerime. Senin Rabbin olan Allah sırat-ı müstakimin sonudur. Öyleyse Allah Teala'nın bu ifadelerinden nereye varıyoruz? Demek ki Allah'a ulaşan bir yol var, sırat-ı müstakim. Bir de şeytana ulaşan bir yol var, sırat-ı cehim. İşte insanoğlunun bu yollardan sırat-ı cehime tabi olduğunu, gay yoluna tabi olduğunu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde gördük. Aksi de mümkün mü? Evet. Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim şeytanı devre dışı bırakırsa o urvetül vuskaya, Allah'a ulaştıran kulba sımsıkı sarılır. İşte bir mürşit tarifi. Mürşidin eli. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kul. Gay yolunu reddedenlerin, irşat yolunu kendisine yol ittihaz edenlerin mutlaka ulaşmak mecburiyetinde olduğu bir kul. Urvetül vuska. Neden bir mürşit Allah'tan kopması mümkün olmayan birisidir? Çünkü insanoğlu velayetin son kademesinde, yani salahta irşat göreviyle görevlenir. Ama ondan evvelki kademelerin bir tanesinde, bir evvelki kademede o kişi 27. kademede saf olmuştur, tertemiz olmuştur, pür olmuştur. Bu kademeye ihlas kademesi deniyor. Neden kopmadığının ifadesi Kur'an-ı Kerim'de. İblis diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Senin ihlas sahibi kulların müstesna, geri kalanının çoğunu o gün sana kul, sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala'nın cevabı da aynı. Diyor ki, sen müsaade verilmişlerdensin. Benim ihlas sahibi kullarım hariç. Ötekiler için. Öyleyse Allah Teala'nın ihlas sahibi kullarına şeytanın bir tesiri olması, onları Allah'tan koparması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü ihlas sahibi olan bir kişi nefsindeki bütün afetleri yok etmiştir. Şeytanın pençelerini geçirebileceği bir karanlık nokta o kişinin kalbinde, bir nefsin afeti kalmamıştır ki şeytan o afetten hareketle o kişiye tesir edebilsin de onu Allah'tan koparabilsin. Böyle bir şey mümkün değil. Onun için mürşidin eline Allah Teala urvetil vuska diyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kul. Öyleyse Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinin standartlarına giren bir insan ne olacak? O insan kalbinde şeytanın gay yoluna doğru değil, Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyan insandır. Önemli mi? Evet. Çünkü kim böyle bir meyli duyarsa Allah ondan mutlaka haberdar olur. Maide suresi 7. ayet-i kerime, Allah sinelerde olanları, kalplerde olanları bilir. İşte Allah Teala bütün insanların kalbine bakar. Ve kimin kalbinde bir an evvel bunu göreceğini hep istekle bekler Allah Teala. Ne zaman bir kişinin kalbinde irşat yoluna doğru bir meyil görürse derhal Allah'ın yardımı o kişiye ulaşıyor. Birinci yardım, dördüncü kademede gelen yardım ne yardımıdır? Allah'ın rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecellisi. İşte Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaretin bisui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem, çünkü nefsim bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasının tecelli ettiği nefsler müstesnadır. Yani onlar nefsi emareyi aşıp levvame, mülhime, mutmainne vesaire kademelere gidecek olanlardır. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi neyi sağlar? İlk defa Allah o kişiye bir garanti veriyor. Maide suresi 16. ayet-i kerime. Kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah o kişiyi mutlaka sebillerine ulaştırır diyor. Bir kişinin Allah'ın irşat yoluna doğru meyle sahip olması,
yani Allah'ın o kişinin kalbinde irşat yoluna doğru meyli okuması, o kişinin Allah'ın rızasına tabi olduğunu ifade ediyor. Bu tabiyet varsa, o zaman Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor ve bu rıza söz konusu olduğu için de o kişiyi sebillerine, sırat-ı müstakime ulaştıran yollara, sırat-ı müstakime ulaştıracağına dair garanti veriyor. Beşinci basamak. Altıncı basamakta çok ilginç bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ın bir insana işittirmesi ve idrak ettirmesi söz konusu veya tam tersi söz konusu, işittirmemesi ve idrak ettirmemesi. İşitmek ne demek? Bir insanın kulakları duyuyorsa o kişi işitmez, sadece duyar. İşitebilmesi için kulağına ulaşan sözlerin zihninde şekillenmesi ve manaya varılması gerekir. Kim kulağına ulaşan sözleri dinlemiyorsa, başka bir şey düşünüyorsa duyar ama asla işitmez. Mutlaka düşüncelerini kulağına ulaşan sözlerin üzerine konsantre etmesi gerekir ki işitsin. İşte Allah Teala insanlara ya işittirir ya işittirmez. Ayet-i kerimelere beraberce bakalım. İsra suresi 45 ve 46. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor: Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman biz o insanlarla senin arana bir hicab-ı mesture koyarız. Görünmez bir perde koyarız. Perdenin fonksiyonunu izah ediyor sonra. İki, o insanların kulaklarına seni işitmelerine mani olmak için vakra isimli bir ağırlık koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Üç, o insanların kalplerine seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için ekinnet isimli bir anlamaya mani olan sistem koyarız. Seni idrak ettirmeyiz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar, o seninle arana perde koyduğum insanlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Demek ki Allah Teala şeytanın dalalet yolunu kendisine yol edinecek olan bir insana irşat makamının sözlerini ne işittiriyor, ne idrak ettiriyor, ne de irşat makamına karşı bir muhabbet duymasına müsaade ediyor. Aksine muhabbet değil, nefrete sebebiyet verecek olan bir hicab-ı mestureyi irşat makamıyla o tarz insanların arasına koyuyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın bir takım insanlar var ki onlara işittirmemesi ve idrak ettirmemesi kesin. Bu insanların demek ki onlarla arasına Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın görünmez bir perde koyuyor. Bu perde sebebiyle ondan nefret ediyorlar. Kulaklarına vakra koyuyor, işitemiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerini. Kalplerine ekinnet koyuyor, idrak edemiyorlar onun söylediklerini. Dikkat edin, Allah mani oluyor. Eğer insanlar işitemiyorsa, eğer insanlar idrak edemiyorsa, Allah'ın dostlarına düşman oluyorlarsa, onlar buna layık olmadıkları için Allah'ın işittirmediği ve idrak ettirmediği zavallılardır. Makamları, dünyadaki rütbeleri ne olursa olsun. Acaba Allah'ın işittirdiği ve idrak ettirdiği insanlar da var mı? Zaten şimdi söylediğim insanlar kimler? Birinci basamaktan yukarıya çıkamamış olan insanlar. Allah'ın hiçbir yardımını almaları mümkün değil. Çünkü kalplerinde irşat yoluna doğru hiçbir meylin oluşması mümkün olmayan insanlar bunlar. Ama bir de bakın Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediklerine diyor ki: başlangıçta bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır. Yani hem kalp karanlıktır hem de sertleşmiştir. Ama bir sonraki ayet-i kerimede bu maraz olan kalplerden bahseden Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede şunları söylüyor: öyle insanlar vardır ki diyor, onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Ne demek bu? İrşat makamı herkese ilim ulaştırmak ister. İnsanların bir kısmı ilmi algılayabilir, bir kısmı algılayamaz. Algılaması Allah'ın onlara işittirmesine ve idrak ettirmesine bağlı.
İşte Allah Teala diyorsa ki bazı insanlar için onlar kendilerine ilim verilmişlerdendir. O insanlar kendilerine verilen ilmi algılayabilmiş olanlar. Nasıl? Allah Teala diyor ki Allah onların kalplerindeki ekinleti almıştır.

Bu insanların özelliği onların kalplerindeki ekinle tanınıp yerini anlamayı temin eden ihbat konulmuş. Daha evvel mutlaka vakra onların kulaklarından alınmış ve kişi hem işitir hem idrak eder olmuş. Bunun sonucu ne olur? Sonucu söylüyor Allah Teala. Onlar irşat makamının söylediği her şeyin haktan inen sözler olduğundan emindir. Neden emindirler? Çünkü sadece Allah'ın ayeti kerimeleri söylenir. Öyleyse Allah'ın ayeti kerimeleri Allah'tan indiğine göre irşat makamının söylediği sözler elbette sadece haktan inen sözlerdir. Hepsi o kadar. Ve Allah Teala isim veriyor bu insanlara. İşte onlar amenu olanlardır diyor. Şimdi Vel Asr suresine beraber bakalım. Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefi hüsn, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Amenu olanlar hariç. Demek ki amenu olanlar 7 tane basamaktan geçiyor. Olaylar, olayların mukayesesi, muhakemesi, hükme varmak. 2-3 irşat yoluna doğru bir meylin sahibi olmak. 4 Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. 5 Allah'ın sebillere ulaştırmak konusundaki garantisi. 6 kulaklarındaki vakrayı Allah'ın alması ki kulağı işittirmesi. 7 kalbindeki ekinleti alıp ihfat koyarak kulağı idrak ettirmesi. Önemli mi? Eğer insanoğlu cennete gitmek istiyorsa son derece önemli, çünkü şartı bu. İşte Allah Teala Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Kıyamet günü cehenneme gidecek olanlar cehenneme ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, sizlere bulunduğunuz devirde, yaşadığınız devirde sizin içinizden Resuller gelip de size eğer Allah'ın emirlerini yerine getirmezseniz buraya cehenneme geleceğinizi söyleyip sizi ikaz etmediler mi? Onlar da derler ki ikaz ettiler ama biz onları yalanladık. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Demek ki işitmek ve idrak etmek son derece önemli bir olgu. İşiten ve idrak edebilen kişi üst standartlara ulaşmak için mezun oluyor. Neden, nereden biliyoruz bunu? İşte Hud suresinin 29. ayeti kerimesi. Hazreti Nuh sesleniyor. Ey kavmim, ben bu yanımda olan amenu olanları yanımdan kovamam. Çünkü bütün bu amenu olanlar var ya, onların hepsi muhakkak mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Yani Allah'a verdikleri ruhlarını Allah'a ulaştırma yeminini yerine getireceklerdir. Yani hepsi cennete ulaşacaklardır diyor. Çünkü biliyoruz ki kim Allah'a verdiği yemini yerine getirirse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyor. Fecr suresinin 30. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse biraz daha bakalım bu amel olmak standartlarına. Enfal suresi 23. ayet-i kerime. Allah kalbinde hayır gördüklerine işittirir. Allah bütün kalpleri görüyor. O kalplerden hangisinde Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyli, hayrı görüyorsa o kişiye söylediğim 4 tane ihsanda bulunuyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Sebillerine ulaştırmayı garanti ediyor. O kişiye işittiriyor ve idrak ettiriyor. Ve Enam suresi 36. ayet-i kerime, sadece onlar Allah'ın davetine icabet ederler ki onlar işitenlerdir. Demek ki Allah'ın işittirmediği bir insanın, Allah'ın idrak ettirmediği bir insanın Allah'ın irşat yoluna ulaşması hiçbir zaman mümkün değil. Zaten söylediğimiz gibi Allah'tan hiçbir yardım, manevi yardım, Allah'a ulaştıracak yardım, yeminlerini yerine getirecek yardım, cennete ulaşması için Allah'ın ona yardımı asla söz konusu değil. Bilakis Allah önlüyor layık olmadıkları için Allah'ın sırlarına o insanların ulaşmalarını önlüyor. Öyleyse bu amen olma noktasına kadar bizim Yunus'tan biraz size bahsedelim. Acaba Yunus kimdir? Yunus

0: Bir köy diye bir köyden bir çiftlik sahibi ve bir kıtlık senesinde Yunus buğdaysız kalıyor, çoluk çocuğu aç ve Yunus'a diyorlar ki Hacı Bektaş Veli derler, bir Allah'ın büyük evliyası var, mürşittir, kimseyi aç komaz, sen git ona biraz da ahlak topla giderken, onlara hediye et ve ondan buğday iste, mutlaka sana verir. Bizim Yunus yola çıkıyor. Geliyor Hacı Bektaş Veli'nin dergahına ve diyor ki ben buğday isterim. Hacı Bektaş Veli de haber gönderiyor Yunus'a ki o Yunus'a söyleyin gelsin ona nefes verelim. Her ağlatına karşı bir nefes veririz. Yunus'a haber gidiyor. Yunus diyor ki aa ben diyor ağlat istemiyorum. Ben diyor nefes istemiyorum. Ben buğday istiyorum. Nefeslerin sayısı 2'ye 3'e 7'ye çıkıyor. Yunus kabul etmiyor ve Yunus'un hayvanına lazım gelen şeyler yükleniyor ve Yunus yola çıkarılıyor. Ama Yunus'un kalbine yolda bir ateş düşüyor ve Yunus bu ateş düşünce kalbine rüyasında 7 defa üst üste kendisine görünen bir piri faniyi hatırlıyor. Eyvah diyor, o beni diyor bana gel bana gel diye kaç defa göründü ve çağırdı. Sakın diyor bu gittiğim Hacı Bektaş Veli olmasın. Eğer oysa diyor yandım. Çünkü bu insana karşı çok büyük bir muhabbet besliyorum. Yunus'un kalbi yanmaya başlıyor. Ve bu yanma Yunus'u tekrar geri götürüyor. Hacı Bektaş Veli'nin dergahına dönüyor Yunus. Ve diyor ki mutlaka ben Efendimizle karşılaşmak istiyorum. Karşılaştıkları zaman Yunus bakıyor ki Hacı Bektaş Veli rüyasında gördüğü kişi değil. Ve Hacı Bektaş Veli tebligatta bulunuyor Yunus'a ki Yunus senin anahtarını biz Taptuk Emre'ye verdik. Oraya gideceksin. Ve Yunus Hacı Bektaş Veli'nin dergahından ayrılıp Taptuk Emre'nin dergahına ulaşıyor. Ve Taptuk Emre'yi görünce Yunus'un gözyaşları bir çağlayan gibi dökülüyor. Çünkü Taptuk Emre 7 defa rüyasında kendisini Yunus'a gösteren o mübarek. Ve Yunus aşk ile Taptuk Emre'nin elini öpüyor ve ona tabi oluyor. İşte bu tabiyet bütün veliler için geçerlidir. Allah'ın evliyası kim ise, kim evliya ise mutlaka kendisinden evvel evliya olmuş, arkadan da mürşit olmuş birisine tabi olmuştur. O da kendisinden evvelki mürşidine tabi olmuştur. Böylece ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar uzanan bir dizi zincir, zincirin bütün halkaları oraya kadar ulaşıyor. Öyleyse bu Yunus kardeşimiz acaba söylediğimiz 7 tane kademe için, yani amel olana kadar geçecek olan devreler için neler söylemiş? Ama ondan evvel Yunus'un aşkına bir göz atmak istiyorum ben, eğer uygun görürseniz. Yunus aşık. Evvela Allah'a aşık, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşık ve şöyle dile getiriyor Yunus aşkını. Aşk durur derdim dermanı, aşk yolunda kodum canı. Yunus Emre eydir bunu, bir dem aşksız olmayayım. Çün dosta gider yolum, mülki ezeldir ilim. Aşktan söyler bu dilim, aşk oldu seyran bana. Yoğu iken ol barigah, var idi ol padişah. Ah bu aşk elinden, ah, dert oldu derman bana. Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrisi olup anı, denizlere dalan benim. Yer gök dolu bu aşk durur, aşktan yeyreği yok durur. Aşka baha kim getire, medeni kan olan benim. Düşmüş idik, hak kaldırdı, birliğin bize bildirdi, içimize aşk doldurdu, dürüst oldu imanımız. Eğer dosta erdin ise, canı gönül verdin ise, dostun ayan gördün ise, bu varlığı bırak nedir? Deli oldum, adım Yunus, aşk oldu bana kılavuz. Hazrete deyin yalınız, yüz sürüyü varan benim. diliyle aşk diyenler bilmezler aşk neydiğini. Benim cevabım sen eğit, aşka izzetimdir baha. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin, varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk. Yunus devam ediyor, aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni, ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Demek ki Yunus Rabbimize şiddetle aşık. Peygamber Efendimiz'i de çok seviyor. Bakın neler söylemiş. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eylesin kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevki sefası, 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 cariyar onun gökçek yaridir, onu seven günahlardan beridir, 18 bin alemin sultanıdır, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız, sana uymayanlar gider imansız, aşık Yunus neyler dünyayı sensiz, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni. Zerrece kalmadı gönlümde hile, sıt ile girmişem ben bu hak yola, Ebu Bekir Ömer Osman'da bile, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan Hüseyin anda, sevgisi gönülde muhabbet canda, yarın mahşer günü ulu divanda, ya Muhammed canım arzular seni. Arafat dağıdır bizim dağımız, anda kabul olur bizim duamız, Medine'de yatar peygamberimiz, ya Muhammed canım arzular seni. Yunus medh eyledi seni dillerde, dillerde, dillerde, hem gönüllerde, ağlayı ağlayı gurbet ellerde, ya Muhammed canım arzular seni. Görüyoruz ki Yunus Allah'a aşık, Yunus Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşık, Yunus Allah'ın bütün güzelliklerine aşık. Allah'a olan büyük aşkı sebebiyle hak aşığı adını alıyor. Acaba ne diyor Yunus bahsettiğimiz 7 tane kademede? Evvela olaylardan bahsettik. Şöyle diyor Yunus. İlim hot göz hicabıdır. Dünya ahiret hesabıdır. Kitap hot aşk kitabıdır. Bu okunan varak nedir? Olaylar hep bizde dünya ahiret hesabını oluşturur. Yanlarına kona elim, söz söylemez ola dilim, karşıma gele amelim, netkim ise gören bir gün. Demek ki olaylar Yunus için bu ileriyi düşünmenin bir vasıtası. Olaylardan çıkan sonuçlar konusunda Yunus şöyle söylüyor. Bu dünya olmaz payidar, aç gözünü canın uyar, olgıl bana yoldaş uyar, gel dosta gidelim gönül. aç gözünü diyor, canın uyar. Yani olaylardan gerekli intibaları al, mukayesini yap. Allah'ın emrettiği istikamette hükmü var. Devam ediyor başka bir şiirinde. Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri, mezar taşlarını. Yer taş isen eriyesin, bakıp görecek bunları. Demek ki her olayın arkasından bir ibret almanın gerektiğini söylüyor Yunus Bey. Sana ibret gerekirse diye başlıyor dörtlük. İrşat yoluna doğru meyil konusunda Yunus'un yazdıkları şunlar. Bunda dahi verdin bize ol huriyi cüftü halal. Andan dahi geçti arzum, azmim sana kaçmak için. Yunus'un bütün isteği Allah'a ulaşmak. Allah'ın irşat yoluna doğru kalbinde duyduğu meyil öyle bir meyil ki hurileri, kılmanları filan istemiyor Yunus. Onları istemem diyor. Sana kaçmak için bütün arzum. Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan, Azrail hamle kılmadan gel dosta gidelim gönül. Demek ki ölmeden evvel Allah'a ulaşmak konusunda kesin bir talebin, bir meylin işareti açıkça okunuyor Yunus'ta. Rahim esması tecelli etmiş mi? Bakalım ne diyor. Şeriat ehli Irak eremez bu menzile. Ben kuş dilin bilirim, söyler Süleyman bana. Menzile ereceği konusunda kesin bir imanın sahibi Yunus. Allah'ın rahim esmasının tecellisinin insanda oluşturması gereken bu kesinliği görüyoruz Yunus'ta. Semillere ulaştırma konusunda şöyle söylüyor. Gözüm seni görmek için, elim sana ermek için, bugün canım yolda koydum, yarın seni bulmak için. Demek ki Allah-u Teala'nın sebillerine ulaştıracağına dair olan sözü kesin bir hüküm olarak Yunus'ta yer etmiş. Allah'ın işittirmesi şöyle şiirlerine yol açmış Yunus'un. Senden gelir cevr-ü cefa, ben ahü vah etmeyeyim, düşmüşem aşkın oduna, aşkın ateşine, yanıp nice tütmeyeyim. Allah Teala diyordu ki Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde, sadece onlar Allah'ın davetine icabet ederler ki onlar işitenlerdir. İşte kim işitmişse kalbinde bir ateştir, yanmaya başlar. Yunus'ta da işitmenin kesin işareti olan bu ateşin mutlak olarak oluştuğunu görüyoruz. Ne diyor? Düşmüşem aşkın oduna, aşkın ateşine düşmüşüm diyor.
1: Evet, muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve sevgili öğrenciler.
2: Ne kadar var
1: şimdi? Küçük bir kesildiğinden sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve siz bir sohbetinde muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mihir sizlerle birlikte oluyorlar. İnşallah muhterem efendim sesleniyorum müsaadenizle.
2: Ne oldu?
1: Muhterem efendim sesleniyorum. Sonsu tümet yapıyoruz tekrar. Ve sohbetimizin devam eden kısmında saatlerimizi muhterem izleyici ve sevgili öğrencilerimize baş başa bırakıyoruz inşallah. Tekrar mübarek ilerinden nimet ediyoruz muhterem efendim.
2: Allah razı olsun Berhan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey hep mutlu olabilmek. İşte bir 15 dakika süren bir teknik ara vermek mecburiyeti. Bizleri bizimizden kısa bir süre ayırdı. Ama işte gene beraberiz. Gene güzelliğin bir köşesinden yakaladık. Ve beraberce el ele, gönül gönüle, kol kola tekrar yürümeye başladık. Allah'ın yolunda. Şu dünyada herkes için mutlu olmak söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün güzellikleri yaşamak söz konusu. En güzele ulaşmak söz konusu ve hepiniz bunu